yollarımıza hidayet etmiştir, ulaştırmıştır. Sizin bize yaptığınız eziyetlere elbette sabredeceğiz. Artık tevekkül edenler Allah'a tevekkül etsinler. Kafirler resullerine dediler ki, sizi mutlaka arzımızdan, ülkemizden çıkaracağız veya mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. Bunun üzerine onlara Rableri, mutlaka zalimleri helak edeceğiz diye vahyetti. Sizi onlardan sonra mutlaka yeryüzünde yerleştireceğiz. İşte bu, makamımdan ve vaadimden, tehditimden korkan kimse içindir. Resuller fetih istediler ve bütün zorba inatçılar kaybettiler. Onun arkasında cehennem vardır ve irinli sudan içerilir. Onu yutmaya çalışacak ve fakat onu boğazından kolayca geçiremeyecek. Bütün mekanlardan ona ölüm, öldürücü sebepler gelecek ve fakat o ölemeyecek, ölmek istediği halde ölmesi mümkün olmayacak. Ve onun arkasından galiz, ağır bir azap vardır. Rablerini inkar edenlerin amellerinin durumu, şiddetli rüzgarın savurduğu kül gibidir. İktisap ettiklerinden, kazandıklarından bir şeye kadir olamazlar. İşte o, uzak dalalettir. Allah'ın semaları ve yeryüzünü hak ile yarattığını görmüyor musun? Eğer o, dilerse sizi yok eder ve yeni bir halketme, yaratmayla yeni bir toplum getirir. Ve bu, Allah için büyük, güç bir iş değildir. Hepsi Allah'ın huzuruna çıktılar ve zayıf, güçsüz olanlar kibirlenenlere şöyle dediler. Muhakkak ki biz size tabi olduk. Şimdi siz Allah'ın azabından bir şeyi bizden giderebilir misiniz? Onlar, eğer Allah bizi hidayete erdirseydi, elbette biz de sizi hidayete erdirirdik. Sabretsek de sabretmesek de bizim için aynıdır. Bizim için kaçacak bir yer yoktur, dediler. Şeytan, emir yerine getirildiği zaman şöyle dedi. Muhakkak ki Allah size hak olan vaadini vaat etti ve ben de size vaat ettim. Fakat ben vaadimden döndüm ve ben sizin üzerinize bir güce, sultanlığa, yaptırım gücüne sahip değilim. Sadece sizi davet ettim. Böylece siz bana icabet ettiniz. Artık beni kınamayın, kendinizi kınayın ve ben sizin yardımcınız değilim. Siz de benim yardımcım değilsiniz. Gerçekten ben sizin beni ortak koşmanızı daha önce de inkar ettim. Muhakkak ki zalimlere acı azap vardır. Amenu olanlar, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler ve amilüs salihat, nefsi ıslah edici amel yapanlar, altlarından nehirler akan cennetlere dahil edilirler, konulurlar. Orada Rablerinin izniyle ebedi kalırlar. Orada onların tahiyyeleri, temennileri selamdır. Allah nasıl örnek verdi, görmedin mi? Güzel bir söz, güzel bir ağaç gibidir. Onun aslı sabittir, kökü topraktadır ve onun dalları semadadır. O her zaman Rabbinin izniyle meyvesini verir ve Allah insanlara örnek, darb-ı misal verir. Böylece umulur ki onlar tezekkür ederler. Habis, kötü, çirkin sözün durumu yerin üstünden kökü koparılmış, kararsız, dayanaksız, habis, kötü ağaç gibidir. Allah amenu olanları, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri sabit sözle dünya ve ahiret hayatında sebat ettirir ve zalimleri dalalette bırakır. Allah dilediği şeyi yapar. Allah'ın nimetini küfürle değiştirenleri ve kendi kavimlerini helak yurduna götürenleri görmedin mi? Cehennem, ona yaslanırlar. Karar kılınan yer ne kötü. Onun yolundan saptırmak için Allah'a eşler koştular. Metalanın, refah içinde yaşayın de. Artık sizin dönüşünüz ateşedir. Amenu olan, ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyen kullarıma söyle. Dostluk ve alışverişin olmadığı o günün gelmesinden önce namazı ikame etsinler.
onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve aleni açık olarak infak etsinler. Semaları ve arzı yaratan ve semadan suyu indiren, böylece onunla sizin için ürünlerden rızık çıkaran ve denizlerde emriyle akıp gitmesi için gemileri size musahhar kılan ve nehirleri de sizin emrinize veren Allah'tır. Ve adetleri üzere sünnetullah'la devamlı hareket halinde olan güneşi ve ayı size musahhar kıldı. Geceyi ve gündüzü de size musahhar kıldı. Ve ondan istediğiniz her şeyden size verdi. Ve eğer Allah'ın nimetini saysanız onu sayamazsınız. Muhakkak ki insan gerçekten çok zalim ve çok nankördür, inkarcıdır. İbrahim aleyhisselam şöyle demişti: Rabbim, bu beldeyi emin kıl. Beni ve oğullarımı putlara tapmaktan içtinab ettir, uzaklaştır. Rabbim, gerçekten onlar, putlar, insanların çoğunu dalalete düşürdüler. Artık kim bana tabi olursa, bu sebeple o mutlaka bendendir. Ve kim bana asi olursa, o zaman muhakkak ki sen gafursun, rahimsin. Ey Rabbimiz! Ben, zürriyetimden bir kısmını ekim bitmeyen bir vadiye, senin beyt-i haramının yanında iskan ettim, yerleştirdim. Ey Rabbimiz! Namazı ikame etsinler. Bir kısım insanların kalbini onlara meylettir ve onları ürünlerden rızıklandır. Umulur ki böylece onlar şükrederler. Rabbimiz! Muhakkak ki sen bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz aleni olan şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve semalarda hiçbir şey Allah'a gizli değildir. Hamd, ihtiyarlık halinde bana, İsmail ve İshak'ı bağışlayan Allah'a mahsustur. Muhakkak ki benim Rabbim duayı mutlaka işitendir. Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur. Rabbimiz, hesap yapıldığı, görüldüğü gün beni, annemi, babamı ve müminleri mağfiret et, günahlarımızı affet. Ve Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden gafil sanma. Sadece onları gözlerin dehşetten açılacağı güne tehir eder, erteler. Başlarını dik tutarak gökyüzüne doğru devamlı bakarak koşanlar. Onların bakışları kendilerine dönemez. Ve onların kalpleri heva ile nefsin afetleriyle doludur. Nefsin afetlerinden ibarettir. Ve azabın onlara geleceği günle insanları uyar. O zaman zalimler şöyle diyecek: Rabbimiz, bizi yakın bir süreye kadar tehir et, bize zaman ver. Senin davetine icabet edelim ve Resullere tabi olalım. Daha önce sizin için bir zeval olmadığına yemin eden siz değil misiniz? Ve siz nefslerine zulmedenlerin meskenlerine, yerlerine yerleştiniz ve onlara neler yaptığımız size açıklandı ve size örnekler verdik. Onlar tuzaklarını, hilelerini kurmuşlardı ve onların tuzakları, hileleri Allah'ın indindedir. Allah onların tuzaklarını bilir. Onların tuzakları, hileleri dağları yok edecek güçte olsa bile. Öyleyse Allah'ı sakın Resullerine karşı vaadini yerine getirmez sanma. Muhakkak ki Allah azizdir, intikam sahibidir. O gün arz, yeryüzü ve semalar başka bir hale döndürülür, döndürülmüş olur. Ve onlar vahid, bir ve kahhar olan Allah'ın huzuruna çıkmış olurlar. Ve izin günü mücrimleri kelepçelenmiş, birbirine zincirlerle bağlanmış görürsün. Onların gömlekleri katrandandır ve onların yüzlerini ateş sarar. Bu azap, Allah'ın bütün nefslerin kazandığının karşılığını ceza veya mükafat vermesi içindir. Muhakkak ki Allah, hesabı çabuk görendir. Bu Kur'an-ı Kerim, onunla uyarılmaları ve onun, Allah'ın tek bir ilah olduğunun bilinmesi ve ulul elbabın, sırların sahiplerinin tezekkür etmesi için
insanlara bir açıklamadır.

Tasavvuf adaptan ibarettir. Dergahlarda konuşma adabı mutlak olarak fısıltıyla konuşmaktır. Bunun manası konuşmamak değildir, hareketsiz kalmak değildir. Orada işler yapılacaktır, kahveler getirilecektir, çaylar getirilecektir, konuşulacaktır. Herkes yarenlik edecektir. Sözümüz onlara ki dergâhtadırlar ama sadece ikisi varmış gibi yüksek sesle konuşurlar. Yani onların ikisi arasındaki konuşmayı herkes duyar. Hayır, bu yanlış bir şey sevgili kardeşlerim. Diyelim ki 20 kişilik, 30 kişilik bir toplum sohbet yapılmıyor. Yani bir kardeşimiz size din konusunda bir konuşma yapmıyor hepinizin dinlemesini temin etmek üzere. Böyle bir ortamda bekleme devresindesiniz mesela. O devrede siz yanınızdakiyle konuşabilirsiniz ama fısıltıyla konuşacaksınız. Hatta onun kulağına fısıldayacaksınız. Dışarıdan gelen bir kardeşimiz bizim dergahımıza geldiği zaman sizleri tek bir vücut olarak görmeli. Aralarında fısıltıyla konuşan Osmanlılar. Burada yeni bir konuya gidiyoruz. Adı dedikodu. Eğer siz bir başkasıyla olan bir konuşmanızda size batan bir davranış biçimiyle karşılaşmışsanız, bundan üzüntü duymuşsanız, göreviniz nedir? Göreviniz bu konuya anında müdahale etmektir. Bu müdahaleyi sakın yanlış algılamayın. Onu dövmeye kalkmayın. Müdahaleniz size çatan o insana karşı af dileme hüviyetinde olmalıdır. Ama diyeceksiniz ki iyi de benim bu konuda hiç suçum yok ki, hiç suçum olmadan bana gelmiş kafa tutuyor. Tamam, ben de özellikle onu söylüyorum. Sizin hiç suçunuz yok, birisi gelmiş size kafa tutuyor. Yapmanız lazım gelen şey ondan af dilemektir. Ona sorabilirsiniz. Bana böyle davrandığın için aziz kardeşim, ben mutlaka sana karşı kötü bir şey yapmış olmalıyım. Bu yanlış davranışımı bana lütfen söyler misin ki ben Allah-u Teala'dan mağfiret dileyeyim kendim için ve Allah'ın huzurunda senden de af diledim, gerekirse bir daha dileyeyim. Sevgili kardeşlerim, olay burada bitti. Onun size söyleyebileceği bir şey kalmaz. Sülh ve sükun dergahlarda böyle sağlanırdı. Tasavvuf hayatı bir yardımlaşmadır. İnsanların işten kaçtıkları değil, işe koştukları, her tarafı pırıl pırıl temizledikleri, her şeyi hazır ettikleri, işler aralarında paylaştıkları ve Allah için hizmetten büyük zevkler duydukları bir yeni nizam oluşturacaktır onlar için. Yunus'un dediği hamdım, piştim diyor ama sonra yandım diyor. Pişmesi etrafındaki herkese yardım elini uzatmak, onların emrinde olmak şeklinde başlangıçta tecelli etmiş. Herkese mutluluk vermeye çalışmış. Hiç kimsenin hiçbir işi yapmadığı bir ortam düşünün. Öyle olsaydı eğer, Yunus dergahın bütün işlerini tek başına götürebilecek bir yapının sahibiydi. Ve 15-20 kişinin yapacağı işi rahat bir şekilde devamlı sürdürebiliyordu. Ve bu onu çok büyük ölçüde mutluluğa ulaştırıyordu. Mutlaka konuşurken fısıltıyla konuşun. Etrafınızdaki insanları daima kendinizden önde tutun. O zaman sahabenin yaptığını yaparsınız. Her sahabe, etrafındaki herkes Allah'a benden mutlaka

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Bu beraberlikte sevgi hakim rolü oynamaktadır. Sevgili kardeşlerim, biz sizleri çok ama çok seviyoruz. Bir sevgi bağı bizleri birbirimize bağlıyor. İnsanların sevmeyi çoktan unuttuğu, nefretliği kini öne aldıkları bir devrede yaşamaktayız. Ama biz farklı bir toplumuz. Allah'ın dostları, Allah'ı sevenler, insanları sevenler. Öyle bir noktada olmalıyız ki bizleri sevmeyenleri de bizim için pek çok yalanı söyleyebilenleri de bizi sevenleri de sevmekle mükellefiz. Ve Allah Teala hamdolsun ki kalbimize yalnız sevgi tohumları ekmiş. Bize düşman olanlar olabilir. Her zaman, her devirde olacaktır. Ama biz onları da severiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şu hakikati yerlerine oturtmamız lazım ki herkes yaptığının bedelini öder. Herkes kazandığı derecelerin mükafatını yaşar. Öyleyse bir, kaybedenlerden olmak var. Başka insanların aleyhine bir davranış biçimleri dizisi içinde olmak var. Bir de insanları sevmek var. Bizi sevmeyenleri de sevmek. İşte Allah-u Teala'nın bize öğrettiği marifetlerden birisi budur. Biz, bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğrendik. Bunu Yüce Rabbimizden öğrendik. Allah-u Teala öğretti. Sevgili kardeşlerim, dünya adı verilen bir gezegende yaşıyoruz. Allah-u Teala ne kadar ömür biçtiyse o kadar yaşamak zorundayız. Sonra ölüm vazgeçilmez bir sonuç.

İşte konunun asıl güzel tarafına geliyoruz ki güzellik odur ki insanları severek yaşayacaksınız. Sizi sevmeyenleri de severek yaşayacaksınız. Allah Teala nefreti, kini, düşmanlığı, haseti içimizden bütünüyle söküp aldı. Aleyhimizde olup da hakkımızda bir sürü kötü sözler sarf edip de onları kızacağımızı zannedenler. Hayır, sizlere kızmıyoruz. Sizlere kızmaya hak görmüyoruz kendimizde. Şeytan insanlara her şeyi yaptırır. Biliyoruz ki yanlış davranan herkes şeytanın oyununa gelmiş, tuzağına düşmüştür. Sevgili kardeşlerim, bir, Allah ile beraber olmak var. İki, şeytanla beraber olmak var. Ne zaman davranış biçimleriniz başkalarını rencide edecek, başkalarına sıkıntı verecek bir form oluşturursa, o zaman siz Allah ile beraber değilsiniz. Şeytan sizi o kötü davranış biçimlerine ulaştırmış. Bunun manası odur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz ki Allah Teala kalbimize kini, nefreti, öfkeyi, kıskançlığı, negatif faktörleri hiç yaklaştırmıyor. O zaman hayatımız sevgi ekseninin etrafında cereyan ediyor. Sevmek konunun ağırlıklı yanı. Her şey buradan öylesine güzel görünüyor ki. Dikkat edin kardeşlerim. Başkalarının size karşı yaptığı kötü davranışlar, saldırılar, onların derecat kaybetmesine, sizinse derecat kazanmanıza sebebiyet verirler. Ayrıca nefretin, kinin, iftiranın, iftira edilene ve kin duyulana bir zararı dokunamaz. Kuvveden fiile çıkmadıkça nefret ve kin sadece bir düşmanlığı temsil eder. Ama negatif bir rahatsızlık, bir acı oluşturamaz. Sevgili kardeşlerim, biliyorsunuz Hazreti Yusuf iftiralar yüzünden senelerce hapishanede, hatta zindanda kaldı, hapishanenin karanlık odalarından bir tanesinde. Allah-u Teala'nın dizaynı odur ki o herkesi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine kadar herkes Allah'ın sevgi çerçevesi içindedir. Allah nefret etmez. Allah kin duymaz. Ama Allah hak edeni cezalandırır. Bu dünya hayatında
Kader adını verdiğimiz sistem insanlara huzursuz verecek bir boyut taşımışsa onun arkasında bir başkası yoktur. O kişinin kendisi vardır. Sevgili kardeşlerim, bizim için de aynı şey. Eğer insanlar bize kızıyorlarsa bu onların problemi. Biz sevmeyi öğrendik Allah-u Teala'dan. Bu sevgi halesi içinde ömrümüz devam ediyor. Sevgisiz yaşayamayız. Biz Allah-u Teala sevmeyi öğretti. Nefreti, kini daimi zikre ulaştığımız zaman kalbimizden tamamen sildi Allah-u Teala. Tesbih ise bunun çok, çok daha ötesinde bir olaydır. Hayır, biz daimi zikre ulaşmadık. Biz tesbihe ulaşmadık. Allah bizi daimi zikre ulaştırdı. Allah bizi tesbihe ulaştırdı. Eğer mutluysak, Yüce Rabbimizin bize verdiği bir hediyedir bu. Her türlü şart içinde mutluluğu yaşadık. Sevgili kardeşlerim, hapishaneye de girdik. 70 gün orada kaldık. Oradaki insanlara defaatle konferanslar verip onların da çoğunun tasavvufa girmesini sağladık. Her şey öylesine güzeldi ki. Allah Teala bize ispat etti ki hapishanede de güzel günler geçirilebiliyor. Eğer Allah'ın dostuysanız her yer sizin için cennet olur. Eğer şeytanın dostuysanız bahçeler, bağlar size cehennem olur. Ey benim kardeşlerim, hayat felsefenizi öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada adalet hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada mutluluk hakim olsun. Öyle bir denge üzerine kurmalısınız ki orada sevgi hakim olsun. Nefretin bittiği, sevginin bütün boyutlarıyla kök saldığı bir devre bütün insanlar için sadece mutluluk devresi olabilir. Böyle bir hayat herkese nasip olmaz. Neden nasip olmaz? Çünkü şeytan bütün insanlarla ayrı ayrı uğraşan bir sürü şeytanı devreye sokar. Sevgili kardeşlerim, bir tarafta sevgi var. Adem Aleyhisselam sevgiyi temsil ediyordu. Bir tarafta nefret var. İblis de nefreti temsil ediyordu. Kıyamete kadar hep bu iki faktör var olmakta devam edecek. İnsanlar birbirini sevecekler. Bu sevgi kökenli davranış biçimi Allah ile ilişki kuranların işidir. İkinci bir grup, insanlar birbirinden nefret edecekler. Bu da şeytanla ilişkisi hakim olanların durumudur. Sevgili kardeşlerim, nerede kin, intikam, hırsızlık, adam öldürme,
başka insanları incitecek olan her türlü davranış söz konusuysa orada hakim unsur iblistir ve onun tayfasıdır. Nerede insanları sevmek, onlara yardım etmek için var gücüyle çalışmak, onları mutlu etmek için uğraşmak varsa, hedef tayini bu istikamette yapılmışsa, o zaman orada mutluluk vardır, huzur vardır. İşte Allah'a en çok onun için hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bize mutluluğu ve huzuru öğretti. İnsanları sevmeyi öğretti. Bir adım daha atalım. Bizi sevmeyenleri de sevmeyi öğretti. Sevgili kardeşlerim, biz mutlu bir insanız. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki öyle bir hayat felsefesinin içine Allah Teala bizi ulaştırdı. Nefreti kalbimizden bütün boyutlarıyla söktü, aldı. Kini, düşmanlığı, haseti aldı. Ve geriye bütün boyutlarıyla hükümran olan sevgi kaldı. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Bunca yıldır sizlerle birlikteyiz. Her türlü düşmanlığı gördük. Ama bir taraftan da dostluğun her zerresi bizi yudum yudum kuşattı. Ve etrafımızda bir sevgi halesi insanlar tarafından vücuda geldi. İşte onlar sevmeyi öğrenenler. Onlar bizim etrafımızda Allah'a bağlılık konusunda ön safları işgal edenler. Sevgi çemberinin içinde yaşayanlar. Her yeni gün sevmeyi öğrenenlere yeni bir müjdedir. Bir defa daha başka insanları sevmek için fırsat oluşacaktır. Bir defa daha sevgili kardeşlerim, mutlu olmak için fırsat oluşması demektir bu.

İnsanlar için mutluluk adı verilen müessese, bunun yaşanabilmesi ancak bir duygunun önderliğinde gerçekleşebilir. Bu sevmektir. Sevmeyen insanın mutluluğu söz konusu olmaz. Nefreti sevgisinden ötede olanlar mutlu olmayan insanlardır. Huzursuzdurlar. Kendilerine kötülük yapıldığından daima şikayet ederler. Ama arkasında onların başkalarına yaptığı kötülükler de söz konusudur. Sevgili kardeşlerim, neden başka insanları mutlu etmek varken onlara kötü davranmak söz konusu olsun? İnsanlar vardır. Siz onları sevseniz de onlar sizden nefret edebilirler. Ve nefslerinin kalbi sevmeye müsait değildir. Kalpleri nefrete açılmıştır. Sevgili kardeşlerim, herkesin bir kalbi yapısı var. Bu kalbi yapı içinde yaşarız. Kalp sevginin merkezini teşkil eder. Dikkat edin, seven insanın yüzüne baktığınız zaman orada nefret göremezsiniz. Orada başkalarına kötülük etmek arzusu göremezsiniz. Orada sadece sevgi vardır. İşte hayat bu sebeple gerçek hayat sevmekten ibarettir. Gerçek hayat mutluluğu ihtiva eden hayattır. Allah'ın Tevrat'ta, Allah'ın İncil'de, Allah'ın Kur'an'da hedef gösterdiği hayattır. İnsan için başka bir yaşantı söz konusu olamaz. Yedi safa, dört resimlik bir yaşantı. Her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Böyle bir başlangıcı yoksa kişinin Allah'a ulaşmayı dilememişse ruhunu hayattayken ruhunun gerçek sahibi olan ve kendisine onu üfüren Allah'a ruhunu ulaştırmayı düşünmeyen kişi için mutluluk kapıları hiçbir zaman açılamaz. Bu kişi kendini zindana mahkum etmiştir. İnsanlar onun için sıkıntı aracıdır. O başkalarına kötü davrandığı için başkalarında da kötü muamele gördüğü cihetle herkesi düşman kabul eder. Sevgili kardeşlerim, oysa ki hayat dediğimiz şeyi gerçek anlamına indirgediğimiz zaman bunun mutluluk adı verilen bir sistemde çok yakın bir ilişkisinin olduğunu görürüz. Hayattan murat mutlu olmaktır. Mutlu olmak ise bedava gerçekleşmez. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Mürşidinize tabi olacaksınız. Ruhunuz vücudundan ayrılıp Allah'a ulaşacak. Bu nokta
sizin nefsinizin kalbini %51 nurla dolduracaktır. Bu mutluluğun yarısıdır. Daha sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. %80 mutluluğa ulaşacaksınız. Mutluluğunuz %80'i aşacak. Sonra ullerbap alacaksınız. Daimi zikre ulaşacaksınız. Mutluluk artık sizin için %100'ün civarındadır. Bundan sonraki kademe muhlis olmaktır. Bunun için tövbe-i nasuhunuzu gerçekleştirmeniz gerekir Allah Teala'nın huzurunda. Sonra da salah makamının sahibi olan salihlerden olursunuz. Salah makamını ondan evvelki İhlas makamı, ondan evvelki Ulelbap makamı, üçü de daimi zikre ihtiva eder. Ama onlar arasında dahi nefslerin kalbi %100 nurla dolmasına rağmen orada dahi farklılıklar yaşanır. Dünya hayatında en çok mutlu olanlar muhakkak ki salihlerdir. Onlar ihlas makamının ötesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Onlar mutluluğu dört başı mamur olarak yaşarlar. Her şey onlar için en güzel standartlarda oluşur. Onların düşman olabileceği hiç kimse oluşmaz. Onlar hiç kimseye düşmanca davranamazlar. Hiç kimseye zarar vermeleri söz konusu olmaz. Hayatlarını başka insanların mutluluğuna adamışlardır. Öyle sadece onun için yaşarlar. Bu yaşantı ise mutluluk verdiklerinden daha fazla mutlu olmalarını oluşturur. En çok mutlu olanlar başkalarına mutluluk vermeyi %100 gerçekleştirenlerdir. Sevgili kardeşlerim, öyle bir dünyada yaşıyoruz ki herkes hür, herkes serbest, herkesin nefsi de var, ruhu da var. İşte sevgili kardeşlerim, ruhunuz size ait değil, Allah'ın ruhu. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Ve onun içine ruhundan üfürdüm diyor Allah Teala. İnsanın içine ruhundan üfürdüğünü söylüyor. Ve kainatta bir tek mahluk var. İnsan, Allah'ın ruhu kendisine üfürülmüş olan tek mahluk. Ve bu vapta bir mutluluğu yaşıyor insanoğlu. Huzur içinde, çünkü her şeyin en güzeline sahip. Her şeyden evvel başka hiçbir mahlukta olmayan Allah'ın ruhunu doğuştan itibaren kişi taşıyor. Böyle kişi başlangıçta dengededir. Neden? Nefsi %100 afetlerle doludur. Nefs tamamen kötülükleri emreder. Ruhu ise %100 hasletlerle doludur. Denge tamamdır. Ama Allah Teala ruhu bizde bırakmıyor. İstiyor ki ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştıralım. Allah Teala'nın bu dizaynı ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırması
ancak bizim Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, bir başka ifadeyle, asıl ifadesiyle ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen bir kimse hiçbir zaman cehennemden kurtulamaz. Sevgili kardeşlerim, cehennemle cenneti birbirinden ayıran duvar bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. Dilemiyor kişi, İslam'ın 5 şartını tatbik ediyor, namaz kılıyor, oruç tutuyor, Ramazan boyu, zekat veriyor, hacca gidiyor, kelime-i şehadet getiriyor. Bu kişinin gideceği yer cennettir diyor herkes. Hayır, cennet değildir. Böyle bir kişinin gideceği yer sadece bu dizayn içinde kalmışsa, Allah'a ulaşmayı dilememişse hiçbir zaman cennet olamaz. İslam'ın 5 şartı hiç kimseyi cennete ulaştıramaz. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, bu bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek var ise, var olduğu anda kişi cehennemden kurtulmuştur. Eğer kişinin 7-8 aylık bir ömrü varsa, Allah o kişiye mürşit sevgisi verir, onu mutlaka mürşidine ulaştırır. Ve kişi mürşidine ulaşıp tabi olduğu zaman, o kişi ikinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine tabi olduğu zaman ruhu Allah'a ulaşacaktır. 8 aylık bir devre bu konu için yeterlidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman 3. kat cennetin sahibidir. Ne dedik? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman dedik. Ama realite böyle değil. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmamıştır. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırmıştır. Bu noktaya kadar Allah'ın kontrolü altında kişi, Allah onun üzerinde hakimiyet sahibi, Allah ona ibadetleri sevdirir, fıskı, küfrü, isyanı, kerih gösterir. Ve Allah Teala o kişinin ruhunu, o kişinin 7-8 aylık bir hayatı varsa, Allah'a ulaşmayı dileyen bu kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Çok daha erken de ulaşan vardır. 7-8 ayı biraz geçen bir ulaşma devresi de olabilir. Ama netice şudur ki, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin ruhunu Allah Teala o kişinin hayatı o süre içinde devam ederse mutlaka kendisine ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, ne oldu? Kişi bir tek şey yaptı. Allah'a ulaşmayı diledi. Buradan kalpten bir dilekle Allah'a ulaşmayı diledi. Allah için bu yeterlidir. Ne yapması için yeterlidir? O kişinin cehennemden çıkması için yeterlidir. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler de hemen arkasından ölürse, bu kişinin gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Ölmedi, yaşıyor. Mürşidine ulaştı. Ondan sonra öldü. Bu kişinin gideceği yer ikinci kat cennettir. Kişi yaşıyor. Yaşarsa, nasıl Allah Teala onu mürşidine ulaştırdıysa, o kişinin ruhunu gene Allah kendisine ulaştırır ve o kişiyi üçüncü kat cennetin de sahibi kılar. İşte Allah'ın hediyeleri bunlardır. Birinci kat cennet, ikinci kat cennet, üçüncü kat cennet. Bu hedeflere ulaşmak için bir kişinin yapması lazım gelen şey,
sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemektir. Bu dilek Allah için yeterlidir. Allah kişiyi mutlaka kendisine ulaştırır. Eğer kişinin Allah'a mülaki olmayı, ruhunu Allah'a ilka etmeyi, yani ulaştırmayı dilemesinden itibaren 7-8 aylık bir devredir. Eğer kişinin bu kadar hayatı varsa, o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmaz. Sadece Allah'a ruhunu ulaştırmayı diler. Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır. Bunun için gerekli olan mürşit sevgisini Allah'ın kalbine verir. Kişiye mürşidini gösterir. Kişi severek heyecan içinde mürşidine ulaşır. Tabiyetini gerçekleştirir ve ruhu vücudundan ayrılır. Bu vücuttan ayrılan ruhun Allah'a ulaşması 7-8 aylık bir bekleridir. Bu muhteva içinde bunun 7 ay devam ettiğini görelim, düşünelim. Demek ki emmare, levame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye ve teskiye kademelerinde kişi seyri sülük yapacaktır. Yani ruhu nefs-i emmarede birinci kata ulaşacaktır. Levvame'de ikinci gök katına, mülkime'de üçüncü gök katına, mutmainne'de dördüncü kat gök katına, radiye'de beşinci gök katına, mardiye'de altıncı gök katına, teskiye'de de yedinci gök katına çıkacak. Allah'ın zatına ulaşacaktır. Bu kişi bunları elde etmiş olmayacaktır. Allah onları ona hibe edecektir. Çünkü kişi sadece Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Ona namaz zevkini, zikir zevkini Allah vermiş ve onu bunları yaparken mutlu olmak şerefine erdirmiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, burada Allah-u Teala'nın dizaynını görüyoruz. İnsanlara Allah kendisini sevdiriyor, Allah'a ulaşma talebini onlar üzerinde oluşturuyor. Ondan sonra da onlara yardım ederek onların ruhunu kendisine ulaştırıyor. Bunlar hep Allah'ın bizler için vücuda getirdiği hediyeler. Hem Allah kendisini ulaştırıyor, hem de biz ulaşmışız gibi bizi üçüncü kat cennetin sahibi kılıyor. Daha sonra devam edersek fizik vücudumuzu Allah'a teslim ediyoruz. Dördüncü kat cennetin sahibi oluyoruz. Nefsimizi Allah'a teslim ediyoruz. Beşinci kat cennetin sahibi oluyoruz. Muhlis oluyoruz. Altıncı kat cennetin sahibi oluyoruz. İrademizi de Allah'a teslim ediyoruz. Salih oluyoruz. Yedinci kat cennetin sahibi oluyoruz ve irşat makamında Allah-u Teala sahibi kılıyor bizleri. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hayat bundan ibaret. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes için dilediği anda cehennemden kurtuluş mutlaktır. Onun için bizi ilk defa dinleyenler, bizden daha yeni haberi olanlar, hepinize Kur'an'ın temel hükmünü hatırlatırız. Allah'a ruhunuzu hayattayken ulaştırmayı dileyin ve cehennemden kurtulun. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Yine beraberiz. Allah, sizler ve biz. Biz bir üçlüyüz. Ne zaman biz sizinle konuşsak, Allah mutlaka bizimle beraberdir. O bizim Rabbimiz, sahibimiz. Biz onun azatsız kölesiyiz. Azat edilmesi söz konusu olmayan, ölene kadar devam edecek olan bir kölelik. Biz onun sesiyiz. Söylemek istediklerini bizim ağzımızdan size ulaştırır. Biz bir vasıtayız, bir telefonuz. Hepsi o kadar sevgili kardeşlerim. Biz bir hiçiz. Ama Allah-u Teala'ya hamd ederiz, şükrederiz ki o bizi vazifeli kıldı. Sevgili kardeşlerim, konuştuklarımız hep onun konuşturduklarıdır. Biz onun tasarrufu altındayız. O bizden razı. Böyle olduğuna göre bizim ondan razı olmamamız söz konusu olabilir mi hiç sevgili kardeşlerim? Zaten en üst boyutlarında varız. Bu bizim Rabbimiz, sahibimiz, bizi yaratan, bizi konuşturan. Biz sadece onun konuşturduklarını söyleyebilecek olan bir vasıtayız. Bunun dışında bir şey söylemek yetkimiz yok. Sevgili kardeşlerim, o yüce Rabbimiz hepinizin mutlu olmasını ister. İstediği bir tek şey vardır. Bütün insanlar mutluluğu yaşamalı. Bildiğiniz gibi şeytan da bütün insanların mutsuz olmasını ister. İblis ve bütün şeytanlar. Hepinizin etrafında birkaç tane şeytan bulunur. Bütün gayretleriyle Allah'ın emrettiği şeyleri yapmamanız için yasak ettiklerini de mutlaka yapmanız için etrafınızdan hiç ayrılmazlar. Herkese 2-3 tane şeytan mutlaka musallat olur. Siz onları göremezsiniz. Onlar sizi hem görürler hem de bütün güçleriyle sizi yanlışlıklar yapmanız istikametinde kandırmaya çalışırlar. İstedikleri şey Allah'ın yasaklarını işlemeniz, istedikleri şey Allah'ın emrettiklerini yapmamanızdır. Böylece size derecat kaybettirip kaybettiğiniz dereceler, kazandığınız derecelerden fazla olduğunda onlarla beraber cehenneme gitmenizdir. Şeytan ve avanesi onların gidecekleri yer cehennemdir sevgili kardeşlerim. Cehennemin
Annemi görmediniz. Görseydiniz, o zaman Allah'ın bütün söylediklerini mutlaka yerine getirmek isterdiniz. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları o kadar çok seviyor ki Adem Aleyhisselam'ı ve onun kaburga kemiğinden Havva annemizi yaratan Allah Teala insan adı verilen bir yeni mahluk getiriyor vücuda. Bu mahluk başkalarına, hayvanlara benzemiyor. Bir ruhla teçhiz edilmiş. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a Havva annemize ruhundan üfürmüş. Allah'a ulaştırmadan evvel bizim de bir ruhumuz vardı. Bütün ruhlarını Allah'a ulaştıranların ruhları evvela kendi vücutlarındaydı. Vücutlarında demek de ne ölçüde doğru onu da kestirmek güç. Neden güç? Çünkü ruha kumanda edemezsiniz. Ruh dilediği an vücudunuza girer, dilediği an vücudunuzu terk eder, terk edip gider, dilediği kadar sizin dışınızda dolaşır. Sonsuzluğun sahibidir. Dilediği an, dilediği yere ulaşır. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün şimdi. 100 milyar civarında galaksi olduğu tespit edilmiş durumda. Bu 100 milyar galaksinin her birinde 100 milyar çevresinde yıldız olduğu tespit edilmiş. Ve o 100 milyar galaksinin bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan sadece bir tanesinin içinde bulunan 100 milyar yıldızdan birisi dünyamız. Ve sevgili kardeşlerim, bizler hamdolsun ki dünya adı verilen bu gezegende hayattayız. Huzurumuzu sağlayan ne? Allah'ı tanımak. Allah Teala emirlerini açık açık yazdırmış. Öyle şu dinler cephesine bir bakalım. Dinler var mı? Hristiyanlık diye ayrı bir din, Musevilik diye ayrı bir din, İslam diye ayrı bir din. Var mı sevgili kardeşlerim? Hayır, yok. Yok. Yok öyle şey. Sadece bir tek din var. O din Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman da ondan evvel indirilen Hazreti Musa'ya, İsa'ya indirilen İncil'e baktığımız zaman da ondan evvel Hazreti Musa'ya indirilen Tevrat'a baktığımız zaman da aynı gerçeği görüyoruz. Ne görüyoruz? 7 safa görüyoruz. 4 tane de teslim. İşte bu insanoğlunun manevi tekamülüdür. Allah insana tekamül etmek için, manevi gelişmesini tamamlamak için imkanlar tanımış. Ona akıl vermiş. Ve sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüş ve üfürdüğü ruhu geri istiyor. Ve bunu insanın iradi yapısına bırakmış. İnsan isteyecek. Ruhunu Allah'a ulaştırmayı insan isteyecek. İsterse gerçekleşecek olan bir olgu. İstemezse gerçekleşmeyecek. Ama insan da cehenneme gidecek.
Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın, o yüce Rabbimizin sizleri ne kadar çok sevdiğini bir bilseydiniz, o zaman onu çok severdiniz. Ondan hoşlanırdınız. Onu çok severdiniz. Ona aşık olurdunuz. Devam ederseniz yolunuza hayran olurdunuz. İşte şu dünya üzerinde veya diğer gezegenlerde insan olan bütün gezegenlerde Allah ile insanlar arasında bir ilişki her zaman var olmuştur. Kıyamete kadar da var olacaktır. Neden? Dikkat edin ki bütün mahlukatı içerisinde Allah Teala sadece insan adı verilen bu mahluka ruhundan üfürmüştür. O zaman Allah'ın ruhu içerisine üflenen ve vücudunun şeklini aynen alan insanlar Allah'ın ruhuyla mücehhez kılınmışlardır. Allah tarafından cihazlandırılmışlardır, teçhiz edilmişlerdir. O ruh ki Allah'tan gelmiştir. O ruh ki sadece güzelliklerden oluşur. Bütün hasletler ruhta toplanmıştır. Allah Teala diyor ki eşitliği ifade etmek istikametinde diyor ki bütün muhteva bir denge unsurudur. Her zaman Allah Teala'nın dengesi söz konusudur. Ne kadar negatif istikamette şey yaratmışsa, yaratığı varsa o kadar pozitif istikamette yaratığı var. Bir insanın dengesine baktığımız zaman insanın nefsten, ruhtan ve fizik vücuttan oluştuğunu görürüz. Fizik vücut, şu gördüğünüz vücut. Tamam. Ama bir nefs var. Başlangıçta tamamen afetlerle teçhiz edilmiş. Yani Allah'ın bütün emirlerine itiraz eden, onları yapmak istemeyen ve bütün yasaklarını da işlemek isteyen afetlerle donatılmış bir mahluk. Nefs. Allah Teala nefsi yaratmış. Allah Teala ruhu yaratmamış. O ruh Allah'ın ruhu. Ve afetlerle donattığı nefsini verdiği insanı ruhuyla dengeye getirmiş. Ona üflediği ruhla. Ruh sadece hasletlerden oluşur. Yani ruhumuzdaki bütün hasletler Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmek isteyen, yasak ettiği fiilleri asla işlemek istemeyen bir özellik taşırlar. Buna karşılık nefsimiz afetlerle donatılmıştır. Allah neyi emretmişse onu asla yapmak istemeyen, yasak ettiği bütün fiilleri de işlemek isteyen azgın bir muhteva. Nefs. Afetler. Allah ne emretmiş? Namaz kılmayı. Nefs namaz kılmak istemez. Allah ne emretmiş? Oruç tutmayı. Nefs oruç tutmayı istemez. Allah Teala ne emretmiş? Sevmek. Nefste sevme hastası yoktur. O nefret eder. Öyleyse afetlerle donatılan bir nefsin sahibi olan insan, hasletlerle donatılan
Allah'ın ruhuna da sahip kılınmıştır ki denge oluşsun. Her noktada denge mutlaka vardır. Biz her şeyi zıttıyla kayyum kıldık diyor Allah Teala. Kahvettik diyor. Her şey zıttıyla birlikte yaratılarak denge sağlanmış. İşte insana da verilen mahluk böyle bir fizik vücudun sahibi. Ama aynı görüntüde bir nefsin sahibi, gene aynı görüntüde bir de ruhun sahibi. Nefsinizin kalbi doğduğunuz an var olduğunuz noktada %100 afetlerle donatılmış durumda. Ruhunuzsa Allah'ın ruhu %100 hasletlerle donatılmış durumda. Her ikisi de ruhunuzla nefsiniz de fizik vücudunuza ilave edilmiş. Allah doğduğunuz an ruhundan size üfürüyor. Üfürdüğü ruh tam olarak vücudunuzun şeklini alıyor. İnsanoğlu geliştikçe ruh da onunla beraber o şekli devam ettiriyor. Yani geliştikçe ruh da bütün vücudu kapladığı için o da onunla beraber devamlı şekil değiştiriyor. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bizi seviyor diyoruz. Seviyorsa ne olur yani? Sevmese ne olur? Sevse ne olur? Bizi insan olarak yarattığı, yani kainatın en üstün mahluk olarak yarattığı için ve bunu ispat sadedinde bizlere ruhundan üfürdüğü için biz insanlar Allah'ın yarattığı başka mahluklardan üstün kılınmışız. Sadece Allah'ın insana üfürdüğü ruh o Allah'a ulaşabilir. Allah'a dönüp Allah'ın zatında yok olmak yetkisi sadece Allah'ın ruhu olan ruhumuza aittir. Yani bütün insanlar beraberlerinde Allah'ın ruhunu taşırlar. Ne zamana kadar? Allah'a ulaşmayı dedikten 7-8 ay sonraya kadar bu muhteva insanda ahenk içindedir. Ama Allah'a ulaşmayı denedikten sonra mürşidinize ulaşıp tabi olduğunuzda vücudunuzu terk edecektir. Ve Allah'a doğru yola çıkan bütün ruhlarla birlikte Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğa çıkacaktır. Böyle yapmadı. Kişi yaşadı, sonra da öldü. Ne olacaktır? Öldüğü zaman ruhu vücudunu otomatik olarak terk edecektir. Bu terk nasıl bir terk? Ölen bir vücut artık ruh için bir sığınak değildir. Sadece bir görüntüdür. Sığınak olmak vasfını kaybetmiştir. Görüntü halini almıştır.
Böyle ruh Allah'a doğru yola çıkacaktır. Ruhun Allah'a ulaşması iki ayrı form gösteriyor. Birisi bir insan öldüğü anda ruhun vücudundan ayrılması. Bu böyle olan insanlar Allah'ın insan tekamülü için emrettiği Allah'a ulaşmayı dilemek nimetinden istifade etmeyenlerdir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve diyor ki, bir tek dileğiniz benim için yeterli diyor. Sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Şuradan kalbinizden bir dilekle bana ulaşmayı dilediğiniz takdirde ben sizi kendime ulaştıracağım. Ruhunuzu ben kendime ulaştıracağım.

Teala sevgili kardeşlerim, sizleri o kadar çok seviyor ki bu sevginin ışığı altında bütün insanlara üçüncü kat cenneti garanti ediyor. Diyor ki, siz sadece bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Göreviniz burada bitiyor. Ben size mürşidinizi göstereceğim. Mürşid sevgisi vereceğim. Onun elini öpeceksiniz. O zaman ruhunuzu vücudundan ayıracağım. Eğer Allah'a, yani bana ulaşmayı dilemezseniz ve mürşidinize size hacet namazını kıldığınız zaman göstereceğim. Mürşidinize ulaşmazsanız, tabi olmazsanız, sizi hedefinize ulaştırmayabilirim. Ama diyor, olay böyle cereyan etmiyor. Çünkü diyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu sadece mürşidine ulaştırmakla kalmam. Ona öyle bir mürşid sevgisi veririm ki o kişi mürşidine hayran olur. İşte sevgili kardeşlerim, bu mürşid sevgisidir ki kişi o mürşide ulaşıp da tabi olduğu zaman Allah Teala onun ruhunu onun vücudundan ayırır. Ve hangi dergâhta kime tabi olduysa o tabi olanlarla beraber seyri süluka katılır. Yani ruh artık vücuttan ayrılmıştır ve Allah'a doğru 7 tane gök katını aşacak bir yolculuğa çıkmıştır. Ruhlar bu yolculuğu birlikte yaparlar. Allah'a doğru seyir ülkesinde bir yolculuk yapılır. Yolculuğu yapacak olanlar onarlık sıralar halinde ana dergâhtan yola çıkarlar. Ana dergâhın bir 1,5 metre genişliğinde, 3 metre yüksekliğinde gibi görünen, uzaktan bir bakışla böyle görünen, üzeri 30 santim büyüklüğünde baklava dilimlerine ayrılmış olan altın kapısından, altın kapı otomatik olarak açılarak Allah'a doğru yola çıkarlar. Sevgili kardeşlerim, böyle bir yolculukta Allah'a doğru yolculuk etmek, neticede Allah'a varmak sadece insan ruhları için geçerlidir. Aynı dergâhta cinler de vardır. Sol tarafta da cinler yer alır. Ama onlar Allah'a doğru seyri sülük adı verilen bir yolculuğu gerçekleştiremezler. Sevgili kardeşlerim, sadece bu sebeple bile insan olarak yaratıldığımız için Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek azdır. Hamd ederiz, şükrederiz ki Allah bizleri seviyor. Çünkü bizleri insan için, insan olarak yaratmış ve bir de garanti vermiş.

Diyor ki Allahu yeştebi ileyhi men yeşaü ve yehdi ileyhi men yuni. Allah dilediğini kendisine seçer. İnsanların %95'ten fazlasını sever Allah Teala ve seçer. Sadece Allah'a ulaşmayı dilememekle kalmayıp başka insanların da ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemelerine mani olan insanları seçmez. Onlar da hiçbir zaman %5'i aşacak bir topluluk oluşturamazlar. Demek ki Allah Teala insanların %95'inden fazlasını seçer. Bu seçtikleri başka insanların hidayete ermesine mani olanların dışındakilerdir. Şeytan ne yapıyor? İnsanlara tesir ediyor. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemelerine mani olmak için şeytan her şeyi yapar. İstediği bir tek şey vardır. Daha çok, daha çok, daha çok insanı kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ruhundan üfürdüğü tek mahluk olan insanı elbette en çok seviyor. Ve onun Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor ki geri kalanını Allah gerçekleştirsin ve o kişiyi kendisine ulaştırsın. Sevgili kardeşlerim, insanlar bu bapta iki bölüme ayrılıyor. Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler. Dileyenler, dilemeyenler. Dilemeyen hiç kimsenin cehennemden kurtulması mümkün değil. Bir insanın cennete girebilme standardı bir dilekle başlar. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, sonsuz milyarlarca sene sürecek olan bir cehennem hayatı, devamlı işkence altında yaşamak, bukağılarla bağlanmak, zehir gibi olan, ağzı müthiş yakan, ağızda yaralar açılmasına sebebiyet veren zakkum adı verilen bir sudan içmek insanın midesini parça parça ediyor. Sevgili kardeşlerim, devamlı işkence altında yaşamak, cehennemde her an işkence söz konusu. Bu dünyadaki kısacık bir hayat, 50-60 sene, 100 sene yaşasın insanlar, 200 sene yaşasın. Ne yazar sevgili kardeşlerim, neticede ölüm mukadder. Mutlaka hepimiz öleceğiz. Ve cennete girmek varken insanlar bir tek dileği dilememek sebebiyle, Allah'a ulaşmayı dilememek sebebiyle cehenneme girecekler. Bütün dileyenler birinci kat cennetin sahibi olarak ölürler. Daha üst makama geçememişlerse, ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın 7-8 aylık bir ömrü varsa bu kişi mutlaka mürşidine ulaşacaktır. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhu vücudunu terk edecektir.
Allah o kişinin vücudunu kendisine ulaştıracaktır. Ve o kişi ruhunu Allah'a ulaştırmış gibi onu mükafatlandıracaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen birinci kat cennetin sahibi olur. Allah onu mürşidine ulaştırır. Mürşidine tabi olduğu anda ruhu vücudundan ayrılır. Bu ikinci kat cennetin sahibi kılar kişiyi. Vücudundan ayrılan ruhu kişi Allah'a ulaştırmaz. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişiye ulaştırmış gibi onu üçüncü kat cennetle mükafatlandırır. Allah'ın insan olarak yarattığı herkese bu muhteva bütünüyle tahsis edilmiştir. Bir hiç karşılığı, sadece bir dilek. Ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum diye şuradan kalpten bir dilek sahibi olan herkes üçüncü kat cennetin sahibi kılınır. 7-8 aylık bir hayatı varsa ruhu Allah'a mutlaka Allah tarafından ulaştırılır. Allah'a ulaşmayı dileyip ölse bu kişi birinci kat cennetin sahibidir. Yaşıyor, yaşadı, mürşidine ulaştı, tabi oldu, sonra öldü. İkinci kat cennetin sahibidir. Ve ruhu Allah tarafından Allah'a ulaştırıldı. Ve kişi bundan sonra öldü. Üçüncü kat cennetin sahibidir. Ne olmuştur? Her şeyi Allah yapmıştır. Ve de kişi 7-8 aylık bir hayatı varsa üçüncü kat cennetin sahipliğine kavuşmuş ve sonra ölmüştür. O 7-8 aylık devrede hayatının en mutlu günlerini yaşamıştır. Sevgili kardeşlerim, o devre öyle bir devredir ki daimi zikre ulaşsanız, ruhunuzdan ve veçinizden sonra nefsinizi de Allah'a teslim etseniz, iradenizi de Allah'a teslim etseniz, o başlangıçtaki 7-8 aylık devredeki mutluluğu ömrünüz boyunca bir daha yaşayamazsınız. Allah Teala öylesine güzel bir hayat yaşatır insana. İnsan mutluyum diye bağırmak ister. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki olay burada bitmiyor. Böyle bir noktada gördük ki kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olamadan ölmüşse birinci kat cennetin sahibidir, kesin. Eğer mürşidine tabi olmuş ama ruhunu Allah'a ulaştıramadan, 7-8 aylık bir devre sürer bu, ruhunu Allah'a ulaştırmadan ölmüşse ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a Allah ulaştırmıştır ve kişi bundan sonra ölmüştür. O zaman da üçüncü kat cennetin sahibidir. Bu kişi ayrıca 7-8 aylık zaman devrinde zamanda nefsinin kalbini %51 nurlarla donatmayı da başarmıştır. Daha doğrusu o başarmamıştır. Allah onu o noktaya getirmiştir. Zikri bir sevgi olarak onun içine işlemiştir. Zikir sevgisiyle kişi donatılmıştır. Severek, isteyerek zikrini yapmaktadır. İbadetler, namaz kılmak ona büyük bir huzur vermektedir. Hayatının en mutlu 7-8 aylık devresini insan bu safhada geçirir. İşte insan olmanın Allah'ın ruhunu bünyesinde taşıyıp sonra Rabbi Allah'a teslim etmeyi Allah gerçekleştirmiştir. Teslim etmesini Allah gerçekleştirmiştir. Bir de kişiyi o gerçekleştirmiş gibi mükafatlandırmıştır.
Sevgili kardeşlerim, ruhunuzu teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. Bu teslimlerin hiçbirisi size o başlangıçtaki 7-8 ayda duyduğunuz o büyük zevki o boyutta yaşatamaz. Birinde karanlıklardan, tamamen karanlıklardan, zifiri karanlıktan nura ulaşmak var. Diğerinde, yani ruhun Allah'a ulaşmasından sonraki devre gene aydınlık bir ortamda devam edecektir. İlki karanlıkla aydınlığın mukayese imkanını verir insana. Hiç kimse başlangıçtaki o 7-8 aylık devreyi unutamaz. Ruhunuzu Allah'a teslim ettikten sonra fizik vücudunuzu, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim edersiniz. İrşad makamına tayin edilirsiniz. Ama o başlangıçtaki zevki yaşayamazsınız. O karanlıktan aydınlığa çıkışın özelliğidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala unutmayın, hepinizi mutlu olasınız diye yarattı. İnsan olarak yarattı. Kainatın Allah'a teslim edecek olan bir varlıkla donattığı insan, ruh. O varlık, Allah'ın donattığı varlık, ruh. Tam sizin şeklinizde olan, sizde hangi değişiklikler olursa aynı değişikliği ömür boyunca yaşayacak olan ruh. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi öyle çok seviyoruz ki Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dilerken bir büyük huzurun, mutluluğun içinde sizlere sesleniyoruz. Allah-u Teala'dan mutlu olmanızı diliyoruz. Bu dilekle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Allah hepinizi en büyük mutluluklara layık kılsın. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Hepinizi çok ama çok ama

Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bizleri bir defa daha Allah Teala Allah'ın zikir sohbetini yapmak üzere bir araya getirdi. Öyleyse Allah'ın yolunda bir güzelliği daha yaşamak üzere beraberiz. Doğru düşünme alışkanlığı. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Allah-u Teala'nın dizaynı hep doğrulardan oluşur. Sadece doğrulardır ki insanı hedefine ulaştırabilir. Her yanlış hedeften sadece uzaklaştırır. Öyleyse hedef ne sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Hedef ne? Hedef 7 tane Allah'ın yegane dininin, İslam dininin, Hanif dininin, kainatın tek dininin 7 safhasını yaşamak. Allah'a ulaşmayı dilemek 1. İrşad makamına ulaşıp tabi olmak 2. Ruhu Allah'a ulaştırmak ve teslim etmek 3. Fizik vücudu ve içi Allah'a teslim etmek 4. Nefsi Allah'a teslim etmek 5. İradeyi affedersiniz, irşada ulaşmak 6, iradeyi Allah'a teslim etmek 7. 7 safhalı bir işlemle karşı karşıyayız sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Ve bunu hiç unutmayacaksınız. Başka bir din hiç olmadı. Hazreti Adem'den ilk peygamber ve ilk insan, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber, son peygambere kadar Hanif dininden başka hiçbir din olmadı. Tek Allah'a inanan, Allah yolunda tek bir toplum oluşturan ve ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim eden insanların dini, kainatın tek dini. Hazreti Nuh'un da, Hazreti İbrahim'in de, Hazreti Musa'nın da, Hazreti İsa'nın da, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in de kendilerine tabi olanlarla beraber yaşadıkları tek din. Bu din doğru düşünme alışkanlığının yegane dinidir. Öyleyse neyi doğru düşüneceğiz? Sevgili kardeşlerim, cevap çok basit. Etrafınızdaki insanlara bir bakın. Neyi doğru düşünüyorlar ki? Her şey yanlış. Öyleyse siz doğru düşünme alışkanlığının sahiplerisiniz. Bir düşüncenin, bir talebin, bir niyetin, sadece bir tek niyetin, Allah'a ulaşma dileğinin
sizleri mutlak olarak kurtaracağını biliyorsunuz. Bu bir doğru düşünmedir. Peki dışınızdakiler ne düşünüyor? Hayır, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir olay yoktur. Hem de bu bir saçmalıktır. İnsanlar yüzlerce sene, affedersiniz, ömrü boyunca 50 sene, 60 sene Allah-u Teala'ya ibadet etsinler. Ondan sonra da Allah'a ulaşmayı, dilemeyi bilmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilememişler diye cehenneme gitsinler. Böyle saçmalık olur mu diyorlar. Siz de deyin ki olur, olur deyin. Hele bu saçmalığı yaparsanız kıyamet günü olup olmadığını görürsünüz. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala son derece net olarak söylüyor. اَلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَاءَنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاطْمَئِنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Diyor ki Allah-u Teala onlar bize milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Böyle bir dilekleri yoktur. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Ve onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Onların gidecekleri yer cehennemdir, ateştir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar.

Kimdir Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar? Allah'ın ayetlerini bilmeyenler. İşte onlar yanlışları yapacak olanlardır. Siz doğruları yapacaksınız. Olayların akışı içerisinde Allah'ın doğruları her zaman doğrular sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O doğrulara dikkatle bakın. Sizi kurtaracak olan sadece Allah'ın doğrularıdır.

etmediyse Allah Teala hükmünü açık açık veriyor. Kim Allah'a mülaki olmayı, ruhunu ölmeden önce Allah'a ulaştırmayı dilemezse. Dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Ondan sonraki kişinin vücuda getirdiği hiçbir şey onu kurtaramaz. Eğer Allah'a ulaşma dileği yoksa, kişi kendi iradesini kullanmamışsa, Allah'a ulaşmayı dilemek istikametinde iradi talebi yoksa, böyle bir talebin sahibi değilse kişi, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman bu kişi kaybetmiştir. Öyleyse nedir doğru düşünme? Burası cennetle cehennemin kapılarını açan veya kapayan son derece önemli bir karar yeridir. Ya sonsuz bir cehennem hayatını seçeceksiniz, Allah'a ulaşmayı dilemeyeceksiniz. O zaman gideceğiniz yer cehennem olacak. Ya da Allah'ın cennetine girmeyi dileyeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ve Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Öyleyse siz bunları söylediğiniz zaman, İslam'ın 7 tane safhasından bahsettiğiniz zaman, onlar size inanmayacaklardır. Yanlışlardan oluşan, eksik öğrendikleri bir Kur'an kültürüyle sizin karşınıza çıkacaklardır hep. Sizi küçültmeye çalışacaklardır. Ama kaybeden hep onlar olacaktır. Belki hiçbir zaman bu asrın hidayet asrı olduğunu, 21. yüzyıldan bahsediyorum, üçüncü bin yılın başlangıcından bahsediyorum, bilmeyeceklerdir. Ve kendilerine düşeni yapamadan bu dünyadan ayrılacaklardır. Ve tabii kendilerine yazık edeceklerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğru düşünme alışkanlığının sahibi olacak sizlersiniz. Ve bundan sizi men edecek olan sadece bir tek düşmanınız var, İblis. Allah'ın bütün doğrularına karşı çıkar ve yanlış ilmi kendilerine ilim edinenlerin, faydasız ilmin sahiplerinin devamlı saygısızlıklarına muhatap olacaksınız. Sevgili kardeşlerim, bir düşünün. Bunca İlahiyat Fakültesi, din öğrenilen İmam Hatip okulları vesaire ve konunun vahametini
takdir edebiliyor musunuz? Öğrendikleri ilimle hiçbirinin kurtulması mümkün değil. Gözümüzün önünde insanlar ilim öğreniyorlar ama bu ilimle kurtulup Allah'ın cennetine girmeleri mümkün değil. Ve sizlere diyorlar ki siz de bu ilmi, bu yanlış ilmi öğretmek mecburiyetindesiniz. Eğer siz doğruları söylemekte ısrar ederseniz, o zaman biz sizin konuşmanıza müsaade etmeyiz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bütün devirlerde çoğunluk hep yanlışın sahibi olmuşlardır. Ve dünyanın son evresinde gene aynı yanlış, aynı standartlarda devam ediyor. Öyleyse doğru düşünce alışkanlığı sadece doğru temeller üzerine oturan ilmin size kazandıracağı bir vasıftır. Öyleyse her şeyden evvel ilk vazifeniz odur ki Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve herkese Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde kurtulmalarının mümkün olmadığını söylemek zorundasınız. Belki onlar hiçbir zaman sizi idrak edemeyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Belki sizi ellerindeki hukuki müeyyidelerle cezalandırmak isteyeceklerdir. Ama buna rağmen söylemek mecburiyetindesiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece doğrular ve yanlışlar var. İşte böyle bir dizaynda doğruları ve yanlışları bilenler sizler oluyorsunuz. Onun için sizler geleceğin meşalelerisiniz. İrşat meşaleleri. Sevgili kardeşlerim, her şeyin Allah'ın insanları cennet saadetine ve dünya saadetine götürecek olan bütün doğrularının kaybolduğu, yok olduğu, insanların din anlayışı çerçevesinde sadece onları kurtarması mümkün olmayan kesimle meşgul oldukları ve onların yeterli olduklarını zannettikleri bir çağda yaşamaktasınız. Her peygamber devrinde insanlar doğrularla bir defa daha karşılaştırılmışlar ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde bir defa daha aynı olgu yaşanmış. Kainatın tek dini olan Hanif dini
Arapça adıyla İslam dini, Hazreti İbrahim'in dini, bütün peygamberlerin yegane dini bir defa daha lanse edilmiş. Bir defa daha insanlığa yayılmış. Ama iblis, o sinsi mahluk, elinde çok büyük bir koz var sevgili kardeşlerim. Bu kozun adı zaman. Sonsuz hayatı içerisinde kıyamete kadar yaşayacak. Kıyametten sonra da zaten yine yaşamaya devam edecek. Ama cehennemde. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler,

14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı İslam'ı siz bugün yaşıyorsunuz. Ama dışınızdakiler, onların büyük kısmı, %90'dan fazlası yaşamıyor. Bütün dünyanın %90'dan fazlası Allah'ın yegane dinini, Hanif dinini yaşamıyorlar. İslam alemi de, Hristiyan alemi de, Musevi alemi de hepsi büyük kısım itibariyle, %90'dan fazlası itibariyle dinlerini yaşamıyorlar. Bu büyük çoğunluğun karşısında dinlerini yaşayanlar olarak sizler varsınız. Allah'ın sevgilileri. Doğru düşünebilen, doğrulara dayalı düşünebilen onlar sizlersiniz. Sevgili kardeşlerim, böyle bir dizayn içerisinde her şeyi en güzele ulaştıracak olan bir bilgiyle, bir ilimle cihazlandırıldınız. Allah'ın ilmi. Bu ilmi 14 asır evvelle mukayese ettiğiniz zaman tam olarak yerlerine oturduğunu öğrendiniz. Bundan 14 asır evvel sahabe hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Sizler de Allah'a ulaşmayı diliyorsunuz. Onlar kainatın en büyük irşat makamına, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştılar. Sizler de zamanınızdaki mürşitlere tabi oluyorsunuz. Onlar ruhlarını Allah'a ulaştırdılar. Siz de çoğunuz, çok büyük bir kısmınız ulaştırdınız. Gördünüz ki zor bir şey değil. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birkaç ay içinde, 3 ayda, 4 ayda, uzun sürdü diyelim, 6 ayda mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırır. Çünkü bu işi yapacak olan kendileri değildir. Allah yapacaktır. Allah onların ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, doğrular üzerine kurulan bir dizaynın sahibisiniz. Düşünceleriniz bu devre ışık tutacak doğru düşüncelerdir. Hidayet devrinin, asr-ı hidayetin ışıklarısınız. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, her şeyin en güzel standartlarda olduğu bir nizamı Allah insanları ilk yarattığı andan itibaren kurmuş ve bununla amel edin diye insanlara emretmiş. Adem Aleyhisselam ve ona tabi olanlar yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, kardeşi Kabil tarafından öldürülen Habil'in bir hakkın takvanın sahibi olduğunu görüyoruz. Öyleyse İslam'ı kainat üzerindeki adı olan Hanif dinini Hazreti Adem ve ona tabi olanların hepsi yaşamışlar.
Sevgili kardeşlerim, iblis ne yapıyor? Zamanı, elindeki o en güçlü silahı mutlaka kullanıyor. Her peygamber devrinde, son peygamber olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem devrinde de ona bağlı olanlarla beraber yaşanan Hanif dininin 7 safhası o devirde yaşanmış. Ondan evvelki bütün peygamberler devrinde yaşanmış ve aradan 1400 küsur yıl geçmiş. Bu zamanı değerlendirmiş iblis. Bütün insanları cennet saadetine ve dünya saadetine ulaştıracak olan konuları insanlara unutturmayı başarmış. Ve insanlara onlar da boş kalmasın, bir şeyler yapsınlar ve bu yaptıkları bir şeylerin kendilerini kurtaracağına inansınlar. Ama onlar, insanlar kurtulamasın, cehenneme gitsinler diye bir temel düşüncenin sahibi olan iblis bunu yapmış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. İşte koskoca bir İslam alemi, 1 milyardan fazla insan artık dinlerini unutmuşlar. Dinlerinin temel umdelerini unutmuşlar. Dinlerinin bütün sahabe tarafından yaşanan 7 safhasını unutmuşlar. Hristiyanlar da unutmuş. Museviler de unutmuş. Ve 100'den fazla din çıkmış ortaya. Veya insanların din zannettikleri şeyler çıkmış. Ama kurtuluşları, insanların kurtuluşları özellikle engellenmiş. Şeytan insanlara Allah'a ulaşmayı, dilemeyi unutturmuş. Şeytan insanlara tabiiyeti unutturmuş. Şeytan insanlara ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı unutturmuş. Sevgili kardeşlerim, bunları bugün din adına ahkam kesenlerden kime söylerseniz söyleyin, hepsi sadece reddedeceklerdir. En korkuncu, hiçbir delile dayanmadıkları halde reddedeceklerdir. Ve delilleri hiçe sayacaklardır. Düşünebiliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Sadece nefslerinin o korkunç kibiri yüzünden ya bizim bildiklerimizin yanlış olduğunu halk anlarsa ve biz artık bu sahip olduğumuz yerlerden ayrılmak mecburiyetinde kalırsak, böyle bir düşüncenin tesiri altında insanlar hakikatleri öğrendikleri halde o hakikatlerden uzak kalıyorlarsa, insanların o hakikatlerden bahsetmeleri karşısında hayır, öyle bir şey yoktur. İslam'da sadece İslam'ın 5 tane şartı vardır. İslam'ın 5 tane şartını yerine getiren herkes Allah'ın cennetine girer ve Allah'a da teslim olmuş olur. Çünkü İslam teslim olmak demektir. 5 tane şartı var. O 5 şartı yerine getiren herkes Allah'a teslim olmuştur. Sevgili kardeşlerim, doğru düşüneceksiniz. Doğru düşünceniz
ancak doğru temeller üzerinde, Allah'ın Kur'an hakikatleri üzerinde gerçekleşebilir. Ne zamandan beri insanlar Kur'an-ı Kerimleri rafa kaldırmışlar artık. Bir kılıf dikmişler, bir torba, torbanın içine asmışlar Kur'an-ı Kerimleri, rafa kaldırmışlar. Sevgili kardeşlerim, insanların kurtuluşu sadece Allah'ın söylediklerine bağımlıdır. İblis de her devirde sadece buna çalışır. Allah'ın söylediklerini unutturmak ve doğruların yerini yanlışlarla doldurmak. İşte böyle bir durumda Allah-u Teala'nın dizaynına dikkatle bakın sevgili kardeşlerim. Allah ne demişse bugün hep aksinin geçerakçı olduğunu göreceksiniz. Allah neyi emrediyor? Allah'a ulaşmayı dilemek. İnsanların, bugün dünyada yaşayan insanların %90'dan çok daha fazlası, rakam veremiyoruz daha üstü için. Ama %90'dan fazlası oldu kesin. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bunu ayetlerle hatırlatıp ispat ettiğiniz zaman da sadece kızıyorlar. Oysa ki sevgili kardeşlerim, siz sadece doğruları söylüyorsunuz. Onların size kızmasına rağmen de söylemeye devam etmek mecburiyetindesiniz. İşte probleminiz buradan başlıyor. Yanlışlarının anlaşılacağı endişesine kapılanlar size düşman oluyorlar. En çok hüzün duyduğumuz nedir biliyor musunuz sevgili kardeşlerim? Bu insanlar kendi kurtuluşlarının bu söylediğimiz standartlarda olduğunu hiç düşünmeden kendi kurtuluşlarını mahvetmekteler. Öyleyse daha başlangıçtan itibaren her şey çözümsüz oluyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, böyle bir dizaynda Allah Teala'nın insanlık tarihiyle paralel yürüyen hükümlerinin dikkat etmenizi istiyorum burasına. Şeytan sadece insanları cennet ve dünya saadetine ulaştıracak olan parçasını yok etmeyi başarmış. Daha fazlasına özellikle gitmiyor. Düşüncesi şu: insanlar
namaz kılsınlar, oruç tutsunlar, zekat versinler, hacca gitsinler, kelime-i şehadet getirsinler. Bunları yapsınlar ki bunlarla meşgul olsunlar. Bunları yapanların da cennete gireceğini düşünsünler. Bu onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onları hiçbir zaman kurtarması mümkün olmayan bu vasıtaları kendilerine amaç edinsinler diyor. İşte iblis sevgili kardeşlerim bir defa daha başarmış durumda. Bir defa daha insanlar bütün dinlerde hedeflerini tamamen kaybetmişler. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın o dizaynına dikkatle bakın. Her şeyi öylesine güzel dizayn etmiş ki bu dizaynı içerisinde insanlar bir kazandıkları muhteva üzerinden bir neticeye gitmişler. Öğrendikleri yanlış şeyleri baş tacı etmişler ve asırlardır bu doğrulardan ayrılma işlemini iblis adım adım gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, iblisin bu konudaki gayretlerini Allah-u Teala engellemek için ne yapmış? Hiçbir kavmi resulsüz bırakmamış. Hiçbir devirde. Her kavimde yaşayan resuller her devirde yaşamakta devam etmiş, bugüne kadar gelinmiş. Her kavimde yaşayan o resuller insanlara Hazreti Musa ne yapmışsa, Hazreti İsa ne yapmışsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa, yani nasıl Allah'a ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini teslim etmişlerse, onları bütün zaman devrelerinde, bütün kavimlerdeki resuller hep öğretmeye devam etmişler. Ve her devirde bu insanlar etraflarındaki kendi toplumlarının düşmanlığını kazanmışlar sadece. Ama böyle oluşu onları hiçbir zaman yıldırmamış. Hayatlarını Allah'ın doğrularına adamışlar. Her devirde insanları kurtarmak için hep savaş vermişler. Sevgili kardeşlerim, insanları kurtarma mücadelesinin, fazilet mücadelesinin o büyük onuruna layık olanlarsınız. Sadece doğruları öğrenen ve söyleyenlersiniz. Bu faziletin sonsuz mirasçılarısınız. İşte içinde yaşadığımız bu devirde de bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler.
bütün kavimlerde %10'un altında bir halk kitlesi Allah'ın doğrularını yaşıyorlar. Onlar için Hristiyanlık, Yahudilik, İslam veya başka dinler diye bir din yok. Başka başka dinler yok. Sadece bir tek dini yaşıyorlar.

diliyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Tabi oluyorlar. Ruhlarını Allah'a ulaştırıyorlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ediyorlar. Nefslerini Allah'a teslim ediyorlar. Ve iradelerini Allah'a teslim ediyorlar. Bugün de yaşıyor onlar. Hristiyanlarda da Hazreti İsa'dan bu tarafa aynı geleneği devam ettirenler var. Önce Hazreti İsa'ya tabi olanlar, sonra o tabi olanlara tabi olanlar, sonra onlara tabi olanlar, ondan sonraki gelenlere tabi olanlar ta bugüne kadar gelmiş. Bugün de Hristiyanların içinde bizim yaşadıklarımızın aynını yaşayanlar var. Bizim gibi namaz kılanlar, bizim gibi oruç tutanlar Ramazan ayı boyunca. Bizim gibi zikir yapanlar. Ve Arapça diliyle İslam adı verilen Hazreti İbrahim'in dininin, Hazreti Adem'in dininin, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in dininin, Hazreti Musa'nın, Hazreti İsa'nın dininin gereklerini yerine getiriyorlar aralarında. Çünkü hiçbir farklılık yok. Tek bir din var olmuş ve var olacak. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala diyor ki, eğer inanıyorsanız bana, diyor Allah Teala, bana güvenin, tevekkül edin. Eğer güveniyorsanız, diyor, en kuvvetli sizsiniz. Sevgili kardeşlerim, karşınızdakiler doğruları öğrendikçe sarsılıyorlar. O da doğruymuş, o da doğruymuş, o da doğruymuş. Nasıl olmuş da biz asırlarca doğrulardan hep sapmışız, sapmışız, sarkmışız diye bir kısmı ciddi bir hüznü yaşıyorlar. En kötüsü, bulundukları yerler, mevkiler ve kurdukları dostluklar itibariyle bunu açıklamaktan kaçıyor din adamlarımızın bir kısmı. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dini sadece doğrulardan oluşur. Doğruları da yaşayacak olanlar ve yaşatacak olanlar onlar sizlersiniz. Her güzel şeyin güzelliğini düşünün. Her güzel şeyin güzelliği Allah'ın doğrularından hareket ederek yakalanır. Allah sizden ne istiyor? Nefsinizdeki bütün afetleri yok etmenizi istiyor. Ne istiyor? Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadeleyi böylece bitirmenizi, iç dünyanızda sonsuz bir mutluluğu yaşamanızı istiyor. Ne istiyor? Nefsinizin kalbindeki bütün afetleri yok ederek onların yerine faziletleri monte etmenizi istiyor. Bununla neyi sağlayacaksınız? Bununla başka insanlarla olan kavganızı bitireceksiniz. Onlar nefslerinde hep afetler olacaklardır. Nefs tezkiyesinin ve tasfiyesinin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilmeleri lazım gelenlerden hiçbirini bilmiyorlar sevgili kardeşlerim. Bunları hasbelkader bir takım kitap

kitaplarından okuyanlar da bunlar mı? Bu daimi zikre ulaşmak, nefs tezkiyesi yapmak, bunlar ifrattır. Siz orta yoldan gidin. Öyle söylüyorlar. Orta yolun ne olduğunu soruyorsunuz. Diyorlar ehli sünnet vel cemaat akidesi. Peki diyorsunuz ne yapar bu ehli sünnet vel cemaat akidesi? İslam'ın 5 tane şartını yerine getirir. Yetmez mi diye soruyorlar. Biz de diyoruz ki yetmez. Asla yetmez. Lütfen Allah'ın Kur'an'ına biraz göz atın. O elinizdeki din kitapları sizi kurtaramaz. Allah Teala onların adına emaniye diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, doğru düşünme alışkanlığınızı mutlaka kurun. 7 tane temel üzerine inşa edeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek. Üzerinize farz. Ruhunuzu ölmeden önce Allah'a ulaştırabilmek için önce tabiyetiniz lazım. Üzerinize farz. Sonra tabiyetle birlikte ruhunuzun Allah'a doğru yola çıkması, nefs tezkiyesine başlamanız, fizik vücudunuzun şeytana kul olmaktan kurtulmaya ve Allah'a kul olmaya başlaması. Sonra ruhunuzun Allah'a ulaşıp Allah'ın zatında ifna olması, başka bir ifadeyle Allah'a sarılması, başka bir ifadeyle meaba sığınağa sarılması, sığınağa sığınması. Sonra mı? Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim etmek mecburiyetindesiniz. Sonra nefsinizi, sonra irşada ulaşmak ve iradenizi Allah'a teslim etmekle vazifelisiniz. Sevgili kardeşlerim, İblis nasıl yakalamış insanları, nasıl cehenneme mahkum etmiş? İnanılmaz bir akılcılıkla. Şimdi insanlara şu mukayeseyi yaptırıyor. Ömrü boyunca namaz kılmış bir insan, oruç tutmuş, zekat vermiş, hacca gitmiş, kelime-i şehadet getirmiş, kendi kendine la ilahe illallah, Muhammed Resulullah demiş. Bu insan Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilememişse kurtulması mümkün değil sevgili kardeşlerim. Hiçbir şekilde. Öbür taraftan biz şu anda kimlere hitap ediyoruz? Yaşayan insanlara, hayatta olan insanlara. Bu insanlar akıllarını başlarına toplayabilseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, diledikleri anda kurtuldular. Mutlaka Allah'ın cennetine girecekler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, İblisin bu şu korkunç tuzağının şuradaki kurnazlığına bakın. İnsanları o istikamette kışkırtıyor ve o insanlar olur mu canım diyorlar, biz ömrümüz boyunca namaz kılmışız, oruç tutmuşuz, zekat vermişiz, hacca gitmişiz, kelime-i şehadet getiriyoruz. Biz kurtulmayacağız da şu Allah'a ulaşmayı dileyip ertesi gün ölen adam mı kurtulacak? Evet. Aynen öyle olacak. Onun için bize, siz bizim söylediğimizi söylemedikçe biz sizi konuşturmayız diyenler, biz konuşuruz. Siz sadece kendi hükümlerinizi icra edebilirsiniz. Kesilen seslerin aksi sedası çok üst seviyeden gelir.
Öyleyse biz insanların kurtuluşuna hayatımızı adamışız. Başka hiçbir şeyle meşgul değiliz. Ve insanların kurtuluşu için bu hayatı seve seve veririz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah içinize ideal koymuşsa, kendinizi insanların kurtuluşuna adamışsanız, Allah size doğruları öğretiyorsa ve öğretmekle mükellefsiniz. Eğer öğretmekle mükellefseniz, hayatınız boyunca bunu yapacaksınız. Ne diyor Allah Teala? Bütün dünya düşmanınız olsa ben yeterim diyor. Şu anda din camiasına bakıyorum sevgili kardeşlerim. Herkes bize düşman. Peki niçin düşman? Allah'ın doğrularını söylüyoruz diye düşman. Sadece o söylediklerimizle insanlar kurtulabilecek diye düşman. Onların iddiasıyla hiç kimse kurtulamayacak diye düşman. İblisin bu dizaynına dikkatle bakın sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Herkes karşımızda. Bu kadar grubun arasında doğruyu söyleyen sadece biz varız. Ne kadar korkunç bir tuzağın içerisinde şu insanlar, görmüyor musunuz sevgili kardeşlerim? İnsanlar Allah'a ulaşmayı dileseler hepsi kurtulacaklar akın akın. Ama dilemiyorlar. Ve bizim yanlışı söylediğimizi zannediyorlar. Yüzlerce, binlerce delile hiç bakmıyorlar bile. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim delil değilse, asırların değişmeyen kitabı delil değilse, nedir delil? Öyleyse doğru düşünün ve mutlaka düşüncelerinizi Allah'ın doğrularına istinad ettirin. Hiç kimseden korkmayın. Allah bizimle beraberdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şunu bilmenizi istiyorum. Zulüm sonsuz değildir. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühür.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah-u Teala bizleri birlikte kıldı. Sizlerle olmak. Allah-u Teala ile olmak. Bir üçlünün oluşması. Allah, sizler ve biz. Eğer bir arada olmamızda Allah da varsa, o zaman çok güzel bir düzen yaşayacağız demektir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala her zaman herkestedir. Onunla birlikte olmak, Allah'ı hissetmek, Allah ile yaşamak, Allah'a hoşlanmaktan başlayan, sevmeye ulaşan, aşık olmaya ulaşan ve de en sonunda hayran olmaya ulaşan bir dizi yaklaşım mekanizması. İşte biz Allah'a hayran olanlardanız. Sevgili kardeşlerim, Allah için yaşamak aslında başkaları için yaşamaktır. Eğer hayatınızı başka insanların mutluluğuna adarsanız, burada en çok mutlu olan siz olursunuz. Kim bir başkasını herhangi bir sebeple mutlu kılarsa, başkasını mutlu kılan aynı mutluluğu en az o mutlu kıldığı insan kadar yaşar. Allah Teala ona ayrıca başkasını mutlu ettiği için bir huzur da verir. Bir insan mutlu olmak mı istiyor? Son derece basit bir metodu var. Başkalarını mutlu etsin. Kimin hangi derdine deva olursanız, o istikamette hepiniz için en güzeli oluşur sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok ama çok seviyor. Bu sevgiyle yeşerecek olan bir dünya söz konusu. Allah herkesle aynı anda birlikte olur. Allah herkesle aynı anda ilgilenir. Dilerse aynı anda herkesle konuşur. Kişinin liyakatine göre Allah'ı işitmek veya işitmemek söz konusudur. İşte Allah'ı işiten bir insan buradan, kulaktan değil, buradan kalpten işitir sevgili kardeşlerim. Kalp, Allah ile irtibatınızın merciidir, merkezidir. Bütün insanlar bir kalp taşırlar. En hayati unsur. Çünkü kanın vücuda pompalanması ve kirlenen kanın tekrar kalbe ulaşması ve kalbin kirlenen kanı akciğerler vasıtasıyla temizlemesi ve temizledikten sonra da tekrar vücuda geri döndürmesi. Her nefes almakta hava ciğerlerimize ulaşır. Her nefes verişte hava ciğerlerimizden çıkar. Ne yapmıştır hava?
görevini yapmıştır. Kanı temizlemiştir. Muhtevasına bir şeyler alıp vücuttan ayrılmıştır. Yeniden nefes aldığımız zaman yeniden bir hava girecektir içimize. Ve yeniden kan o havaya temas edip bir şeyleri temizleyecektir. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala insan adı verilen bu mahlukunu mutlu olması için yarattı. İnsanlar mutluluğun anahtarını kaybettikleri için mutsuzlar. Mutluluğun anahtarı Allah'a teslim olmaktır. Bir kelimeyle teslim, mutluluktur. Ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman, nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz zaman ve iradenizi teslim ettiğiniz zaman daha büyüyen, gelişen ve sizi daha çok etkisi altına alan, giderek büyüyen bir mutluluklar dizisini yaşarsınız. Mutluluğun arkasında sevgi vardır. Mutluluğun arkasında huzur vardır. Mutluluğun arkasında nefret yoktur. Sevgili kardeşlerim, nefretin var olduğu hiçbir ortamda sevgi gelişemez. Nefret bir bataklıktır. Sevgi, huzura ulaştıran faktördür. Nefret, huzursuzluğu, sıkıntıyı, üzüntüyü oluşturur. Sevmekse mutluluğu. İşte bütün gaye bir toplumu birbirini seven insanları oluşturmak suretiyle mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, bunun iki tane yolu yok. Sadece bir tek yolu var. Mutluluğunuzun seviyesiyle günlük zikrinizin seviyesi hep aynı oranda gider. Zikrinizi A kadar zikir yaparken A artı A kadar arttırdığınız zaman mutluluğunuz da iki kat olur. A artı A artı A kadar arttırdığınızda zikrinizi, mutluluğunuz da birinci A'nın yaşandığı devredeki mutluluğunuzdan iki kat yükselerek onun üç katı olur. Öyleyse Allah-u Teala insanlardan ne istiyor? Bir tek şey istiyor. Bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü en çok insanı seviyor. Sadece insan adı verilen bu mahlukuna ruhundan üfürmek lütfunda bulunmuş Allah-u Teala. Ve nefaha fihi min ruhihi diyor. Biz onun içine, ben onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. İnsanın içine ruhumdan üfürdüm diyor. Şu anda sizinle konuşan her ne kadar ruhsuz bir kişi ise de görevini yaptığı için ruhsuzdur. Yani ruhunu şu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırdığı için artık bir ruhu yok. Ama ruh sizden ayrıldıktan sonra Allah ile ilişkiniz çok daha güçlü bir hale gelir. Fizik bedeninizi teslim ettiğinizde bu Allah ile beraberliğiniz çok büyük boyutta artar.
Nefsinizi teslim ettiğiniz zaman ise tam bir irtibat, bir mutluluk müessesesi olarak devreye girer. Allah-u Teala bütün insanları seviyor. Tevrat'ı indiriyor, İncil'i indiriyor, Kur'an'ı indiriyor. Bir de bakıyoruz ki Tevrat da 7 safa ve 4 teslim içeriyor. İncil de 7 safa ve 4 teslim içeriyor. Kur'an-ı Kerim de 4 teslim ve 7 safa ifade ediyor. Bir de bakıyoruz. Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar bunu yaşamışlar. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca insanlardan bir kısmı mutlaka bu mutlulukları yaşamış. İşte bir tarafta mutluluk var. Öbür tarafta da mutsuzluk. Kim mutluluğa ulaşmak istiyorsa mutlaka o kişi Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmak hedefine yönelik olmalıdır. Onu bir hedef ittihaz ettiği zaman Allah-u Teala'ya müracaat edecektir. Kime tabi olayım da ruhum vücudumdan ayrılsın ve sana ulaşsın. Ben de senin ermiş evliyandan olayım. Böyle bir talebin sahibi olan kişi huzur içinde yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, Allah insana verilen mahlukunu en çok sevdiği mahluk olarak yaratmıştır. Söylediğimiz gibi sadece ona ruhundan üfürmüştür. Ruhundan üfürdüğü tek bir mahluk vardır, insan. Allah Teala insandan onu mutlu etmek için ona üfürdüğü ruhunu geri ister. Bu ruhun teslimidir. Kim mürşidine ulaşır da Allah'a ulaşmayı diledikten sonra hacet namazını kılar, Allah'tan mürşidini sorar ve Allah'ın mutlaka göstereceği mürşide ulaşırsa taviyeti o kişinin ruhunun vücudundan mutlaka ayrılmasını ve Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu gerçekleştirmesini ifade eder. Sevgili kardeşlerim, şu andaki bütün konuşmalarımızı hamdolsun ki siz artık televizyonlarınızdan izleyebilmektesiniz. Hamdolsun ki uzaydan sizlere ulaşmak imkanını Allah-u Teala bizlere bahşetti. Öyleyse biz sizlere Allah'ı anlatmakla, tanıtmakla görevli olan onun bu devirdeki vazifeni kıldığı kişi olarak size hep Allah'ı anlatıyoruz. Allah'ı anlattığımız zaman biz mutlu oluyoruz. Siz de mutlu oluyorsunuz. Bir insana mutluluğu veren Allah'tır. Mutsuzluğu da şeytan. Kim Allah ile ne kadar bir ilişki gerçekleştirebilirse o kadar mutludur. Bu ilişkinin anahtarı ise zikirdir. Az zikir, orta seviyede bir zikir ve daimi zikir. Ya da az zikir, çok zikir ve daimi zikir. Üç ayrı faktör ifade eder. Günün yarısına kadar olan kesim az zikrin içine girer.
Çok zikir. Yarısından çok daha öteye giden bir zikirdir. Bu çok zikir daimi zikre kadar ulaşır. Daimi zikre kadar artan zikir çok zikirdir. Daimi zikre ulaştığı zaman kişi üçüncü safhaya, yani daimi zikre ulaşır. İşte asıl mutluluk oradadır. Neden? Çünkü zikriniz 24 saatin ne kadarını kaplıyorsa mutluluğunuz da aynı seviyededir. Çünkü nefsinizin kalbi ancak o kadar nur ihtiva eder. Ne zaman bir insan daimi zikre ulaşırsa işte o daimi mutluluğu kuyruğundan yakalamış bir insandır. Daimi zikre ulaştıktan sonra artık geriye dönüş söz konusu değildir. Daimi zikir kişinin nefsinin kalbindeki bütün afetleri alacağı için o kişide büyük değişiklikler olur. Ona kötülük yapılır, o kötülüğü yapana kötülükle cevap veremez. Allah Teala ona yardım eder. Başkalarının yaptığı kötülükleri ona daha az, daha az, daha az hissettirir. Allah daimi zikre ulaşan kulunu korur. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah için yaşamak muhtevasını iyice yerli yerine oturtmalıdır. Kim ne kadar Allah için yaşıyor, işte mutluluğu o kadardır. Allah için yaşamaksa, başkaları için yaşamaktır. Her gün ne kadar çok insanı mutlu edebilirseniz, onlara bir nebze mutluluk verebilirseniz, siz o kadar mutlu olabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, bir gün yolunuzda gerçek anlamda devam edebilirseniz, bir gün mutlaka Allah ile konuşmak şerefine ulaşırsınız. Konuştuğunuz zaman Allah'a ne kadar hamd ve şükür edeceğinizi şimdiden tahmin edebiliyorum. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizin sadece ve sadece mutlu olmasını ister. Bütün insanlar bu hedefin en büyük temsilcileridir. Mutluluğun en büyük boyutta yaşandığı muhteva insan muhtevasıdır. Sadece insana Allah-u Teala ruhundan üfürmüştür. Bu şeref insandan başka bir varlıkta mevcut değildir. Sevgili kardeşlerim, neden insanlar mutsuz? Çünkü kendileri için yaşıyorlar. Kendilerine menfaat için temin etmek için yaşıyorlar. Ve de bu menfaatin sağlanması sırasında da Allah'ın koyduğu temel kaidelerin çoğu zaman zedelendiğini görüyoruz. Kişi diğergâmlık ederek başka insanlara huzur vermek istikametinde bir gayretin sahibi olmak yerine kendi menfaatini düşünerek başkalarını sömürmeye kalkar.
bilmez ki öyle bir şey yapmasa, kendini insanlara adasa Allah Teala ona beklemediği kadar para verecektir. Bunu bilmez. Ve de tamah eder. Paraya tamah eder. Ve onun paranın kendisini mutlu edeceğini tahayyül eder, hayal eder. Sonra da Allah Teala ona para verirse, ne kadar çok parası olursa olsun, mutsuz olduğunu görür. Çünkü mutluluk parayla satın alınmıyor. Mutluluk bir insanın Allah ile uyum halidir, nefsiyle uyum halidir, çevresindeki insanlarla uyum halidir. Mutluluk bir uyumdur. Öyleyse Allah Teala insanı neye göre yaratmış? Kendi kanunlarına göre yaratmış. Ve bu kanunlar bir insanın nefsindeki afetlerin azalmasına paralel bir mutluluk seyrini muhtevasını alır. Ruhunuzu hangi ölçüde temizlediniz? Affedersiniz, ruhunuz zaten tertemiz. Nefsinizi hangi ölçülerde temizlediniz? Çünkü nefsiniz baştan aşağı afetlerle dolu. Nasıl bir olay bu? Ruh, afetlerle hiçbir ilişkisi olmayan, Allah'ın bütün emirlerine mutlak olarak itaat eden, yasak ettiği fiilleri işlemesi mümkün olmayan bir yapı taşır. Çünkü o Allah'ın ruhudur. Nefsiniz ise bütün afetleri, 19 afetin hepsini muhtevasına almıştır. Dereceler birbirinden farklıdır. 19 afetin her birinin bir insandaki yüzdesi değişik bir hüviyet taşır. Bu da eşyanın tabiatına son derece aykırıdır. Nasıl insanların yüzleri, gözleri, kulakları, kaşları birbirinden farklı yaratılmışsa, bütün vücudu birbirinden farklı yaratılmışsa, bir insanın iç dünyasındaki muhteva da mutlaka farklılıklar taşır. Herkes kendi ortamında yaşar. Sadece bir ortam bile insanların mutluluk seviyesinin bir parçasını oluşturur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'yı düşünün her zaman. Allah bizden ne istiyor diye sorun. Kendi kendinize sorduğunuz bu sualin cevabını biz verelim. Allah sizin mutluluğunuzu istiyor. Onun için sizi, sizin yaşantınıza en uygun ortamda dünyaya getirir. Çevrenizde bunu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Mutluluğunuzu sağlayacak olan faktörleri bulundurur. Bir insan ancak Allah'ın emirlerine itaat ederse, hangi çevrede olursa olsun mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse şu dünya hayatı geçici bir hayattır. Ama insanların bir kısmı, küçük bir kısmı ne yazık ki mutlu olabilir. Geri kalanların hep mutsuz olduklarını görüyoruz. Kişi beni mutlu edecek olan şey paradır muhakkak diyor. Çok para kazanmak istiyor, kazanıyor, kazanıyor, kazanıyor. Ama mutluluğu artmıyor. Mutluluğunun artışı onun kazandığı parayı da gerektirir. Helal olmak kaydıyla, ama yeterli değildir. Mutlu olmak nefsinizin tezkiye olmasıyla, yani nefs afetlerini %51 kaybetmesiyle yarıya ulaşır, %51'e ulaşır. Daimi zikre ulaştığında bütün afetler
elimine alacağı için, devre dışı kalacağı için, bütün afetler yok olacağı için, yerine hasretler dolduracağı için o kişi %100 mutluluğu yaşayan bir insan olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala acaba niçin zikri farz kılmış? Sonra günün yarısından daha fazla zikri niçin farz kılmış? Sonra daimi zikri için kılmış, farz kılmış. Ne diyor? Veskürün Allah, feskürün Allah'a kıyamen ku'udan ve ala cunubihim. Ayaktayken de bir, otururken de iki, yan üstü yatarken de üç, hep Allah'ı zikredin diyor Allah Teala. Düşünün, bir insan bu üç halde bulunabilir. Ya ayaktadır, ya oturuyordur, ya da yatıyordur. Neden yan üstü yatarken tabirini kullanıyor Allah Teala? Çünkü hepimize yan üstü yatmamızı sağlık veriyor. Çünkü yan üstü yattığımız zaman bir kulağımız yastığa gelecektir. İşte o yastığa gelen kulağımız kalbimizin atışlarını duyacaktır. Ve kalbimizin her atışında çift atar kalp. Bu tarzda bir çift atışın sahibidir. Her çift atışta Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan kullanmayı öğreneceksiniz. Ve kalbinizin her çift atışında içinizdeki ses Allah kelimesini tekrar ederek uyuyacaksınız. Ve bir gün o tekrarın uyanırken de devam ettiğini göreceksiniz. İşte bunun manası bütün gece Allah'ı tekrar etmiş olmanızdır. Allah Teala size kalp gözünüzü açacak, melekleri gösterecek. Arkalarında kanat olan, kanatları başlarından daha yukarı kadar yükselen melekler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın dostu oldukça etrafınızdaki meleklerin sayısı giderek artar. Onların hepsiyle her gece onları görerek bir mutluluğun içerisinde beraber olursunuz. Melekler yardımcınızdır. Her açıdan size yardım edeceklerdir. Allah-u Teala'nın dostlarıdırlar, sizin de dostlarınızdırlar. Yapacakları şey sadece her açıdan size yardım etmektir. Sevgili kardeşlerim, Allah'ı çok sevin. İnsanları çok sevin. Sevdikçe daha çok onlar için yaşamaya başlayacaksınız. Daha çok onlar için yaşamaya başlayınca daha çok mutlu edeceksiniz. Mutlulukla başka insanların üzerinde vücuda getirdiğiniz ya da sizin sebep olduğunuz mutluluk bir paralellik arz eder. Başkalarını ne kadar mutlu ediyorsunuz, siz de o kadar mutlu olursunuz. Manası, etrafınızda 10 kişi varsa onlara verdiğiniz her mutluluk kadar siz de mutlu olacağınıza göre her birine verdiğiniz mutluluğun 10 katını
siz yaşayacaksınız demektir. Her şey öylesine güzel ki sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi o kadar çok seviyor ki öylesine mutlu olmanızı istiyor ki huzur ve mutluluk Allah'ın en çok severek yarattığı ve kendisinin ruhunu üfürdüğü tek mahluk insandır. İşte o insan olmak, onun için Allah'a insan olarak yaratıldığınız için ne kadar hamd etseniz, şükretseniz azdır. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir dizayn oluşturmuş ki Allah-u Teala. İnsanlar bir anlasalar Allah-u Teala'yı, bir Allah'ın emrettiği şeyleri yerine getirseler, Allah'a ulaşmayı dileseler, tabi olsalar, ruhlarını Allah'a teslim etseler, fizik vücutlarını Allah'a teslim etseler, nefslerini Allah'a teslim etseler, muhlis olsalar, iradelerini Allah'a teslim etseler, bir mutluluk merdivenini kesintisiz mutluluğa kadar ulaştırmış olurlar. Onlar mutlu uyurlar, mutlu uyanırlar. Onlar mutluluğun kalesidirler. Mutluluğun temelinde en aktüel olan aynı zamanda en aksiyoner olan tesir edici faktör olan nesne zikirdir. Bu zikrullah adını verdiğimiz Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak tekrar etmek veya diye sessiz olarak Allah'ın ismini tekrar etmek veya dilinizi bile kımıldatmadan iç sesinizle Allah'ın ismini tekrar etmek. İşte mutluluğun anahtarı. Zikreden kişi her zaman mutludur. Sevgili kardeşlerim, sizlere uydudan seslenmenin mutluluğunu yaşamak, bu öylesine güzel bir duygu ki, Allah'ın düşmanlarının Allah'ın dostlarına verebileceği eziyet, sıkıntı, engellemeler bir yere kadardır. Allah'ın müsaade ettiği kadardır. Ondan sonra Allah şartlarını koyar. İşte bizi sizlere ulaşmaktan engellemek için her şey yapıldı. Biz Türkiye'den ayrılmak zorunda kaldık. Buraya Amerika'ya geldik. Amerika'da senelerce kaldık. Sonunda ne mi oldu? Sonunda güzel şeyler oldu. Buradan size rahatlıkla konuşabilmek imkanını, ulaşabilmek imkanını bulduk. Her zaman bizi bilgisayarlarınızdan izleyebildiniz. Ama şimdi çok daha farklı bir ortamda artık bizi evinizdeki televizyonlardan renkli olarak izliyorsunuz. Çünkü uydudan size ulaşmak imkanını Allah-u Teala bize bahşetti. Bu Allah-u Teala'nın bize verdiği en büyük nimettir. Hepimize. Sevgili kardeşlerim, her gün her taraftan haberler geliyor yeni kardeşlerimizin aramıza katıldığı
ne anlatan. Her konferans birçok kardeşimizin aramıza katılmasına sebebiyet veriyor. Her sohbet, her anlatım, her gün ayrı ayrı cephelerde konuşmalar, sohbetler ve daha ötesi konferanslar devam ediyor. Her konferansta mutlaka birileri aramıza katılıyor. Din adamları giderek söylediklerimizi incelemek gereğini duyuyorlar ve bütün söylediklerimizin doğru olduğunu gördükleri zaman, o zaman kendilerine onları kurtaracak olan şeylerin öğretilmemiş olduğunu fark ediyorlar. Neden? Çünkü şeytan devreye girmiş, insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini, mürşide tabiyetini, ruhunun Allah'a ulaşmasını, fizik vücudunu teslim etmesini, muhdis olmasını ve iradesini teslim etmesini muhtevasını alan bütün Kur'an ayetleri insanlardan uzaklaştırılmış. Kur'an okumayın demişler. Yani Kur'an'ı siz tatbik edemezsiniz. Anlayamazsınız da bu işi erbabına bırakın. Onlar okusunlar. Onlar bilsinler. Ama erbabını yokladığımız zaman bakıyoruz ki Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyden haberleri yok. Mürşide tabiyet onlar için çok yabancı bir konu. Tabiyet yoksa tabi ruhun Allah'a ulaşması da, fizik vücudun teslimi de, nefsin teslimi de, iradenin teslimi de onlar için yabancı konular. Ne olmuş sevgili kardeşlerim? Hiç. Şeytan meydanı boş bulmuş ve de insanların manevi tekamülünü engellemeyi başarmış. Ama artık geçti o. Artık yeni bir devir açıldı. İşte bu devir bütün insanlara Allah'ın hakikatlerinin anlatılacağı, onların ruhlarını, bir, fizik vücutlarını, iki, nefslerini, üç ve iradelerini, dört, Allah'a teslim etmelerini bütün detaylarıyla açıklayan bir yeni dizayn kuruldu. Üstelik onların müdahale edemeyeceği bir dizayn, engelleyemeyeceği bir dizayn. Uydudan sizlere seslenme imkanını Allah-u Teala bize bahşettiği için ona sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Ve hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerimiz. İstiyoruz ki sadece sizler değil, başkaları da bu hakikatleri öğrensinler. Onlar da Allah'a ulaşmayı dilesinler. Onlar da ruhlarını, veçlerini, nefslerini, iradelerini Allah'a teslim etsinler. Kaldı ki daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren kişinin mutluluğu otomatik olarak gelir yerleşir. O kişi Allah'a ulaşmayı dilediğinden ruhunu Allah'a ulaştırdığı güne kadar geçecek. 7-8 aylık devreyi ömrü boyunca unutamaz. Çünkü bu devre onun ruhunun Allah'a ulaştığı ama mutluluğunun şarikasına çıktığı bir devreyi ifade eder. Kişi o mutluluğu yaşarken Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükürler içindedir. Onu Allah-u Teala mutlu kıldığı için. Sevgili kardeşlerim, biz de hepinize mutluluklar dileyerek sözlerimizi tamamlıyoruz.
Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, insanlar eğer tasavvufi bir terbiye alamazlarsa, bir başka ifadeyle Allah'a ulaşmayı dilemezlerse, onların mutlu olması hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah Teala bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bunun için diyor ki: "Eskurunallâhe kıyamen ku'uden ve alâ cunûbihim." Ayaktayken de kıyamen, otururken de ku'uden ve yan üstü yatarken de ve alâ cunubihim. Ve öyleyse eskurunallâhe, Allah'ı zikredin. Bir insan üç halde bulunabilir. Ayaktadır, oturuyordur veya yatıyordur. Acaba Allah Teala bu ayet-i kerimede neden yan üstü yatarken de hep Allah'ı zikredin diyor? Oradaki hikmet şu sevgili kardeşlerim. Yan üstü yattığınızda kulağınızı biraz yastık üzerinde hareket ettirirseniz bir yerde kalbinizin atışlarını kulağınızda duyduğunuzu hissedeceksiniz. İşte Allah'ın istediği şey bu. Kulağınızın atışları çifttir. Böyle atar. Elimizde yaptığımız gibi. Ve kalbimizin her atışında Allah kelimesi iç dünyamızda tekrar edilmelidir. Onun için bu çift atışların her birinde Allah kelimesini dilinizi kımıldatmadan tekrar etmeyi öğrenmelisiniz. Bunu başardığınız gün, ki başarmamak mümkün değil, çabucak halledersiniz. O zaman en güzel sona ulaşmak üzere kendinizi kontrol altına alın. Yatağınızı kıbleyi sağ alacak şekilde dizayn etmeye çalışın eğer müsaitse. Değilse şartlar neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Ama sağınıza

kalın. Kulağınızda bu standartta kalbinizin atışlarını duyacaksınız ve de böyle bir noktada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah kelimelerini tekrar etmeye başlayın. Başlangıçta dilinizle de olabilir. Ama uykuya dalmaya yaklaşırken dilinizi kımıldatmadan kalbinizin ateşlerine paralel olarak Allah kelimesini iç dünyanızda yankılatmaya çalışın. Kısa bir zamanda buna adapte olacaksınız. Başardığınızı göreceksiniz. Ve kalbinizin ateşlerine paralel bir şekilde zikrederek uyuyacaksınız. Önemli mi? Çok önemli. Hele bu gayretlerinizden sonra bir gün uyanırken zikrederek uyandığınızı yaşadığınızda o zaman konunun ne kadar önemli olduğunu anlayacaksınız. Çünkü Allah-u Teala ayaktayken de otururken de, yen üstü yatarken de Allah-u Teala'yı zikredin diyor. Yatarken de demiyor, yen üstü yatarken de diyor. Muradı ne? Muradı yen üstü yatarken kulağınızı yastığa dayayarak kalbinizin atışlarını sağ kulağınızda, kıbleye dönük olan yüzünüzün sağ kulağınızda hissedilmesi. Sağ kulağınızda kalp atışlarına paralel olarak Allah, Allah, Allah, Allah diye uyumanız. Murat ne? Murat bir gün uyandığınızda hala içinizdeki sesin tekrar ettiğini göreceksiniz. İşte bu sesi devam ettirin sevgili kardeşlerim. İsterseniz bir alet alın kulağınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ettirsin. İsterseniz elinizi nabzınıza koyun. Allah kelimesini tekrar ederek, dilinizi de kımıldatmadan tekrar ederek yaşamayı öğrenin. Ama ne zaman sabah kalktığınızda, kalkarken Allah kelimesinin iç dünyanızda yankılandığını duyarsanız, o zaman zaferi kazandınız demektir. Allah'ın söylediği neydi? Otururken, ayaktayken ve yen üstü yatarken hep Allah'ı zikredin. İşte siz gece yatarken Allah'ı zikirle başladınız ve uyandığınızda hala zikrin devam etmekte olduğunu gördünüz. İşte geceyi, bütün geceyi zikirle geçirdiniz. Sevgili kardeşlerim, o gün sevinçten uçarsınız. Bu başarıya ulaştığınız gün sevinçten uçarsınız. Ne yapacağınız şaşırırsınız mutluluktan. Bağırmak, çağırmak falan gelir içinizden. Allah'a şükretmek gelir. Göklere haykırmak gelir. Allah'ım sana sonsuz hamd olsun, şükür olsun ki ben gece yatarken zikirle yattım, sabah kalktığımda da zikirle kalkmayı sen bana nasip kıldın. Bu çok büyük bir mutluluk sevgili kardeşlerim. Allah Teala farz kılmış üzerimize. Ne olur öyle yaparsak nefsimizdeki bütün afetler yok olur. Nefs tezkiyesi zikirle vücut bulan bir müessesidir. Allah, Allah, Allah, Allah dedikçe nefsinizin kalbindeki afetlerin yok olması söz konusu olur. Afetler yok olur, yok olur, yok olur. Ve daimi zikirde artık Allah'tan gelen nurlar kesintisiz bir şekilde nefsinizin kalbini devamlı aydınlatır.

Kalbinizde hiçbir karanlık nokta kalmaz. Önce başlangıçta giren %2 rahmet nurundan sonra fazıllar 7 kademede %7'lik birikimlerde önce %49'a ulaşırlar. Sonra gene 7'şer kademelik 7 safhada 1,49 daha gerçekleşir. Ve eder 98, %98 başlangıçtaki %2 nur birikimiyle sonuç %100'e ulaşır. Allah Teala bildiğiniz gibi Şeyh 105'te anlaşıldığı gibi Allah Teala göğsünüzü yarıyor ve teslime açıyor. Göğsünüzü yarmaktan muradı teslimi açmak. Ne olur göğsünüzü yararsa Allah Teala, göğsünüzü yararsa o yarıktan Allah'ın nurları girmeye başlayacaktır. Başlangıçta %2 rahmet nuru önce olarak gelir. Nefsinin kalbine ulaşır. Ama önemli olan ondan sonra gelecek olan %98'e kadar ulaşan iki defa 7 kademelik fonksiyonel bir zikir sistemi. Sevgili kardeşlerim, unutmayın Allah Teala hepinizi insan olarak yarattı. Öyleyse Allah'ın

En çok sevdiği malik olan insan sıfatıyla, insan muhtevasıyla yaratıldığınız için Allah-u Teala'nın size üfürdüğü, doğumunuz anında üfürdüğü ruhu ona teslim etmek. Diyor Allah-u Teala ve nefaha fihi ruhihi. Onun içine ruhumdan üfürdüm diyor Allah-u Teala. Allah'ın ruhu sadece bir tek mahluka üfürülür. O mahluk insandır. Bunun için kainattaki en şerefli mahluk insandır. Çünkü Allah-u Teala tarafından doğar doğmaz ruh onun içine üfürülür ve üfürülen ruh mutlaka hemen onun şeklini alır. Kaşıyla, gözüyle, her şeyle %100 aynı standartlarda oluşan bir muhteva. İnsanın bir fizik vücudu vardır. İşte şu anda konuşan, sizinle konuşan, bu konuşmayı yapan fizik vücut. Sizin hissedebildiğiniz fizik vücudunun konuşması. Ama bir de nefsimiz var. Başlangıçta %100 afetlerle dolu olan nefsimiz. Bizi mahveden nefsimiz. Bir insanın cehenneme gitmesinin temel sebebi nefsindeki afetlerdir. Nefsi bütün insanların afetlerle doludur. Doğduğu andan itibaren. Allah-u Teala dengeyi nasıl gerçekleştirmiştir? Nefsten bu nefsi afetlerle dolu olarak insana mal eden Allah-u Teala onun içine ruhundan üfürerek bir o kadar da güzelliği insana sağlamıştır. Nefsinizin kalbi %100 afetlerle dolu ama ruhunuz da %100 hasletlerle dolu. Öyleyse ne diyordu Allah Teala? Biz her şeyi çift yarattık diyor Allah Teala. Zıttıyla kaim kılarak çift yarattık. Öyleyse bir dayanılır olmayan mutlak bir denge unsuru var. Her şey zıttıyla kaim kılınarak çift yaratılmış. İşte insanın fizik vücudunu vücuda getiren Allah Teala onun aynı olan nefsi onunla beraber kılıyor. İkisi de yaratık. Fizik vücudumuz da yaratık, nefsimiz de yaratık. Dengeyi sağlıyor. Ama bir de insana ruhundan üfürüyor. İnsanı geriye kalan bütün mahlukatın üzerinde en üst seviyeye çıkaracak olan budur, bu özelliktir. Allah-u Teala'nın insanın içine üfürdüğü ruh. Nefs ne kadar afetlere doluysa, 19 grup afet, öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar, düşmanlık vesaire. Ruh da 19 tane hasletin sahibi. Öfke mi?
Sükunet. Öfkenin karşılığı sükunet. Nefret mi? Nefsteki nefret affedene karşılık ruhta sevgi var. Kıskançlık afetine karşılık en güzel şekilde kıskanmama olayı söz konusu. Kine karşılık, nefrete karşılık sevgi ve bütün güzellikler ruhumuzda toplanmış. Çünkü ruh Rabbimizin emrinden. Emir Allah'ın gönderdiği ama sonradan tekrar Allah'a geri dönecek olan her şey emirdir. İşte Allah Teala ruhundan üflüyor ve insan ruhu dilediği anda vücudundan ayrılabiliyor. Sonuç ne olacak? Sonuç ölümle birlikte ruhunuzun Allah'a geri dönmesi tabii. Ruhunuz ölümle birlikte Allah'a geri dönecektir. Ne olacaktır? Geldiği yere iade edilecektir. Ne olur? Ruh Allah'a geri döndüğü zaman fizik vücut nefs içinde sadece bir görüntü olur. Nefs artık fizik vücudun içine girip onun canlı unsurunu teşkil edemez. İşte sevgili kardeşlerim, ruh, nefs ve fizik vücut bir üçlüdür. İnsan Allah Teala tarafından üfürülen ruh topraktan sağ salimden oluşan fizik vücut ve afetlerle dolu olan nefsten oluşuyor. Fizik vücut bir tarafa konulursa denge unsuru olan nefs ve ruh başlangıç itibariyle neden denge unsuru? Nefs bütünüyle afetlerle dolu, ruh bütünüyle hasletlerle dolu. Denge böyle kuruluyor. Ama sonra ne oluyor? Sonra ruh Allah'a geri iade ediliyor, teslim ediliyor. Biliyorsunuz ki ruhu Allah'a teslim etmek hepimizin üzerine borçtur. İrci'i ila Rabbike Rabbine. Geri dön. Ruha hitap ediyor Allah Teala. Geri dönerek Rabbine ulaş.

irci'i ila rabbiki, Rabbine rücu et. Sevgili kardeşlerim, ruh bir emanettir. Ruh, vücuttan ayrıldığı zaman fizik vücut artık bir hiçtir, bir cesettir. Toprağın altına girecektir. Orada çürüyüp yok olacaktır. Toprağa karışacaktır. Geriye sadece kemikler kalacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala bütün mahlukatını yarattıktan sonra en son insanı vücuda getiriyor. Ve Allah'a kul olmak üzere vücuda getiriyor. Allah'a teslim olmak üzere vücuda getiriyor. Ve ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi ve nefsin teslimi üç tane bu tarzdaki muhtevanın teslimidir. Ama muhlis olmayı takip eden yeni bir teslim var. İradenin teslimi. İnsanın serüveni Allah'a ulaşmayı dilemek. Sonra mürşide tabiiyet. Sonra ruhun Allah'a teslimi. Sonra fizik vücudun teslimi. Dört etti. Nefsin teslimi beş. Muhlis olmak altı. Ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedi. Yedi safa. Ruhun teslimi. Fizik vücudun teslimi. Nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Dört tane de teslim. Her teslim dünya hayatını yaşayan fizik vücudun daha çok, daha çok, daha çok Allah'a teslim olmasını gerektirir. Sevgili kardeşlerim, hiç unutmamamız lazım gelen en önemli şey, Allah-u Teala'nın bütün insanlardan sadece onların mutlu olmasını istediği hakikatidir. Tüm insanlar Allah Teala mutlu olsunlar diye yaratıyor ve onlara bu imkanı sağlayacak olan unsurlarla teçhiz edilmek imkanını veriyor. Herkes Allah'tan üfürülen ruhun sahibi. Herkesin vücuduna Allah Teala ruh üfürür. Buna karşılık ruhtaki %100 hasletlerin karşılığı olarak İnsanın bir nefsi vardır, %100 afetlere donatılmıştır. Ne yapmış Allah Teala? Fizik vücudun dışındaki iki unsura ruha ve nefse birbirinin zıttı olan hüviyetler bahşederek, hüviyetler vererek onları dengeye getirmiş. Sıfır noktasından biri ne kadar uzaksa öteki de o kadar uzak. Her şey Allah'ın kuracağı zıtlığıyla kayın olarak çift yaratılma statüsüne bağlı. Ve Allah Teala insan adı verilen bu mahlukunun mutlu olmasını istiyor ve diyor ki ben sizin mutluluğunuzun yarısını size hediye ediyorum. Kim bana ulaşmayı dilerse
Ben onu kendime ulaştırırım. Bunu gerçekleştirdiğim zaman da o kişinin nefsinin kalbinde %51 nur birikimini sağlarım. Yani nefsinin kalbi yarı yarıya nurla benim tarafından doldurulur diyor Allah-u Teala. Öbür yarısı henüz karanlıktır. Aydınlanması mümkün mü? Elbette mümkün. Kişi yoluna devam ederse zikrini devamlı artırmak kaydıyla nefsinin kalbi %100'e kadar nurlarla olacaktır. Tam nurlanma daimi zikirle mümkündür. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insanları mutlu olsunlar diye yaratmış ve onlara mutluluğun sağlanacağı ortamı hediye etmiş. Hem nefsi vermiş afetlerle dolu, hem de ruhundan üfürmüş hasletlerle dolu dengeyi kurmuş. Fizik vücut bu denge ortamının kuşatıcı faktörü. Sevgili kardeşlerim, her şey o kadar güzel ki. Allah'ı dört ayrı kademede değerlendirebilirsiniz. Önce Allah'tan hoşlanırsınız. Sonra Allah'ı seversiniz. Sonra Allah'a aşık olursunuz. Daimi zikirden sonra ise bu aşk hayranlığa dönüşür. Allah'a hayran olursunuz. Biliyorsunuz ki başlangıçtaki üç unsurda bir seviye söz konusu değildir. Haklılık. Ama hayran olmak deyince sevgili kardeşlerim, farklı bir olaydır. Hayranlık sevginin ötesidir. Tarafın başka bir tarafa, ikinci tarafa hayranlık duyması, onun hoşlanmak, sevmek, aşık olmak kademelerini geçerek hayran olma noktasına ulaşmış olduğunu gösterir. İşte biz Allah'a hayranız sevgili kardeşlerim. Bu olaysa daimi zikirden evvel kimse için gerçekleşemez. Allah-u Teala bütün insanları mutlu olsunlar diye yaratmış. İnsanlar Allah-u Teala'yı sevdikçe mutlulukları artar. Sevmek, hoşlanmak, sevmek, aşık olmak. Sevmek, aşık olmaya ulaştırır. Aşık olmaksa hayranlığa ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki yaşadıkça Allah'a olan hayranlığınız artar. Hayranlığınız arttıkça mutluluğunuz artar. Hayranlığın artması zikir seviyesinin yükselmesiyle mümkündür. Çünkü kişi zikir seviyesi arttıkça nefsinin afetlerinin azaldığı, yerine başlangıçta %2 rahmet nuru, ondan
Ondan sonra %98'e ulaşacak. %98'e kadar ulaşan iki defa %49'luk. 7 kere 7 birinci 49. 7 kere 7 ikinci 49. 98 eder. Başlangıçtaki %2 ile beraber %100'lük bir kalp aydınlığı. Nefsin kalbindeki nurlarla, yani aydınlıkla kişinin mutluluğu paralel bir seyir takip edecektir. Nefsinizin kalbi ne kadar aklanırsa, nurla dolarsa o kadar mutlu olursunuz sevgili kardeşlerim. Her şey öylesine güzel, öylesine hayran olacak şekilde dizayn edilmiş ki yüce yaratıcı olan Allah tarafından ona hayranlık duyabilirsiniz sadece. Sevgili kardeşlerim, bütün bu fonksiyonel merdiven basamaklarının çıkılmasında ortak payda zikirdir. Zikir nefsinizin kalbinin anahtarıdır. Mutluluğa açılan kapıyı zikir açar. Bir de o kapıdan geçerek yarı mutluluğa, sonra da daimi zikirle tam mutluluğa ulaşırsınız. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı gün dünyadaki en mutlu insanlardan birisi siz olursunuz. Sevgili kardeşlerim, unutmayın ki Allah Teala hepinizi çok seviyor. Ve bu sevgisiyle size her zaman yakın, en yakınınızda Allah var. O zaman ona layık olmak bir mecburiyet olarak çıkmalı karşınıza. Ben Allah'a layık olmalıyım demelisiniz. 5 vakit namazla kimse Allah'a layık olamaz. Bu yeterli bir ibadet değildir. Bir defa vakitler 5 değil, 7'dir. Sabah namazı 1. Kuşluk sünneti 2. Öğle namazı 3. İkindi namazı 4. Ve arada kuşluk sünneti var. Akşam namazı, yatsı namazı, yatsı ile sabah namazı arasında teheccüd sünneti. Sevgili kardeşlerim,

Sabahla öğle arasında kuşluk sünneti, yatsıyla sabah arasında da teheccüd sünneti. Demek ki 5 vakti 2 vakit daha eklemek mecburiyetindeyiz. 7 vakti doldurmalıyız. Bu bir mutluluk sürecidir. Bu bir mutluluk döner dolabıdır. Dönme dolabıdır. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın hepsini farz kılmasından muradı ne? Muradı sadece sizi mutlu kılmak. Siz diyor benden bana ulaşmayı dileyin. Bunu yaptığınız zaman diyor siz bana ulaşmayacaksınız. Sizin ruhunuzu siz bana ulaştırmayacaksınız. Ben ruhumu kendime ulaştıracağım. Size namazı bir zevk olarak yaşatacağım. Zikir sizin için doyulmaz bir zevk olacak. Benim emirlerimi yerine getirmekten büyük mutluluk duyacaksınız. Bu Allah'a yani bana ulaşmayı dilediğinizden ruhunuzu bana ulaştıracağınız, daha doğrusu ruhumu benim kendime ulaştıracağım noktaya kadar sizi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi yapacağım diyor Allah Teala. Herkese bunu bedava veriyorum diyor. Sadece bir dilek benim için yeterli diyor. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Ne olur Yüce Allah'ım benim de ruhumu sana ulaştır. Tamam. Bu kadarı diyor Allah Teala benim için yeterli. İşte böyle bir sonuca ulaşmak Allah'ın yardımıyla mümkün. O ise her zaman hazır. Çünkü istediği bir tek şey var. İnsan adı verilen bu mahlukunu mutlu etmek. En çok sevdiği mahluku, en çok sevdiğinin ispatı da sadece ona, sadece insana kendisine ait olan ruhtan üfürmüş olması. Sevgili kardeşlerim, öyleyse sadece insan olarak yaratıldığımız için bile ne kadar çok hamd etmemiz, şükretmemiz lazım Allah-u Teala'ya, öyle değil mi? Hamd ederiz, şükrederiz sevgili kardeşlerim. Sevmek Allah-u Teala'nın bir büyük nimeti. O kadar güzel ki her şey. Severseniz İnsanları severseniz mutluluğunuz adım adım artacaktır. Ayırt etmeden herkesi sevebilirsiniz. Göreceksiniz ki sizin elinizde olmayan bir muhteva ile karşı karşıyasınız. Yani bazı insanları çok seveceksiniz, bazı insanları az seveceksiniz. Bu sizin elinizde olan bir şey değil. Buna kalbiniz karar veriyor. Kalbin ise ilişkisi Allah iledir. O Allah'ın kendisine dizayn ettirdiği şeyleri oluşturabilir. Ve sevgi ruhunuzun azığıdır. Allah Teala seviniz diyor. Ayrıca nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz diyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hadi gelin herkesi sevdiğimiz bir platforma beraberce ulaşalım. Hiç kimse bize düşman olanlar da düşmanımız olamasın. Biz onlara düşmanı olmayalım. Başkaları bize düşman olabilirler. O onların problemi ve hesabını Allah'a verecekler. Ama biz bize düşman olanlara da düşman olmamayı başarırsak,
O zaman Allah'ın dostları olunuz. Her zaman size kötülük eden birileriyle karşılaşacaksınız. Bu eşyanın tabiatına çok uygun bir sonuçtur. Çünkü herkesin nefsi var. Ama siz ne zaman size en büyük kötülüğü yapanları bile düşman olmamayı başarırsanız, o zaman Allah'ın sevgilisi olursunuz. Allah-u Teala'nın hepinizi sevgililerinden kılması dualarımızla sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgimizin boyutunu Allah tayin eder. Biz çok ama çok diyebiliyoruz sadece. Hudutsuz bir sevgi bu. Bizi sevmeyenler de sevgi standartlarımızın, bizim sevgi alanımızın içindedirler. Onları da severiz. Kimseden Allah-u Teala bizi şimdiye kadar nefret ettirmedi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan sevginin bu muhteşem nuruyla ayrılıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha.

0: Unutmayın, doğruların doğrusu size anlatılıyor.
1: Hadi gelin el ele tutuşalım. El ele gönül gönüle Allah'ın mutluluk şarkısını söyleyelim. Bu mutluluk şarkısı nedir biliyor musunuz? Kesintisiz bir şarkı. Adı mı? Adı zikir. İsterseniz şöyle söyleyin. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye bir teviye Allah kelimesini tekrar edin. Bu kesintisiz mutluluğun anahtarıdır. İsterseniz Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah deyin ve böyle devam edin. İsterseniz ses çıkarmadan diye Allah'ı zikredin. İsterseniz dilinizi de oynatmayın. Kalbinizdeki sesle Allah kelimesini tekrar edin. Bu kelimeyi tekrar ettiğiniz sürece bir şifreyi kullanmış oluyorsunuz. Allah Teala'nın katından size, eğer Allah'a ulaşmayı dilemişseniz, mutlaka rahmetle fazl ismindeki iki tane nur gelir. Nefsinizin o kapkaranlık kalbini, herkesin kalbi kapkaranlıktır doğuştan itibaren. O karanlık dünyayı kainatın en parlak güneşiyle, zikir güneşiyle Allah Teala bütünüyle nura gark edecek. Kapkaranlık dünyanız nurla dolacak sevgili kardeşlerim. İsterseniz şöyle yapın, MP3 alın bir tane, ona çekin zikri, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye, ya da bizim zikrimizi koyun, onu kulağınıza takın ve unutun orada, bir daha çıkarmayın. Biliyor musunuz, o zaman sanki daimi zikirdeki bir insan gibi hissedersiniz kendinizi. Çünkü kulağınızdaki ses hep size zikri yaşatır. Velezikullahi ekber diyor Allah Teala ve en büyük olanı zikrullah'tır diyor. Allah'ın ismini Allah, Allah, Allah diye tekrar etmektir diyor Allah Teala. Nurlanmak istemez misiniz? Allah'ın cennetine girmek istemez misiniz? Dünya saadetini yaşamak istemez misiniz? Öyleyse ne duruyorsunuz? Hadi Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dileyin ki ferah bulasınız.

0: Sevgili izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Dört Kitap Tek Dilek programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Hazreti İbrahim. Stüdyomuzda çok değerli konuklarımız var. Davetimizi kabul edip programımıza katılan, ilk kez iştirak eden Ermeni Patrikhanesi Ekümenik ve Dinler Arası İlişkiler Sorumlusu Episkopos Sahak Maşalyan. Sahak Bey, aramızda görmek bizleri memnun etti. Hoş geldiniz efendim, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, ben de çok memnunum.
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ve yine Mutasavvıf Ali Öztürk Bey aramızdalar. Ali Bey'i seyircilerimiz tanıyacaklar daha önceki programlarımızdan. Ali Bey, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Teşekkürler. Almanya'dan Dinin Evi Vakfı kurucu üyesi Emre Tanay Bey. Emre Bey geçen hafta stüdyomuzdaydı. Bu hafta Almanya'dan canlı bağlantıyla aramıza katılacak. Emre Bey, sizi de aramızda görmek bizleri memnun etti. Siz nasılsınız efendim? Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Hamd'e aşk ederim. Çok iyiyim.
0: Biz de çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Allah razı olsun. Ve konumu tekrar ederek ilk sualimi Sahak Bey'e iletmek istiyorum. Konumuz Hazreti İbrahim. Bütün kutsal kitaplarda babanız İbrahim diye bahsediliyor. Şüphesiz ki biz Kur'an-ı Kerim'den şahit olduğumuz kadarıyla Yüce Allah babanız İbrahim diye hitap ediyor Hazreti İbrahim'e. Ve seyircilerimiz de merakını cezbedecektir. Diğer kitaplarda da acaba Hazreti İbrahim'den Allah-u Teala nasıl bahsediyor?
1: Şimdi ata İbrahim olarak geçer, baba İbrahim olarak geçer. Tevrat'ta ve İncil'de. Bunun nedeni çok basittir aslında. Hem bir halkın, aslında pek çok halkın bedensel babası oldu. Yani kutsal kitabımıza göre İbranilerin, İsrailoğullarının, İsmailoğullarının yani Arapların ve aslında Orta Doğu'daki pek çok halkın babası oldu maddi anlamda. Hristiyanlıkla birlikte elbette ki İbrahim'in önemi azalmadı. Hristiyanlıkla birlikte İbrani inancında olan tek tanrılık bütün uluslara açıldı. Hristiyanlık evrensel bir din olarak ortaya çıktı. Elbette ki Hristiyan olmuş diğer uluslar İbrahim'i iman babası olarak kabul ettiler. Artık soylarının babası olarak değil, ama imanlarının babası olarak, ruhsal bir baba olarak kabul ettiler. İncil'de bunun pek çok açıklamaları var. Ama ilk Hristiyanların Yahudi oldukları ve soy bakımından da bir şekilde İbrahim'i baba olarak adlandırdıklarından, biz bunu İncil'deki alıntılarda halen bir şekilde soy babası olarak görüyoruz. Mesela Vaftizci Yahya Yahudileri uyardığında diyor ki babamız İbrahim'dir demeyin. Çünkü Allah şu taşlardan kendisine çocuklar yaratabilir. Dolayısıyla siz tövbe edin ve uygun meyveler verin. Çünkü balta ağacın dibinde duruyor. Meyve vermeyen her ağaç kesilir ve ateşe atılır. Ve benzer eleştirileri biz İsa Mesih'in sözlerinde buluyoruz. O da bize gösteriyor ki bir şekilde Yahudiler babalarının İbrahim olmasından dolayı gurura kapılıyorlar. Bu onları seçkin bir halk yapıyor, doğru seçilmiş bir halk yapıyor. Ama zannediyorlar ki kendileri için sadece bu. Halbuki Allah için o bir nasıl diyeyim, bir köprüydü. Amacı bütün uluslara varmaktı. İşte bu anlamda Hristiyanlıkla birlikte İbrahim'in iman babası. Dünyada putperestlik karanlığında tek Allah'a inanmaya başlayan ve bunu bir geleneğe dönüştüren kişi olarak imanımızın kaynağı, lekesiz pınarı olarak görüyoruz ve biz Hristiyanlar için iman babamızdır. Mesela Paulus kendisi Romalılara yazdığı mektupta, isterseniz orada okuyalım, kendisi şöyle diyor: İbrahim'in soyu yalnız kutsal yasaya, yani Musa'nın yasasına bağlı olanlar değil, aynı zamanda İbrahim'in imanına sahip olanlardır. Böylece Pavlus bütün Hristiyanlara bir şekilde diyor ki artık soy değil önemli olan, İbrahim'in Allah'a inananların babası iman babası olması şeklindedir. Yani İman Hristiyanlığın esas yaklaşımı bu konuda böyle.
0: Peki, teşekkür ederiz. Aynı suali Ali Bey'e de iletiyorum ve ekleyerek, Hazreti İbrahim'in dinler arası önemi nedir? Bakış açımız ne olmalıdır?
2: Şimdi Hazreti İbrahim'in en büyük özelliği bizim görüşümüze göre semavi dinlerin hepsinin baba kabul ettiği biridir. Yani hiç kimsenin itiraz etmediği semavi dinleri birbirine bağlayan düğüm noktasıdır. Bu sebeple çok önemlidir. Peygamberlerin büyük bir kısmı, Ben İsrail peygamberlerinin Hazreti İshak'ın soyundan, dolayısıyla Hazreti İbrahim'in soyundan geliyor. Ve Hazreti İsmail'in soyundan gelenle Araplarda ve Peygamber Efendimiz geliyor. Bir tane var o soydan gelen. Şimdi bir de tabii Hazreti İsmail'i de sayarsak iki tane oluyor. Hazreti İbrahim'in dini olan Hanif dini dünyanın tek dinidir. Yani Allah-u Teala dinde reform falan yapmamıştır. Yani Hazreti Adem'e indirdiği dinle en son gelenin dine kadar hepsi aynı dindir. Sadece o dinlerin insanlar tarafından dejenere edilmesinden dolayı onu orijinal haline geri çevirmiştir. Ve tabi bu geri çevirirken de ritüelleri o zamanın şartlarına uygun hale getirmiş. Ama hedef aynıdır.
0: Hedef Allah.
2: Evet. Hedef Allah'tır. Yani hepsinin oraya ulaşmaya büyük bir çaba sarf etmesi içerisindedir. Hazreti İbrahim'in babalığıyla ilgili olarak Kur'an'da İbrahim suresi 36. ayet-i kerimede Allah-u Teala'ya bir şey söylüyor. Hazreti İbrahim diyor ki artık kim bana tabi olursa bu sebeple o mutlaka bendendir. Yani benim babamız İbrahim diyoruz ama az önce Sahak Bey'in de söylediği gibi her biyolojik bağdan bahsetmiyor burada. Ruhani bağdan bahsediyor. Bana tabi olan, benim yoluma, benim dinime tabi olan, bu yolda olan bendendir diyor. Geri kısmı benden değildir. O sadece öyle olmuş olsaydı o zaman hepimizin babası zaten Hazreti Adem olurdu. Evet. Oradan bırakırdık biz o şeyi. Fakat burada bahsettiği olay Kur'an-ı Kerim'in ışığında bu şekilde inşallah.
0: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Emre Bey'e dönüp sualimi iletmek istiyorum tekrar. Hazreti İbrahim'den diğer semavi dinlerde de olduğu gibi bütün kitaplarda babanız İbrahim diye bahsediyor. Babanız İbrahim kelimesi Tevrat ve İncil'de nasıl ifade ediliyor ve Hazreti İbrahim'in dinler arası önemi nedir?
3: Allah razı olsun. Allah razı olsun. Evet, hakikaten babamız İbrahim'in birçok yönden önemi var. Bir tarafı tabii ki soyuyla ilgili ve ondan gelen daha sonra bütün nebiler onun soyundan gelir. Ve bu gerçek hem İncil'de hem Tevrat'ta hem Kur'an-ı Kerim'de yer almaktadır. Müsaade ederseniz kısa kısa kutsal kitaplardan okumak istiyorum.
0: Buyurun.
3: İzleyicilerimizin de hani bilgisi olması açısından. İncil'de, Mata İncil'inde, Bab 1'de İbrahim oğlu, Davut oğlu, İsa Mesih'in soy kaydı şöyledir diye başlıyor Allah-u Teala. İbrahim, İshak'ın babasıydı. İshak, Yakup'un babasıydı. Ve böyle böyle devam edip bütün soy ağacını Allah-u Teala orada bayağı uzun bir şekilde, detaylı bir şekilde tek tek sayıyor. Ve daha sonra en o bölümdeki son ayette, 17. ayette, buna göre İbrahim'den Davut'a kadar toplam 14 kuşak, Davut'tan Babil sürgününe kadar 14 kuşak, Babil sürgününden Mesih'e kadar 14 kuşak vardı diye detaylandırmış Allah-u Teala. Bu bir yönü. Yine Luka İncil'de Bab 3, 23. ayetten 38. ayet kadar gene Allah Teala sayıyor. İsa görevine başladığı zaman 30 yaşlarındaydı. Yusuf'un oğlu olduğu sanılıyordu. Yusuf da Eli oğlu vesaire devam ediyor ve daha sonra 34. ayette İbrahim oğlu diye orada da detaylandırmış Allah Teala. Aynı şekilde Tevrat'ta Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın önemini ve bütün kuşaklar için önemini bize vurguluyor. Müsaade ederseniz Tevrat'tan size okumak istiyorum.
0: Buyurun.
3: Yaratılış 17. bölüm 1. ayetten 27. ayete kadar. Rabbimizin Hazreti İbrahim ile anlaşması. Avram 99 yaşındayken Rab ona görünerek "Ben her şeye gücü yeten Rabbim," dedi. "Benim yolumda yürü, kusursuz ol. Seninle yaptığım anlaşmaya sürdürecek, soyunu alabildiğini çoğaltacağım." Avram yüzüstü yere kapandı. "Rab, seninle yaptığım anlaşma şudur," dedi. Birçok ulusun babası olacaksın. Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım. Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak. Anlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca sonsuza dek sürdüreceğim. Ve Allah Teala devam ediyor. Daha sonra sen ve soyun kuşaklar boyu anlaşmama bağlı kalmalısınız diyor Allah Teala. Ve belinizdeki bu belirti, yani sünnet emri, sonsuza dek sürecek anlaşmamın simgesi olacak diyor. Ama asıl önemli kısmı hakikaten Allah Teala'nın İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla bizimle, insanlarıyla, kullarıyla yaptığı anlaşma aslında ve bize verdiği emirler ve bu emirlerin bütün bu kuşaklar için geçerli olduğu sonsuza dek. Ve bu bizi, bütün insanları ve şu anda yaşayan insanları birleştiren husus, bunu idrak edersek. O yüzden bu fiziksel yönü babamız oluşu ama asıl hakikaten ve daha belki konuşmacılar da bunu vurguladı. Asıl önemli olan Allah ile ahdimizi, anlaşmamızı yaşarken yerine getirmemiz. Müsaade ederseniz Kur'an-ı Kerim'den de Allah Teala bu sonuçta bu gerçeği değiniyor. Enam suresinde 83. ayet-i kerimesinde Allah Teala başlıyor ve gene bu buyuruyorlar ki ve işte bunlar İbrahim'e kavmine karşı verdiğimiz delillerimizdir. Dilediğimiz kimselerin derecelerini arttırırız. Muhakkak ki senin Rabbin hakimdir, alimdir. Ve daha sonra devam ediyor ve ona İshak Aleyhisselam'a ve Yakup Aleyhisselam'ı bağışladık. Hepsini hidayete erdirdik. Ve daha önce Nuh Aleyhisselam'a hidayet erdirdik. Ve onun zürriyetinden Davud Aleyhisselam, Süleyman, Eyüp Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve Harun Aleyhisselam'a hidayet erdirdik. Ve işte böylece muhsinleri mükafatlandırdınız. Ve Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve İlyas Aleyhisselam hepsi saliklerdendir. Ve İsmail Aleyhisselam ve İlyas'a ve Yunus ve Lut Aleyhisselam hepsini alemleri üstün kıldı. Ve asıl önemli nokta şimdi geliyor. İnam suresi 87 ve 88. Ve onların babalarından, zürriyetlerinden ve kardeşlerinden onları seçtik ve onları sırat-ı müstakime hidayet ettik. İşte bunlar, işte bu Allah'ın hidayetidir. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Ve eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olur. Allah Teala hepimizden hangi zamanda yaşamış olursak olalım aynı şeyi istiyor. Kendisine teslim olmamızı ki bu İbrahim Aleyhisselam, İbrahim babamız zaten teslimin simgesi, hayatı. Daha sonra belki örnekleriyle göreceğiz. Ama aynı zamanda Allah ile olan ahdimizi, yani Allah'ın bize üfürmüş olduğu ruhu Allah'a gene vasıl etmemiz, Allah'a yönelmemiz. Bu temel gerçek. Bu temel gerçeği 3 kitapta da bulabilirsiniz. Daha doğrusu 4 kitapta daha detaylı söylersek. Ve bu evrenseldir. Bu gerçek. Bu bir aynı zamanda bizi birleştiriyor. Allah razı olsun.
0: Teşekkür ederiz. Görüşlerinizi ve verdiğiniz ayetlerle bizi aydınlattınız. Çok teşekkür ederiz. bizleri bilgilendirdiniz. Şimdi ikinci sualim geçmek istiyorum. Hazreti İbrahim'in öyle bir dönem ki yani insanların ailesinden, anasından, babasından öğrenemediği ve birçoğunun hatta çok büyük bir çoğunluğunun Hazreti İbrahim'in annesi ve babasının da dahil olmak üzere putlara taptığı bir dönemde ve anasından ve babasından da bu gerçeği alamadığı bir dönem. Bu dönemde Hazreti İbrahim'in putları kırışı nasıl oldu? Kitaplarda nasıl bahsediliyor?
1: Şimdi yaratılış bölümünde 12. bölümde doğrudan başlıyor İbrahim'in hikayesi. Rab Avram'a ülkeni, akrabalarını, baba evini bırak, sana göstereceğim ülkeye git dedi. Seni büyük bir ulus yapacağım, seni kutsayacak, sana ün kazandıracağım, bereket kaynağı olacaksın. Seni kutsayanları kutsayacak, seni lanetleyeni lanetleyeceğim, yeryüzündeki bütün halklar senin aracılığına kutsanacak. Avram Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı. Lut da onunla birlikte gitti. Hikaye böyle başlıyor. Hı hı. Peygamberlerin, İsrailoğullarına gelen peygamberlerin büyük bir kısmının mücadelesi hep buydu. Bir taraftan Musa'nın getirdiği inanca sahipler, şeriata uyuyorlar, tek Allah'a inanıyorlar. Ama öteki taraftan kendi çevrelerindeki putlara da inanıyorlar. Bazen onları da tapıyorlar. Ve peygamberlerin çabası o ki birinden birini seçin. Eğer Allah'sa putların ne işi var? Kurtulun bundan. Henüz daha Mısır'dan çıkar çıkmaz kendilerine altın put yaptılar. Yani kendilerini Mısır'dan çıkaran Allah'a inanmaktan vazgeçmediler ama puta da taptılar. Dolayısıyla İbrahim'in ortaya çıktığı dönem böyle bir dönemdi aslında. Dolayısıyla İbrahim'in önemi tek Allah'a inanması değildi. Tek Tanrı'yı Allah'ı olarak kabul etmesiydi ve teslim olmasıydı. Yani o inandığı Allah'a teslim oldu, onun planlarına tüm hayatını sundu. Dolayısıyla burada İbrahim'in bu çağrıdan önce putlarla ilgili mücadelesi neydi? Bizim kutsal kitaplarımızda, metinlerimizde kaydı yok. Ama elbette ki putlarla bir mücadelesi vardı. Mücadelesi de kendisinin imanlılar için bir tohum olmasıydı. Allah onu bir çınar tohumu olarak tarihin bağrına ekti. O büyüyecekti ve dalları altında sayısız ulusları barındıracaktı ve en nihayetinde de bütün dünyanın iman babası olacaktı. Allah'ın planı buydu. Baba olmasıydı gerçekten. Bir kaynak olmasıydı.
0: Teşekkürler. Şimdi Ali Bey'e dönüp sormak istiyorum. Hazreti İbrahim'in putları kırışı ve Kur'an-ı Kerim'deki yerini bize açıklar mısınız?
2: Tabii inşallah. Şimdi Hazreti İbrahim'in kendi kavmi

0: O zaman ortak koşuyoruz. İlahlığı paylıyorsun. İşte buraya sen bakıyorsun, sen söylüyorsun. Ama yaratan bir tanedir. Kur'an-ı Kerim'de bu konuda Allah-u Teala'nın bir açıklaması var. Eğer diyor göklerde birden fazla ilah olsaydı, o zaman büyük sorun çıkardı. Böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Şimdi Hazreti İbrahim ne diyor? Kur'an-ı Kerim'de gidiyor kavmine diyor ki önce akıl yürütüyor. Allah-u Teala'nın tabii onun idrakini aşmasıyla yürütüyor. Ben ilk önce siz şu anda yaptığınız putları diyor elinizle yapıyorsunuz. Enam suresinde var. Elinizle yapıyorsunuz diyor. Bu elinizle yaptığınız taşlar sizi nasıl korur diyor. Yani bunun neyine güveniyorsunuz da koruyor. Onlar diyor ki sen karışma seni taşlarız diyor. Önce babası. Zaten bunun imalatçısı babası. Azer diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sonra biliyorsunuz hikayeyi. Gidiyor bütün putları kırıyor. Baltayı da alıyor en büyük putun önüne dayıyor. Geliyor diyor ki ne oldu bunu? Diyorlar ki işte İbrahim kırmıştır. O bizim putlarımıza laf sayıyordu. Bundan başkası da burada cesaret edemez bunu kırmaya. Hazreti İbrahim'e geliyorlar. Hazreti İbrahim diyor ki yok canım diyor bu büyük kırmıştır diyor. Yani bu büyük olan kırmıştır diğerlerini. Onlar da diyor ki sen bizden alay mı ediyorsun? O bir taş nasıl kalkıp bunları kırar? E o bir taş olduğunu söylüyorsunuz. Bir taşı kıramayacağını söylüyorsunuz. Nasıl ilah olarak ediniyorsunuz diye. Ondan sonraki olayı biliyorsunuz. Şimdi kendisinin ilah arayışı önce bakıyor, aya bakıyor. Diyor ki benim Rabbim budur. Fakat sabaha doğru ay kaybolunca, güneş çıktığında kaybolanlardan hoşlanmam diyor. Böyle Rab olmaz diyor. O zaman benimki güneştir diyor. Kur'an'da böyle açıklıyor. Güneş de akşam kaybolunca yine olmadı diyor. Böyle kaybolan bir Rab olmaz. Ve sonunda Allah-u Teala devreye giriyor ki şunu söylüyor. Allah beni de hidayete erdirmeseydi kesinlikle dalalette kalırdım. Bir türlü Allah'ı bulamazdım diyor. Yani ne olduğunu eğer o kendisi devreye girmeseydi, açıklamasaydı. Şimdi putperestlik inancında da o geliyor. İnsanlar dokunmadığı şeye inanamıyorlar. Yani fiziksel olarak bir şeylere dokunmak istiyorlar. Dokunmadığı şeye inanamıyorlar. Tamam diyorlar bir yaratan vardır ama bir şeylere de dokunmam lazım diyor. Yani onun var olduğuna. İşte Hazreti İbrahim o sistemi bitiriyor. Yetmez. Hazreti İbrahim dinde niye baba? Çünkü dini öğreten bütün peygamberler Hazreti İbrahim'den sonra onun soyundan geliyor. Yani bütün hangi peygambere gidersen git dayanır gelir Hazreti İbrahim'de
1: kitlenir. Yani kan bağı da.
0: Tabii kan bağı da söz konusu. Ama o kan bağı peygamberler arasındaki bir kan bağı.
1: Evet yani o imanı tabii, sahip olmayan şimdi, kan bağı da var
0: Allah
1: demek istiyorsunuz.
0: Allah-u Teala burada bir notum var ben onu size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ayet kerimemiz vardı bizim iki tane. Bakara 124'te diyor ki seni diyor takva sahiplerine imam kılacağım. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da diyor ki benim zürriyetimi de imam kıl. Yani onlara önder kıl. Dinde imamlardan bahsediyoruz. Ama Allah-u Teala diyor ki senin zürriyetinden zalim olanlar benim ahdime erişemezler. Yani mutlaka işlerinden zalim olanlar çıkacaktır. Onlar da benim ahdime erişemeyeceklerdir. Ve İbrahim suresi 36'da da işte onun cevabını veriyor Allah-u Teala'ya. Diyor ki ya Rabbim bana tabi olan bendendir.
1: Şey gibi diyebilir miyiz? Özür dilerim. Yani Peygamber Efendimiz'in iki amcasını örnek verebilir miyiz? Yani o da kan bağı ama.
0: Tabii ikisi de yani kan bağı. Yani Hazreti İbrahim'den gelme, İsmail'den gelme. Ama biri tamamıyla putperest ve din düşmanı. Ötekisi şey peygamber olmuş. Evet. Bu bağlantı yani bu babalık meselesi tamamıyla manevi babalıktır.
1: Maneviyatta.
0: Evet. Ama peygamberler için fiziki babalıktır. Hepsi Hazreti İbrahim'in hanif diniyle gelmişlerdir. Ve hepsi bütün peygamberlerin fiziksel olarak da akrabalığı vardır. Onun torunudurlar. Ya imamların. Buradan dolayı bizler de o peygamberlere, peygamberlerin müntesipleri olduğumuz için otomatik olarak bizlerin de manevi babası olarak Hazreti İbrahim'i kabul ediyoruz. O sebepten kaynaklı. Kur'an'a göre bu şekilde inşallah.
1: Teşekkür ederiz. Allah razı olsun.
2: Doğru bizim kutsal kitapta da Kur'an'da da eleştirilen şey ellerinizle yaptığınız putlara niye tapıyorsunuz? Bu bardağı ben yapmışım. Şimdi buna tapmam aptallık olur. Şimdi putperestler heykellere tapmıyorlar aslında. Heykelin ardındaki güce tapıyor. Havari Pavlus diyor ki putperestler putlara kurban sunduklarında putlara sunmazlar, cinlere sunarlar. Putperestlik sadece heykeli dikip heykele tapmaksa çok

0: kolay olurdu onu kırmak, yıkmak. Ama şeye benziyor. Şimdi bu televizyonu birisi kırarsa sadece oradaki görüntüyü yok eder. Ama televizyonun yayınını yok edemez. Dolayısıyla putların arkasında kuvvetler var. Vardı, halen de var. Bizim inancımıza göre bunlar cinlerdir ve insanları kandırmışlardır. Dolayısıyla takipçilerine büyü vasıtasıyla, sihir vasıtasıyla bir şeyler sunarlar. Mesela Pavlus Efes'e gidiyor. Efes, Artemis mabediyle ünlüydü. Bütün dünyadan Artemis'e tapmak için Efes'e gelirlerdi ve heykeller yaparlardı ve kuyumcular gümüş ve altın, bronz heykellerini yaparlardı. Şehrin en önemli gelir kaynağıydı. Pavlus gidiyor, Allah'ı vaaz ediyor. Birdenbire kuyumcular örgütleniyorlar, halkı ayaklandırıyorlar, toplanıyorlar ve Pavlus'u sarıyorlar. Askerler geliyorlar, koruyorlar. Yoksa paramparça edecekler. Şimdi nedir burada önemli olan? Bunun arkasında büyük ekonomik çıkarlar var, siyasal çıkarlar var, her şehrin ayrı bir putu var. Şehirler arasındaki savaşlar aslında putlar arasındaki savaşlar. Hangisi daha kuvvetli? Hangi şehir yenerse onun putunu alıyor, kendisi getiriyor, esir alıyor. Dolayısıyla burada biz putperestliğin gücünü küçümsemeyelim. Ne dün ne bugün. Ve onu iyi anlamazsak biz o zaman aramızda halen süre gelen putperestliği de iyi anlayamayız. Ve onu sadece heykele ve resme indirgemek nasıl diyeyim, cehaletini bu sefer biz gösteririz. Yok, putun arkasında her zaman büyük kuvvet vardır. Para putu halen çok güçlüdür. Sadece kağıt değildir o.
1: İçimizdeki dürtülerden kaynaklandığını da düşünürsek onu da yıkmak gerekir diyorsunuz. Teşekkürler. Şimdi Emre Bey'e ben aynı suali iletmek istiyorum yineleyerek. Hazreti İbrahim'in putları nasıl kırdığı ve bu İncil, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim'de nasıl izah ediliyor? Bu konudaki sizin görüşlerinizi merakla bekliyoruz.
2: Evet, Allah razı olsun.
1: Allah size razı olsun.
2: Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'ın putları kırması olayını, bu yaşadığı, daha sonra orada gösterdiği aslında gene teslimiyeti Kur'an-ı Kerim'de detaylı olarak bize izah ediyor. Bir Enbiya suresinde bir de Safat suresi. Bu put olayı, bu tabi buradaki açık şirk söz konusu. Yani Allah yerine orada insanların kendi elleriyle yaptıkları putlara tapmaları. Ama bir de öbür yönü var tabi. İnsanların yozlaşması ve nefslerini ilah edinmeleri ve Allah Teala bize İbrahim Aleyhisselam'ı teslimiyetin örneği olarak gösteriyor. Ve çeşitli Kur'an-ı Kerim'de ve diğer kutsal kitaplardaki yaşadığı imtihanlar bu teslimiyetin çeşitli safhalarını temsil ediyor. Ve ilk etapta tabii ki burada İbrahim Aleyhisselam putları kırması, bu büyük cesaret, tabii Allah Teala'nın vehbi olarak ona vermiş olduğu destekle gerçekleştirdiği bu olay. Ama bu dinde ve buna da vurgulamak istiyorum. Bakara suresinde Allah Teala bunu açıklıyor. İçimizdeki putu, yani nefsimizi yok etmek ve Allah'ı hakikaten Rabbimiz olarak ön plana çıkarmak için Allah Teala bütün devirlerde aynı kuralları ortaya koymuş ve Bakara suresinde 127, 128 ve 129. ayet-i kerimeler, müsaade ederseniz okumak istiyorum.
1: Buyurun.
2: İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam beytin, yani Kabe'nin temellerini yükseltiyorlardı ve şöyle dua ediyorlardı. Rabbimiz bizden bunu kabul buyur. Muhakkak ki sen en iyi işten ve en iyi bilensin. Ve devam ediyor. Rabbimiz bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl. Zürriyetimizden ve sana teslim olan bir ümmet ve bize ibadetin yerlerini göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki sen tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin. Ve şimdi asıl önemli noktaya geliyoruz. Rabbimiz onların arasından kendilerinden onlara senin ayetlerini tilavet edecek, onlara kitabı ve hikmeti öğretecek ve onların teskiye yani nefslerinin arınmasını edecek bir Resul beyaz et. Allah Teala hem Rabbimizi idrak etmemizi istiyor ve bunun en güzel örneği İbrahim Aleyhisselam, babamız İbrahim Aleyhisselam, ama hakikaten öbür yandan bunu idrak ettikten sonra nefsimizi kaldırmak durumundayız. Yoksa nefsimizin dediğini yaparsak o zaman o da bizim bir putumuz oluyor. Bu da bir gizli şirk olmuş oluyor sonuçta. Ve daha evvel Şark Bey'in bahsetmiş olduğu ayetin başka bir İncil'de başka bir yerde gene geçiyor. İsa Aleyhisselam ikaz ediyor. Yanlış söylüyorsan lütfen Şark Bey düzeltsin beni. Yuhanna İncil'inde 8. bapta 39. ayetinde İsa Aleyhisselam buyuruyor. İbrahim çocukları olsaydınız İbrahim'in yaptıklarını yapardınız.
0: Evet, doğru.
2: Ve bu çok önemli. İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı neydi? Allah-u Teala'ya teslim olmak. Ve bu evrensel bir kanun. Yani hep tekrarlıyorum ama bu hakikaten önemli olan nokta. Biz içimizdeki o putu kırmak istiyorsak o zaman bize örnek verilen İbrahim Aleyhisselam gibi Allah'a teslim olmak durumundayız. Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun. Şimdi kurban ve teslim hakkında dört kitapta da yani neler yazıldı seyircilerimizin merak konusu. Diğer semavi dinlerde ve kitaplarda kurban ve teslim hakkında Hazreti İbrahim'in oğlunu nasıl kurban etmesi, Kur'an-ı Kerim'de ve Tevrat'ta, İncil'de nasıl bahsedilmektedir? Bunun teslimle ilişkisi nedir?
0: İbrahim Allah tarafından seçildi, çağrıldı. Dedi ki sana soy vereceğim ben ve 75 yaşındaydı. Ve sevinçle İbrahim kabul etti. Yola çıktı, göçebe oldu, bütün zorluklara katlandı. Çocuk yok ortada. 99 yaşında çocuğu oldu. Ve sonra bu çocuk büyüdü. 15 yaşına geldiğinde Allah dedi ki onu senden istiyorum. Kurban olarak sunacaksın. Ve bu İbrahim için hayatındaki en zor karar. Çünkü deseydi ki Allah ona kendini uçurumdan aşağı atacaksın benim için atardı. Ama oğlunu sunması o büyük bir nasıl diyeyim özverinin ötesindedir bu. Allah deniyor İbrahim'i diyor ki kendi canından fazla sevdiğin oğlunu kurban edeceksin benim için. Ve İbrahim evet diyor buna. Çünkü İbrahim çok iyi anladı ki ölüleri diriltebilir benim Allah'ım. Bana yoktan verdi bu çocuğu. 99 yaşında verdi. Toz olur bu. Tekrar bana verebilir. Şimdi bu imanın büyüklüğünü görüyor musunuz? Allah'sa ben gördüm. Senin kalbini okudum. Tamam. Sen geçtin denenmeden. Sen benim dostum oldun. Sen hayatı öteki hayattan ayıran ölüm çizgisini aştın teslimiyetinle. Dolayısıyla sen artık benim dostumsun. Bu hareketin bütün insanlara örnek olması lazım. Gerçekten biz en çok sevdiğimizi kurban etmeye hazır olmadan Allah'ın istediği müminler olamayız. Ve en sevdiğimizi kurban etmek şu anlamı taşıyor. Eğer kurban edemezsek o bizim putumuzdur. Heykel değil.
1: Yani bunun teslimiyetle olan ilişkisi de ona verdiğimiz önem ve neyimizi teslim ettiğimiz çok önemli.
0: Evet.
1: Allah Teala'ya öyle bir teslimiyetle teslim olmuş ki yani kendi canından ve kendi oğlundan vazgeçmiş Allah'a teslim olmuş.
0: Ve daha sonra bir koç veriliyor biliyorsunuz hikayede. Evet. ve onu kurban ediyor. Yani biz burada aslında şunu biz çok iyi anlamamız lazım. Biz Allah'la pazarlığa girişemeyiz. Çünkü neyimiz varsa bize lütfedilmiştir. Bir hakkımız yok. Benim bu programda bir konuşmacı olarak hakkım var. Ama Allah'ın önüne gittiğimde benim bir hakkım yok kulu olarak. Yoktum çünkü ben 1962'den önce yoktum. Bir 25 sene Allah ömür verirse ondan sonra tekrar yok olacağım. Kısacası benim bir hakkım yok Allah'a. İnsan hakkı birbirimize karşıdır. Allah'a karşı insan hakkı diye bir şey yok. Allah'ın önünde biz sıfırız. Yoktan var etti bizi. Dolayısıyla bunun bilincine varmadan bize verdiği bütün her şeyin bir lütuf, karşılıksız bir armağan olduğunu anlamadan ve onu sunmadan biz hiçbir zaman imanda belli bir çizgiden öteye geçemeyiz. Çünkü iman eden çoktur. Teslim olan azdır. Onun için İsa Mesih diyor ki dar yoldan ilerleyin. Çünkü geniş yoldan gidenler çoktur ama o yolun sonu ölüm yoludur. Dar yol teslimiyet yoludur. Yokuş yukarıdır. Kendine karşı mücadeledir. Sevdiklerini hep gözden geçirmek ve ben buna ne kadar bağlandım diyebilmektir. Ondan vazgeçtiğinde onun yerine Allah sana çok daha başka şeyler verecektir. Bilmiyorum zamanı müsait mi? Okuduğum güzel bir hikaye var. Onu paylaşmak isterim.
1: Buyurun.
0: Küçük bir kız, 9 yaşında. Ona bir kolye alınıyor, bujiteri. Çok seviyor. Takıyor, seyrediyor kendisi. Onunla beraber uyuyor. Bir gün babası diyor ki, onu çok seviyorsun. Beni seviyor musun? Evet diyor. Beni mi çok seviyorsun, onu mu çok seviyorsun? O da diyor ki, elbette seni daha çok seviyorum. O zaman diyor, bana ver diyor. Birdenbire duruyor. Niçin istiyorsun benden diyor. Sen takmayacaksın bunu. Hayır diyor, bana ver diyor. Ben istiyorum onu. Yok diyor, vermem bana. Niçin istiyorsun diyor. Ağlamaya başlıyor. Ve küsüyor babasına da. Birkaç gün geçiyor. Tabii içinde fırtınalar esiyor küçük kızın. En sonunda bir gece babası yatarken ağlayarak geliyor, uyandırıyor, al diyor. Kolyeyi istiyordun madem ki. Babası kalkıyor, alıyor kolyeyi, öpüyor. Diyor ki çok seviyordum biliyorum diyor. Bak diyor ne aldım sana. Çekmeceyi açıyor. Hakiki altından yapılmış kolyeyi takıyor başına. Diyor ben sana daha iyisini vermek için istiyorum. Şimdi acaba bizim Allah'a getireceğimiz en önemli armağan nedir sorusu var. Bizim Allah'a getireceğimiz en önemli armağan ona direnen nefsimizdeki yön ve bize onun üstüne kendine benzer bir ruh koydu. Bu ruh eğer hakim olursa bütün varlığına o zaman mükemmel insan çıkar ortaya. Yani biz Allah'a nefsimizi sunduğumuzda o bize ölümsüz bir nefs verecek. Kendisine benzer olanı verecek. Ama biz bunu bilmiyoruz. Bizim için en tatlı şey olduğundan vazgeçmek istemiyoruz ondan.
1: Evet, teşekkür ederiz hikaye için de, verdiğiniz bilgiler için de. Şimdi Ali Bey'e sormak istiyorum. Kurban ve 4 kitapta Hazreti İbrahim'in oğlunu Allah'a kurban etmesi diğer kitaplarda nasıl ifade edilmiş? Bunun teslimle ilişkisi nedir?
3: Tabii ben Kur'an'dan bilgiyi vereceğim.
1: Buyurun.
3: Benim bilgi alanım orası. Allah Teala Saffat Suresi 102'den 110'a kadar bu olayı anlatıyor. Zaten Sa'd Bey'in de anlattığı gibi Allah Teala onu bir imtihana tabi tutuyor. Hazreti İbrahim'i en çok sevdiğinden infak edeceksin diyor. Yani senin için en değerli olan şeyi ki 99 yaşında dediği gibi elde etmiş olduğu bir çocuğu benim için kurban edeceksin. Şimdi tasavvuf literatüründe şöyle bu olay bu şekilde de anlatırlar. Hazreti İbrahim Aleyhisselam mancırığa konuldu, ateşe atılıyor. Cebrail Aleyhisselam geliyor diyor ki Rabbim beni gönderdi. İstersen bu ateşi söndüreyim. İstersen burayı dağıtayım. İstersen seni alıp gideyim. Ne istiyorsun? Beni Allah kurtarır demiyor. Çok enteresan bir cevap veriyor. Rabbim beni görmüyor mu diyor.
1: Mutlaka kurtaracak demek.
3: Hayır, o anlamda demiyor. Rabbim beni görmüyor mu diyor. Eğer kurtarmamı isterse kurtarır. Yanmamı isterse yakar. Anladın mı? Yani kurtarır gibi bir beklentisi yok zaten.
1: Ne isterse.
3: Ne isterse ben hazırım diyor. Yani şimdi zaten Hazreti İbrahim'in Allah'a tevekkülü bilinen en üst seviyedeki tevekkül zaten. Eslemtülü Rabbil Alemin diyor. Ben alemlerin Rabbine teslim oldum diyor zaten. Şimdi kendi canı için diyor Cebrail'i reddetti. Tasavvufta böyle diyorlar. Ama diyor can için Cebrail'i reddetti. Canan için eli titredi diyor. Bıçağı bir türlü tutar. Birkaç kez Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de veya bize anlatılanlarda hatırlatıyor. Sana böyle bir emir vermiştim. Nasıl yapacağını bir türlü çıkamıyor. Çünkü ikisi can ile imtihan kolaydır. Canan ile imtihan zordur. Evet. Esas orada imtihanı veriyor. Ha, bu arada İsmail Aleyhisselam için de can ile imtihan. O anda.
1: Evet.
3: Yani Allah-u Teala bir olay gerçekleştirdiği zaman biri canan ile imtihanını geçerken ötekisi de can ile imtihanını geçiyor. Yani teslim olarak orada, burada. İşte kurban olayında bizim Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın o günden bugüne işte koç, her tarafta aynı şey söyleniyor zaten, sonuçta bir koç gönderiyor ve koç kurban ediliyor. Ama kurban denilince benim aklıma Maide Suresi 27'deki bir kurban geliyor. Bilinen en eski kurban kesmeden bahsediyor Kur'an-ı Kerim'de. Hazreti Adem'in iki oğlu kurban kesiyorlar. Ve Habil ile Kabil diye geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Tabi Habil'inkini kabul ediyor. Allah-u Teala diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Takva sahiplerinin kurbanını kabul eder demiyor. Takva sahiplerinden kabul eder. Yani ne veri yapıyorsan Allah rızası, yani Allah için ne yapıyorsan, Allah yolunda ibadet yapıyorsan, takva sahibiysen Allah kabul eder diyor. Takvanın da açıklamasını inşallah yapacağız. Ötekisi ne yapıyor? Zaten o da diyor ki ben seni öldüreceğim o zaman diyor. Hasetliğinden dolayı, nefsinden dolayı. Sen öldür diyor ama ben Rabbimden korkarım diyor. Ben elimi kaldıramam sana. Şimdi bakın. Buradaki korkuyu da iyi anlayalım. Esas takvayı da biraz açıklayalım daha var sonra da. Yani ölümden ötesi var mı? Ben Rabbimden korkarım, istersen beni öldürebilirsin diyor. Demek ki o korku can korkusu değil.
1: Evet.
3: Yani o korku. Ne korkusudur o? Allah'ın sevgisini kaybetme korkusudur. Çünkü onun çizdiği çizginin dışına çıkarsa Allah'ın katındaki değerini kaybedecek. Ona olan sevgisini kaybedecek. Allah'ın ona olan sevgisini kaybedecek diye korkuyor. Şimdi kurbanın iki özelliği Hazreti İbrahim'in teslimiyetini gösteriyor ve takvasını gösteriyor. Takvada zaten ileriki derslerinde daha programımızda ya da programın içerisinde o konuya gelirsek açıklayacağız. İşte Hazreti İbrahim'in dinin babası olması ve zaten Kur'an-ı Kerim'de de ve İslamiyet'te de Halil diye geçiyor. Sahak Bey'in de dediği gibi dost anlamına geliyor. Allah-u Teala dostluğuna kabul etmiş, sevgisini kabul etmiş. O bütün çizgileri aşmış teslimiyet bakımından. Ve Allah-u Teala ona öyle bir o teslimiyetine karşı ikramda bulunmuş ki, ondan sonra gelen bütün peygamberleri zürriyetinden vermiş. Yani bu, o sebeple Allah-u Teala bir şey söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. İsrail oğullarını alemlere üstün kıldık diyor. Bu alemlere üstünlüğü insan olarak üstünlüğü değil. Peygamberlerin çok üst seviyede orada olmasından üstün. Anlatabildim mi? O kadar çok peygamber var ki. Yani işlerinde bizim sayılarını sadece kitaplardan bildiğimiz var. Kim bilir bilmediğimiz kaç tane de Resul var. Arada gitmiştir. Yani burada Allah-u Teala'nın ne kadar bir dostluğunu, onun Allah'a ne kadar güveni olduğunu ve Allah için her şeyini infak edebileceğini Hazreti İbrahim Aleyhisselam bizlere göstermiştir. Allah razı olsun.
1: Şimdi Emre Bey'e aynı soruyu iletmek istiyorum yine diyerek. Kurban ve teslim, yani Hazreti İbrahim'in oğlunu kurban etmesi ve diğer kitaplarda Bunun ne şekilde ifade edildi? Bunun teslim ile ilişkisi nedir? Buyurun.
2: Allah razı olsun.
1: Allah sizden razı olsun.
2: Öncelikle kurban olayı Tevrat'ta kısaca söylemek istiyorum. Yaratılış ayetinde 22. bapta 1. ila 24. ayette izah ediliyor ve detaylı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de de izah edildiği gibi. Ve Ali Bey'in biraz evvel okumuş olduğu ayette ki bir detaya dikkatinizi çekmek istiyorum müsaade ederseniz. Saffat suresi 102. ayet-i kerimede İsmail aleyhisselam şöyle söylüyor. Ey babacığım, emrolunduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Ve daha sonra 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala sen rüyaya sadık kaldın, muhakkak ki biz muhsinleri işte böyle mükafatlandırırız. Ve tekrar şunu görüyoruz. Allah-u Teala bize burada tabii hem İbrahim Aleyhisselam'ın en üst boyuttaki Allah-u Teala'ya olan teslimiyeti söz konusu. Ama aynı zamanda oğlunun teslimiyeti söz konusu. Belki daha küçük bir çapta ama onun da teslimiyeti söz konusu. Ve Allah-u Teala burada muhsinlerden bahsediyor. Ve müsaade ederseniz gene Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala başka ayetlerde muhsinlerin özelliğini bize izah ediyor. Nisa suresi 125. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve Hanif olarak Hazreti İbrahim'in dinine tabi olmuş ve veçini yani bu fizik vücudumuzu Allah'a teslim ederek muhsin olan kimseden dinen daha ahsen kim vardır? Hakikaten bu noktada fizik vücut olarak bir teslimiyet söz konusu. Ve Allah Hazreti İbrahim'i dost edindi. Daha sonra Bakara suresinin 112. ayet kerimesi Allah-u Teala, hayır öyle değil, kim veçini Allah'a teslim ederse o muhsinlerden olur. Artık onun mükafatı Rabbinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklardır. Ve bu bize bir mesaj. Rabbimiz bizim de Allah'a teslim olmamızı istiyor ve bizim de muhsin olmamızı istiyor. Ki Allah-u Teala bize hem ruhundan üfürmüş, hem negatif özellikleri ilk etapta negatif özelliklerin bulunduğu, afet dediğimiz negatif özelliklerin bulunduğu nefsi vermiş ama aynı zamanda bu fizik vücudu vermiş ve Allah'a teslim olmak, Allah'a kul olmak bütün bu üç vücudu da kapsıyor. Allah razı olsun.
1: Teşekkürler. Bitiremediğimiz ama çok heyecanlandığımız teslimiyeti ve imanı konusunda çok heyecanlandığımız bir peygamber. Bizim iman babamız. Buyurun Ali Bey, siz ne söyleyeceksiniz?
3: Tabii ki Hazreti İbrahim'in hayatı dinin tamamı. Yani kısa bir zaman süresi içerisinde bunun tamamını açıklamak çok zor bir olay. Ama şunu söylüyoruz ki inşallah bu programın devamında bu konu devam edeceğini biliyorum. Hazreti İbrahim'in dini nasıl, Hanif dinini nasıl yaşadığını, bunu öğrenmek işte. Hazreti İsa Aleyhisselam, Hazreti İbrahim'in çocuğuyuz diyorsunuz da onun gibi niye yaşamıyorsunuz ya da yaşamanız gerekiyor diyor. Ama burada neyi gösteriyor? Önemli olan Hazreti İbrahim'in yaşantısını, dini yaşantısını. Dini yaşantısı. Evet, onu bilmek. Bu da inşallah daha geniş programlarımızda detaylı olarak anlatacağız. Çünkü zamanımız bildiğim kadarıyla çok kısıtlı bir vaziyette.
1: Evet.
3: Herkese çok teşekkür ediyorum. Ve böyle bir güzel konuyu da açtığımız için çok mutluyum.
1: Bizimle birlikte olduğunuz için çok memnun olduk, şeref duyduk. Sevgili izleyenlerimiz de bu konuya eminim ki bizim gibi heyecanlı yaklaştılar. Merak ediyorlar. Hazreti İbrahim'in hayatını de anlatmaya devam edeceğiz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. 4 Kitap Tek Dilek programından hoşça kalın. Teşekkürler.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. El Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz ki bir defa daha sizlere seslenmek, aranızda bulunmak mümkün oldu. Size hep mutlu olmaktan bahsediyoruz. Mutluluktan bahsediyoruz. Biliniz ki Allah Teala'nın sizlerden istediği yegane şey sizin mutluluğunuzdur. Allah Teala insanların mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu, daha mutlu olmaları için Kur'an-ı Kerim'e 7 tane kademe yerleştirmiş. Birinci kademe, üçüncü basamak. İnsanların Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Dilemezlerse ne olur? Dilemezlerse madde bir, cehenneme gideceklerdir. Bir kötülük işlemeseler de mi diyorsunuz? Kötülük işlememeleri mümkün değildir. Bütün insanlar Allah Teala tarafından yaratıldıktan sonra onların işlerini Allah Teala ruhundan üfürür. Ve insanlar yaratıldıkları zaman bir nefsleri vardır. İşlerinde kalpleri %100 nefsin kalbi afetlerle doludur. Allah Teala da insana bu konuda denge unsurunu sağlasın diye ruhundan üfürür. Allah'ın üfürdüğü ruhsa %100 hasletlerle doludur. Birisi nefs, şeytanın ilticagahıdır. Ve oradaki afetleri kullanarak devamlı insanı huzursuz eder. İkincisi, ruh Allah'ın ruhudur. Muhtevasında sadece hasletler vardır. Yani Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi öğütler. Allah'ın yasaklarını işlememeyi öğütler. Allah'ın emirlerini yerine getirme yoluna giren kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dilerse Allah'ın yoluna girer. Dilemezse bir ömür boyu karanlıkların içinde yaşar. Sonunda da ölür, bu dünyadan çekilir gider. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Karanlıklarla aydınlıkları ayıran perde bir dilektir. Allah'a hayattayken ruhu ulaştırmayı dilemek. Bütün insanlar ruhlarını hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemek göreviyle görevlendirilmişlerdir. Kurtuluş bunun arkasına saklıdır. Sadece bir dilek. İnsan bilirse ki bir ruhu vardır. Bir, o ruh Allah'a aittir. İki, ve o Allah'ın ruhunu Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Üç, işte bir insanı cehennemden kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtulacak olan, kurtaracak olan ya da her insanı cehennemden kurtaracak olan bir tek dilektir. Allah'ın
ruhu olan ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Rabbimize, Allah'a teslim etmek, iade etmek. Bütün insanlar bununla vazifeli kılınmıştır. Bütün insanların üzerine farzdır. İşte bu farzdır ki bir insanın mutluluğunu olgunlaştırır. Mutluluğunu gerçekleştirir. Kim ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırmayı dilerse, o kişi için bu dünyada mutluluk yolculuğu başlar. İnsanlar çok para kazanırlarsa mutlu olacaklarını zannederler. Ve bunlardan bir kısmı çok para kazanır. Ama kazandığı zaman bakar ki hayır, mutlu değil. Çok para kazanmış. Nefsinin istediği başkalarından itibar görme müessesesini gerçekleştirmiş. Herkes onda para var diye etrafında pervane gibi dönüyor. Ama sevgili kardeşlerim, kişi bakar ki bu kendisine artık mutluluk vermiyor. Anlar ki herkes parası sebebiyle ona kur yapıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın temel emrini, temel hedefini hiç unutmayacaksınız. O emir ve hedef sizi mutluluğa ulaştırmaktır. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemenizi farz kılmış. Bu sebebe dayalı olarak Allah Teala mürşidinize ulaşıp tabiyeti farz kılmış. Neden? Çünkü mürşidinize ulaşıp tabi olursanız nefs tezkiyesine başlayacaksınız. Ondan evvel başlayamazsınız. Ondan evvel ne kadar gayret etseniz taş çatlasa nefsinizin kalbine sadece %2 rahmet nuru girer. Mürşidine tabi olmadan bir insanın kalbine girebilecek olan nur miktarı bu kadardır. Allah göğsünüzü yarar, göğsünüzden kalbinize bir nur yolu açar ve sizin zikriniz üzerine nefsinizin kalbine %2 rahmet nurunu ulaştırır. Bu rahmet nurları, nurların öncü kuvvetleridir. Nefsinizin kalbi karanlıklardan kurtulacaktır. Bu kurtuluşun ilk silahlı kuvvetleri %2 oranında nefsinizin kalbine girebilecek olan rahmet nurlarıdır. Nurlar o kalbe mutlaka girerler ve kalpteki afetlerden %2'sini kapı dışarı ederler. Ötesi var mı? Var. Ötesi garanti mi? Garanti. Bunun için kişi Allah'a ulaşmayı dilemiştir ve dilediği andan itibaren Allah'ın yardımını almaya başlar. Allah o kişiye furkanlar verir. Allah'ın dostlarını Allah'ın dostu olarak, mürşitleri olarak görmeyen kişinin gözleri o insanları mürşit olarak görmeye başlar. Görme hastası onları mürşit olarak net bir şekilde algılar. Kişinin kulakları
İrşad makamının söylediklerini işitmeye başlar ve işitme hassası söylediklerini manalandırır. Ve bu manalanan, anlaşılacak hüviyete yaklaşan sözlerin deruni manası kalpte şekillenir. Kalp onları idrak eder. Göz de bir uzuvdur, kulak da bir uzuvdur, kalp de bir uzuvdur. Göz görür, kulak işitir, kalp idrak eder. İşte sevgili kardeşlerim, böyle bir görme, işitme ve idrak müessesesinin faaliyete geçmesi, irşat makamının söylediklerinin muhasalasını teşkil eder. Kişi, irşat makamını herhangi bir kişi olarak artık görmez. Onun irşat makamı olduğunun idrakine girer. Söylediklerini işitmeye başlar, yani manasına varmaya başlar kulak. Ama netice kalbe iner. Kalp irşat makamının söylediklerini idrak eder. İşte o zaman mutluluğun ancak başkalarına yardım etmekle, başkaları için yaşamakla sağlanabileceğinin ilk adımı ortaya çıkar. Kalp aydınlanmak ister. Ve de insanoğlu öğrenecektir ki bunun bir tek yolu vardır. O yol zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye sesli olarak ya da sessiz olarak, hatta dilini de kımıldatmadan insan zikredebilir. Üç türlü zikir de kişinin kalbine Allah'ın katından nurları ulaştırır. Allah'ın katından gelen birinci etapta rahmet nurlarının taşıdığı salavat nurlarının taşıdığı rahmettir. İlk etapta kalbe %2 oranında girebilir. Bunlar o kalbin artık Allah'ın nurlarına açıldığını gösteren bir başlangıç nurudur. Kalbe giren rahmet nuru %2'yi geçemez. O kişinin Allah Teala göğsünü yarar. Enam 125 öyle söylüyor. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve oradan içeriye rahmet nurunu Allah Teala gönderir. Kalp ilk defa bu %2 nurla aydınlanır. Sonra kişi zikrini arttıracaktır. Tabiyet mürşitten o kişiye Allah'ın cereyanının geçmesini temin eder. Bu cereyan o kişiyi kontrol altında tutacaktır. Bu cereyan, mürşidinin aldığı bu cereyan, o kişinin kalbini Allah'ın rahmet nurlarının ötesinde fazıl nurlarına açacaktır. Salavat ne yapmıştı? Başlangıçta rahmeti getirmişti. Gene taşıyıcı olan bu salavat nurları, fazılları da getirir. Nefsin kalbine
ve %1, %2 derken ilk %7 fazıl birikimi gerçekleşir. Gerçekleşirse ne olur? Gerçekleşirse o kişinin ruhu aynı standartlardadır. Ama nefsi %7 fazıl nuruyla aydınlanmış. Nefsin kalbindeki afetlerden %100 afetle doludur nefsin kalbi. %7'si bu sebeple kapı dışarı edilmiştir. Nefsin kalbindeki %2 öncü rahmet nurundan sonra nefsi asıl aydınlığa kavuşturacak olan fazıların ilk %7'si gelip yerleşmiştir. Böyle bir şey için bu kişinin mutlaka mürşidine tabi olması gerekiyordu. Tabi oldu. Ve bu kişinin tabiyeti onun yaptığı zikre paralel olarak ilk %7 nuru o kişinin kalbine ulaştırdı. Burası nefsi emmaredir. Sıfır noktasından yola çıkıyoruz. Dünya gezegeni Allah'a doğru yolculuğun başladığı sıfır noktasıdır. Buradan kişinin ruhu diğer Allah'a kadar ulaşabilecek olan diğer ruhlarla birlikte yolculuğa çıkmıştır. Ama o henüz sadece birinci kata kadar ulaşabilir. Nefsinin kalbinde %7 nur birikimini sağlayan kişi %1, %2, %3, %4, %5, %6 ve %7 nur birikimini sağladığı zaman ruh artık zemin kattan birinci kata kadar yükselen kafileye girer. Bu kafile yukarıya doğru devam ederken birinci kata kadar çıkabilenler birinci katta kalırlar. Burası Kur'an-ı Kerim'de nefsi emmare diye ifade edilmiştir. Bu nefsi emmare demek, nefsinin emrinde olan bir kişi demek. Nefsinin afetlerinin onu kontrolü altında tuttuğu bir kişi demek. Nefsin emirlerine itaat eden bir kişi demek. Vela uksumu bin nefse levvam Allah Teala o emmare nefsten bahsediyor. Emmare nefs. Nefsin emrinde olan bir kişi. Burada sadece nefsin kalbi %7 nurla dolmuştur. Ve ben nefsimi ibra edemem. Çünkü nefs şerle emreder. Ve ma uberru nefsi inne nefse leemmaretin bissui. Sui olanla şerle emreder nefs. Ben nefsimi ibra edemem, temize çıkartamam diyor. Bu şerri emreden nefs kademesi birinci kademedir. Nefs aydınlanmadıkça bir insan için mutluluğun yaşanması mümkün değildir. Mutluluk nefsinizin kalbindeki fazıların artmasına paralel bir olguyla devamlı iç dünyanızda
ve dış dünyanızda büyüyecektir. Nefs-i emmare birinci kademeyi ifade eder. Ruhunuz zemin kattan birinci gök katına kadar ulaşabilecek olan bir zikrin sahibi olduğunuz zaman bu hedefe ulaşırsınız. Bu yedi tane gök katının açılması yaklaşık 3 saatlik bir süreci kullanmanıza bağlıdır zikirde. Ve de bunun başlangıç noktasında ruhunuzun Allah'a ulaşmak için yola çıkması. Birinci gök katına ulaşmakla noktalanır. Burası nefsi emaredir. Sonra ruhunuz diğer ruhlarla beraber ikinci gök katına ulaşacaktır. Bunun manası ikinci defa %7 fazla birikimi nefsinizin kalbindeki afetlerden ikinci bir %7'yi kapı dışarı etmiştir. Ve karanlıklara ikinci bir %7 nur ilave edilmiştir. Nefsinizin kalbi adım adım aydınlanıyor. O levvame nefse kasem ederim. Ayet-i kerimesi bununla alakalı. Lev mi diyor kişi? Nefsini lev mi diyor? Nefsi yüzünden bunların vücuda geldiğini görüyor. Nefsini lev mi diyor? Kınıyor. Ama gene de hataları işlemeye kişi devam ediyor. Fela uksumu bin nefsi levvameti. Ayet-i kerime bu. O levvame nefse anlatsın ki kasem ederim. Sonra kişi ikinci defa bu nur birikiminden sonra üçüncü bir nur birikimiyle nefs-i mülkimeye ulaşıyor. Fecr suresinin 7 ve 8. ayetleri. Ve elhamaha, fücuraha ve takvaha. O nefse, onun fücuru da, takvası da ilham edilir. Takva, doğru istikamette, Allah'ın emrettiği istikametteki bütün davranışları ihtiva eder. Fücur da Allah'ın yasak ettiği ama şeytanın istediği istikametteki yanlışlıkları. Bu noktada kişide hem fücur vardır, hem takva vardır. Kat eflaha men zekâ diyor Allah Teala sonra da. Gene Fecr suresinin bir sonraki ayet-i kerimesinde. Kim nefsini tezkiye ederse o felaha erer. Felaha ermek, yedinci kademede ruhun Allah'a ulaşmasıyla sağlanabilen en az %51'lik bir kurtuluşu ifade eder. Felaha ermesi de bu kişinin daha sonraki kademeleri birer birer aşmasıyla mümkün olacaktır. Ama kişi ruhunda ilk nurlar girdiği andan itibaren artık şeytanın yolunda değildir, artık Allah'ın yolundadır. Ve de Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren o kişi ölse gideceği yer cehennem değildir. Gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Kişi
Daha sonra emmare, levvame ve mühime kademelerinden sonra dördüncü bir kademeye gelecektir. Mutmainne. Allah Teala diyor ki ya eyyetühen nefsü mutmainnetü. Ey mutmain olan, doyuma ulaşan nefs. İrci'i ila Rabbiki, Rabbine rücu et. Radiyeten, Allah'tan razı olarak, mardiyeh ve Allah'ın rızasını kazanarak. Fethuli fi ibadihi, o zaman fizik vücuda hitap. Kullarımın arasına gir ey fizik vücut diyor Allah Teala. Vedhuli cenneti ve cennetime gir. Üçüncü gök katına ulaşan ruh için emmare, levvame'den sonra mülhime kademesi gelir. Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü gök katında o kişi mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnül kulüp diyor Allah Teala. Bil ki Allah'ın zikriyle kalpler mutmain olur. Doyuma ulaşır. Nefsi mutmainnedeki kişi artık mutluluğu yaşamıştır. Aldığı para onu tatmin ediyor. Başkalarına göre çok bir para kazanmıyor kişi ama mutmain. Biliyor ki ailesinin geçimini orta standartlarda bu kişi sağlayabilir. Lükse kaçmadığı sürece o kazandığı para kendisine yeter. Bu kişi o parayla mutmaindir, doyuma ulaşmıştır. Sonrası ne? Sonrası radiye. Kul Allah'tan razı olacaktır. Ya eyyetü ennefsül mutmainnetü radiyeten mardiyeh diyor Allah Teala. Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Allah da senden razı olsun. Mutmainne dördüncü kat, radiye beşinci kat, mardiye altıncı kat. Yedinci kat ise nefsin tezkiye olması. Kişinin kulların arasına girmesi, ruhunu Allah'a ulaştırması.

kesinleştirir. Burası bir dönüm noktasıdır. Yedinci gök katına ulaşan ruh, nefs-i emarede birinci gök katına, levvamede ikinci gök katına, mülkimede üçüncü, mutmainede dördüncü, radiyede beşinci, mardiyede altıncı, teskiye kademesinde yedinci gök katına ulaşan kişinin ruhu, yedinci katta yedi tane alemden geçecektir. Kader hücreleri, Ümmül Kitap 2, Kudret Denizi 3, Makam-ı Mahmud 4, Divan-ı Salihin 5, Zikir hücreleri 6 ve Setel-i Müntaha 7. Yedinci gök katında da yedi tane aleme ulaşacaktır. Ve yedincisinden Setel-i Müntaha'dan dikey bir yolculukla ruh Allah'ın zatına ulaşacaktır. Allah'ın zatında yok olacaktır. İşte bu yolculuğun adı seyri sülüktür. Allah'a ulaşmasıdır ruhun. Allah'a ulaşma yolculuğudur. Burada nefsin kalbine baktığımız zaman nefsin kalbinde %51 nur birikimi görürüz. %2 başlangıçtaki rahmet, 7 defa da %7 fazıl birikimi ve %51 nur birikimiyle kişi mutluluğun yarısını mutlak olarak yakalar. Bu kişi bir ömür boyunca bu yaklaşık 3 saat sürecek olan zikrini devam ettirebilirse, bir ömür boyu mutluluğun yarısını yarı yarıya mutluluğu yaşar. %100 mutlu olamaz ama mutsuz da değildir ve en güzel tarafı konunun buraya kadar kişinin gayretini Allah-u Teala istemiyor. Onun zikir yapmasını bir zevk haline getiriyor Allah-u Teala ve kişi onun zevkini yaşıyor. O kişi nefsinin kalbindeki afetler yok oldukça mutluluğu giderek artan bir kişiydi. Ve de yarı yarıya nefsinin kalbindeki afetler boşaldığı zaman ne kadar o kişi dünyadaki en mutlu 7 veya 8 aylık bir devreyi yaşamıştır. Neden en mutlu devre diyoruz? Çünkü bu süreç içerisinde Allah-u Teala o kişiye şeytanın müdahalesini kesinlikle önlüyor. Sevgili kardeşlerim, burada mutluluk dediğimiz şeye bakın. Mutluluk, bir insanın huzur içinde olması, sükunet içinde yaşaması, Allah'ın kendisini yaratmasından dolayı Allah'a devamlı şükretmesi, hamd etmesi halidir. O kişi mutludur. Nefsinin kalbindeki afetler henüz yarı yarıyadır ama o süreç içinde Allah-u Teala şeytanın o kişiye müracaatına, şeytanın o kişiyi rahatsız etmesine müsaade etmiyor. Etmediği için dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olarak bu 7 aylık devreyi geçiriyor kişi ve hedefe ulaşıyor. Nefsinin kalbinin %51'i nurlarla dolu. Yani yarı yarıya mutluluğu kazanmış durumda ama bu 7 aylık devrede o kişi dünyadaki

mutluluğu yaşayan bir insan değil. En mutlu insanlardan birisi. Çünkü Allah-u Teala bir hususu engellemiştir şeytanın. O kişi üzerindeki negatif tesirini, ona tesir etmesini engellemiştir. Kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonra Allah-u Teala koruyucu kalkanını devre dışı bırakır. Bu noktadan itibaren şeytan tekrar faaliyete geçecektir. Kişinin yoldan düşmesi için elinden gelen bütün gayreti sarf edecektir. Artık tesir sahası da vardır. İşte bu noktadan sonra bazı insanların Allah'a vuslattan sonra düştüklerini görmek mümkündür. Şeytan o insanlara tesir etmek için elinden gelen her şeyi gerçekleştirir ve de maksadı tektir. Tek bir hedef vardır. Kişiyi yeniden ağına düşürmek, kişinin nefsinin kalbindeki afetleri arttırmak. Nasıl yapabilir bunu? Bir tek yolu var. Kişinin o güne kadar devam eden, günde 3 saate ulaşan zikrini azaltmayı başarabilirse, şeytan bu noktada başarıyı kazanacaktır ve gayrete başlar. Ve ne yazık ki insanların bir kısmı vuslata ulaştıktan sonra yavaş yavaş tekrar nefslerinin kalbini, zikirlerini azaltırlar. Nefslerinin kalbindeki afetler artmaya başlar. İşte onlar kazandıktan sonra kaybedenlerdir. Kendilerine yazık edenlerdir. O mutluluğu yaşadıktan sonra bu kayba ulaşmak kişiyi gerçekten büyük ölçüde huzursuz kılar. Ama şeytan hükmünü icra etmiştir. Kişinin nefsindeki hasletleri azaltmaya başlamıştır. Kişide bir tembellik, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte isteksizlik ve bunların tabii neticesi olarak da mutsuzluk baş gösterir. Ve kişi adım adım bu hedeften kayar. Kalbi giderek karanlıklarla dolar. İşte böyle bir çukura düşmemek için kişinin yapması lazım gelen şey basittir, kolaydır. O kişi günde 3 saatlik zikrini devam ettirebildiği takdirde bir ömür boyu bu mutluluğu kesintisiz bir şekilde yaşayabilir. Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibidir. Mürşidine ulaştığı zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ki Allah ulaştırır, mürşidine de Allah ulaştırır. Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cennetin sahibidir. Zikrini aynı seviyede de ibadetleriyle beraber devam ettirebilirse, o kişi bir ömür boyu yarı mutluluğu yaşar. Gideceği yerde Allah'ın üçüncü kat cenneti olur. Sevgili kardeşlerim, en az bu seviyeyi tutturmanızı ve de bu seviyeyi kesintisiz bir şekilde devamlı kılmanızı Allah-u Teala'dan diliyorum. Biliyoruz ki aranızda davetlere geçenler var. Fizik vücut teslimini yapanlar var. Daha ötelere geçenler var. Sevgili kardeşlerim. Allah Teala hepinizi çok seviyor. Hele bizim kardeşimizseniz, bize veya bize tabi olanlara tabi olduysanız, Allah'ın katında çok özel bir yeriniz var. Bu yerin kıymetini bilin sevgili kardeşlerim. Şeytanın telkinlerine aldırmayın. Allah için yaşayın. Zikrinizi
Bu 3 saatin altına düşürmeyin, hep arttırmaya çalışın. Ne kadar arttırırsanız günün yarısından daha ötedeki mutluluğunuz her gün biraz daha artacaktır. Allah-u Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve huzurlarınızdan, bu sevgimizi bir ömür boyu kalbimizde tutacağımızdan emin olarak ayrılıyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler ve sevgili öğrenciler. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha biz sohbette birlikteyiz. Sevgili kardeşlerim, evvela şunu çok açık bir şekilde söylemek istiyorum. Allah Teala hepinizi sever. Ve herkesin cehennemden kurtulmasını, herkesin cennete girmesini ister. Allah'ın yaratmasındaki temel hedeftir. Herkesin en üst boyutta Allah'a en yakın standartlara ulaşması Allah'ın temel hedefidir ve insan buna göre dizayn edilmiştir. Ama bu dizaynda bir denge unsurunun her zamanki gibi var olduğunu hiç unutmayın. Allah Teala ne diyordu? Biz her şeyi zıttıyla kayım kılarak çift yarattık. Öyleyse bir fizik vücudumuz var. Bir de nefsimiz. İkisi de yaratık. Birbirinin zıttı olarak yaratılmışlar. Diyeceksiniz ki iyi de bir de ruhumuz var. Ruhumuz Allah-u Teala'nın ruhu. Öyleyse biz insanlar bir nefs ve bir fizik vücuttan çift olarak vücuda getirilmişiz. Ama ilk yaratılan fizik vücudumuz. Allah-u Teala salsalin adı verilen organik dönüşüme uğrayabilecek olan bir kirli topraktan Adem Aleyhisselam'ı vücuda getiriyor. Aradan uzun zaman geçtikten sonra ona ruhundan üflüyor. Onu canlı kılıyor. Bu sebeple biz insanlar Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhun muhtevası bizi cehenneme götürmek isteyen bütün afetlere dolu olan bir nefsin ve de muhtevası bizi Allah'a en yakın kılacak olan bütün güzelliklere donatılmış olan bir ruhun sahibi kılmış Allah-u Teala. Ya da ruh bize sahip olmuş.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukatın içinde en çok sevdiği insandır. Düşünün bir defa ki insandan başka hiçbir varlığa ruhundan üfürmemiştir. Ne meleklerde, ne cinlerde böyle bir olay söz konusu değildir. Öyleyse Allah Teala bizleri seviyor mu sualinin cevabı kesinlikle evettir. Ne ister Allah Teala peki bizden? Bizim yücelmemizi ister. Allah'a yakın olmamızı ister. Bu yakınlık mertebeleri de teslimlerle ilişkilidir. Allah-u Teala bunlardan birincisi olan, ilki olan ruhun teslimini kendi üzerine görev olarak almış. Diyor ki siz bana ulaşmayı dileyeceksiniz. Gerisini bana bırakacaksınız. Ben size benim size olan emirlerim istikametinde hangisinde probleminiz varsa o problemlerin çözülmesini sağlayacağım. Namaz kılmaktan hoşlanmıyorsunuz. Size mutlaka namazı sevdireceğim. Oruç tutmak sizi perişan ediyor. Baygınlıklar geçiriyorsunuz. Sizi mutlaka oruç tutan ama rahatsız olmayan bir hüviyete sokacağım. Zikir yapmak size sıkıntı veriyor. Zikri zevk haline getireceğim. Hangi konuda probleminiz varsa onu halledeceğim. Zekat vermek hoşunuza gitmiyorsa onu size hoş gösterecek olan bir hüviyete sokacağım sizi diyor Allah-u Teala. Öyleyse Allah-u Teala'nın kurduğu bir denge var. Nefsimizin başlangıç noktası %100 afetlerle dolu olması, ruhumuzun değişmez statüsü ise sadece hasletlerden ibaret olması. 19 tane haslet ruhun özelliklerini ifade eder. 19 grup. 19 grup negatif faktör de nefsin afetlerini ifade eder. Yani her şey dengede olarak yaratılmıştır. Böyle bir dizaynda eğer Allah-u Teala'nın irci-i emri varsa ruh için, irci-i, bana rücu et, bana geri dön emrini veriyor Allah-u Teala. İrci-i ila Rabbiki. Radiyeten vardiye. Rabbine geri dön, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanarak geri dön. Bedavadan geri dönüş yok sevgili kardeşlerim. Nefs tezkiyesi denilen bir olayda Allah'ın rızasını kazanarak ve Allah'tan razı olarak Allah'a döneceksiniz. Bunlardan birisi radiyedir, Allah'tan razı olmak. Mardiye de Allah'ın sizden razı olması. İnsan ruhunun Allah'a, Allah'ın emri üzerine geri dönmesi, 7 tane gök katına paralel olarak 7 safa gösterir. Biliyorsunuz ki Allah Teala bütün bir yaratma sistemini hep 7 rakam üzerine bina etmiştir. Mesela dünyanın etrafında 7 tane atmosfer kademesi söz konusudur.
Dünya adı verilen bu yer kürenin muhtevasına baktığımız zaman 7 tane katmandan ibaret olduğunu görüyoruz. Yerler de, gökler de yedili bir sistemle dizayn edilmiş. İşte bu Allah'a kadar ya da Sittet-i Münteha'ya kadar ulaşan demek daha doğru. Çünkü Sittet-i Münteha'dan sonra artık atmosfer falan hiçbir şey yok. Sittet-i Münteha insan ruhlarının dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaştıkları noktadaki ağacın adıdır. Görmediğiniz bir güzellikte ki renklerle donanmış olan yaprakları bir ağaç bu. Oradan Allah'a doğru dikey bir yolculukla ruh tek başına yükselir ve sahibine, Allah'a geri döner. Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatında yok olur. İşte bu fena fillah'tır. Fena, fani olmak, yok olmak. Fi, içinde Allah, Allah. Allah'ın içinde yok olmak. Allah'ın içinde fani olmak. İfna kelimesi de aynı kökten gelir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'nın insan adı verilen mahlukunu bütün diğer mahlukattan fazla sevmesinin ardında onlar ruh üflemesi temel sebep olarak görünür. Ruh Allah'ın ruhudur. Yani Allah Teala kendinden bir varlığı ruhunu yarattıklarından birine yardım etsin diye gönderiyor. Vazifeli kılıyor, üfürüyor ruhundan ona. Neden? Ona güzel olan şeyleri, Allah'ın emirlerini hatırlatsın diye, yasak ettiği fiilleri işlememesini temin etsin diye Allah Teala ruh gönderiyor. Hem gönderiyor, üflüyor, hem de arkasından diyor ki ben ruhumu geri isterim diyor. Ey insanoğulları diyor, hepinizin üzerine bir vazife bu. Ruhunuzu şu dünya hayatını yaşarken bana ulaştırmak zorundasınız. Bu sizi üçüncü kat cennetin sahibi kılar. Gerçekleştirmeniz de son derece kolay bir dizayn içinde tahakkuk edecektir. Ben sizin ruhunuzu kendime ulaştıracağım. Ve de siz ulaştırmışsınız gibi sizi mükafatlandıracağım. Sevgili kardeşlerim, yani iki katlı ekmek kadayıfı hem de kaymaklı. Her şey insan için.
Şimdi biz nasıl sevinmeliyiz sevgili kardeşlerim? Allah'ı bu kadar tanıdıktan sonra, onun azatsız kölesi olduktan sonra ne dersiniz? Biz Allah'ın kölesiyiz. Azatsız bir köle. Ölene kadar hep onun kölesi olarak yaşayacağız. Bu dünyadaki nimetlerin en büyüğüdür. Allah'ı, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a hayran olmak. En üstün kademe Allah'a hayran olmaktır. Hoşlanmanın ve sevmenin standartlarında eşit iki varlıktan bahsedebilirsiniz. Ama hayran olmak söz konusuysa, hayran olan, hayran olunandan mutlaka daha aşağıda bir rütbenin sahibidir. İşte biz Allah'ın bir yaratığı, bir mahluku olan bir insanız. Bizi O yarattı. Bize O ruhundan üfürdü. Bize bu ilmi O öğretti. Başka türlüsü mümkün olabilir miydi sevgili kardeşlerim? Dinle hiç ilişkisi olmayan, dinsiz bir ortamda büyümüş olan, bir solcu Allah Teala tarafından seçiliyor. Hiçbir zaman kim olduğumuzun bilincinde olmadık. Allah Teala bize kim olduğumuzu anlatana kadar. Söylediğimiz gibi ortada da değildik. Açık ve kesin bir şekilde solun müdafiyeydik.

Çünkü dinsiz büyümüştük. Bizim çocukluğumuzda okullarda kütüphaneler Allah'ın mevcut olmadığına dair kitaplarla doluydu. Öğretmenler de bize Allah'ın mevcut olmadığını anlatmaya çalışırlardı. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini geceleri gizli gizli okuyan, başka insanlara öğretenler yakalanıp karakolda iyice bir dayağa çekildikten sonra, adam akıllı dövüldükten sonra bir iki gün karakolda hapsedilip serbest bırakılırlardı. Her tarafta Allah yoktur imajını bütün insanların kalbine işlemeye çalışan bir sistem ülkemize hakimdi. Ve bunun tabii sonuçlarını görüyorsunuz şimdi. Ne demek istiyoruz? Biz Osmanlıyız. 6 asırlık Osmanlı'nın evvelinde de vardık. Yani neslimiz Bozoklu Han Osmanlı İmparatorluğu'ndan evvelki bir devredin hanıydı. Evrenos Bey'den başlayarak neslimiz Osmanlı boyunca hep var oldu. Soykütüğümüz bütünüyle bunu ifade eder. Hiçbir yanlış olmadan bugüne kadar atalarımızdan gelen bir soykütüğüne sahibiz. Sevgili kardeşlerim, işte öyle bir ortamda öğrendiğimiz şeyler servetin dağılımındaki o zamanki görüşlerimizin tutuşu altındaki haksızlık bizi solcu olmaya itmişti. Doğruları oldukça geç öğrendik. Solun gerçek kimliğini Rus komünizminde tetkik ettiğimiz zaman ne kadar çok aldandığımızı gördük. Çin komünizmi de ondan aşağı kalır bir taraf bir şeye sahip değildi. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, biliyorsunuz ki komünizm felsefesi bugün artık yoktur, yok olmuştur. Şeytanın taraftarlarının ortaya koyduğu bir büyük yanlışlık, milyonlarca insanın ölümüne sebebiyet veren, savaşlarda katledilmesine sebebiyet veren bir korkunç düşmanlık fırtınası. Sevgili kardeşlerim, güzel nedir? Güzel, insan adı verilen mahlukun Allah ile olan ilişkisinin kalbine aksetmesi, oradan da yüzüne vurmasıdır. Onların yüzünde nefret okuyamazsınız. Nefret oluşmaz. Her zaman sevgi vardır. Onlar kendilerine düşman olanları da severler.
Bilirler ki o düşman olanlar gelseler, onunla konuşsalar, gerçekleri anlatsa onlara, onlar da Allah'ı sevecekler. Onlar da Allah'a ve onun Resulüne dost olacaklar. Sevgili kardeşlerim, bir insanın mutluluğu, iç dünyasında mutluluk, nefsi ile ruhu arasındaki kavganın bitmesi. Dış dünyasındaki mutluluk, başka insanlarla arasındaki kavganın bitmesi. Allah ile ilişkilerindeki mutluluk, Allah'ın emirlerine riayet etmezken, yasaklarını işlerken, Allah'ın emirlerine riayet etmesi, uyması ve yasaklarına sırtını çevirmesi, onları devre dışı bırakması. Her biri ayrı bir açıdan mutluluğu ifade eder. Ve Allah insanı mutlu olsun diye yarattı. Ona mücadele hüviyetini kazandırdı. Ne yaptı? Nefsine afetleri koydu. Ruhunda da zaten hasretler var. Böylece iki düşman kardeş, nefs ve ruh, ikisi de fizik vücudun içine Allah Teala tarafından konuldu. Denge, evet. Denge bütünüyle var. Peki bu dengede bir değişim oluyor mu? Dengede bir değişim oluyor fakat Allah'ın koruması altında vücuda geldiği için dengesizlik hissedilmiyor. Yani ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği takdirden itibaren bir mürşit ihtiyacı duyacaktır. Bu vazgeçilmez bir duygudur. Ve de gece saat 1'den sonra, şimdiki saate göre konuşuyoruz, yani gece yarısından sonra bu kişi bu abdest alıp tahaccüd namazını kıldığı zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Mürşidine ulaşabilecek durumu yoksa kişinin, o zaman ulaşabileceği o mürşidin bir yetkilisini ona söyler, ona gösterir, ona ulaştırır, o mürşidine götürüp ulaştırır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, her şey öylesine güzel dizayn edilmiş ki Allah'ı ve onun vücuda getirdiği dizaynı sizdeki parametrelerle ve Allah'ın yardımıyla çözdükçe mutluluğunuz artar, artar, artar. Sevgili kardeşlerim, ne yaparsanız yapın, o filme alınır. Ne kadar gizli yerde, ne kadar gizli şeyler yaparsanız yapın, hepsi kiramen katibin tarafından, melekleri tarafından filme alınır. Hem de bu film iki ayrı hüviyet taşır. Bir, fizik standartlarda hangi olayı gerçekleştirmişseniz, fizik açıdan sizi izleyen kiramen katibin meleklerin bir sürücü, bir şahit olmak üzere sizin fizik vücudunuzun yaptığı her olayı filme alır. Hangi olayda ne kadar taammüt miktarı var, bunu bilemez. Bir olayı isteyerek mi vücuda getirdiniz, yoksa bu
sizin o istikamette bir talebiniz olmadan mı gerçekleşti? Bir başkasına bir zarar vermeniz söz konusuysa, bu zarar iç dünyanızdaki hangi tesirle oluştu? İşte bunu sağlayabilecek olan bir ikinci grup melek daha vardır. Gene Kerâmen Kâtemin meleği. Fakat onlar aksiyonlarınızı değil, düşüncelerinizi filme alırlar. Ve size verilen dereceler düşüncelerinizle fiiliyatınızın karşılaştırılmasıyla her an gerçekleşir. Önemli mi? Son derece önemli. Çünkü bir insan görünüşte birine yardım ediyor ama aslında ona kötülük etmek istiyorsa o kötülüğü yapabilir. Burada acaba hangi sahik, hangi faktör onu oraya itti? Başka insanlara suçluluğunu hissettirmemek, suçlu olduğunu onlardan gizlemek, böylece insanların uyguladığı cezadan, hukuki açıdan uygulayacakları cezadan kurtulmak. Hedef buysa insanlar bunun için türlü desiseler uydururlar. Ama Allah'ın melekleri kişinin düşüncelerini de, ki düşüncelerimiz şekillerledir. Bir odayı düşündüğümüz zaman odanın içindeki koltukları, sandalyeleri, masayı, havluları, halıları, duvarları, duvarlardaki tabloları gözümüzün önüne getiririz. Hep şekillerle düşünürüz. Kişilerin yaptığı işlemleri düşündüğümüz zaman yine onların fizik vücutları gözümüzün önündedir. Düşüncemizin standartlarını temin eder.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İki grup kiramen katibinden birinci grup fiillerimizi dışarıdan filme alırlar. Her yaptığımız olayı, vücuda getirdiğimiz her saniye derecat kazanırız veya kaybederiz. Bu kazandığımız ve kaybettiğimiz derecelerin neticesinde hayatımız sona erdiğinde eğer kaybettiğimiz dereceler fazlaysa gideceğimiz yer bir daha çıkmamak üzere cehennemdir. Eğer kazandığımız dereceler fazlaysa gideceğimiz yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala insan olarak yarattığı bu üstün mahlukunun hepsinin cennete girmesini ister. Ama eğer bunu kendisi yaparsa o zaman insan olmanın bir hükmü kalmaz. İnsanlar da melekler gibi olur. Hangi istikamette emir almışlarsa sadece o emri gerçekleştiren birer varlık. Allah Teala insana meleklerde olmayan bir hüviyet kazandırmış, serbest irade vermiş. Sana diyor akıl verdim diyor Allah Teala ve yolunu da gösterdim. Bu yolda hareket etmeni istiyorum. Onun için yarattım seni. Başka insanlara yardımcı olasın diye. Başka insanların mutluluğu için çalışasın diye. Sevgili kardeşlerim, öylesine güzel bir şey ki, bir insanın kendisini başkalarının mutluluğuna adaması, sadece onun için hayatını devam ettirmesi. İşte dünyadaki en mutlu insanlar başkaları için yaşayanlardır. Bir başkasına huzur verecek olan, mutluluk verecek olan bir davranışta bulunduğunuz zaman Allah Teala size onun yaşadığı mutluluktan çok daha fazlasını, onun bir mislini ulaştırır. Siz bir başkasına bir iyilik edip de güzel bir davranışla onun mutlu olmasını temin ettiyseniz Allah Teala bunun sevincini yaşatır size. O zaman bir ömür boyu hep kendilerini insanların mutluluklarına adayan insanlar çıkar ortaya. Onlar her zaman mutludurlar. Her zaman huzur içindedirler. Bir ömür boyu mutluluğu yaşayacaklardır. İşte onlar gerçek mürşitlerdir. Allah'ın irşat makamına tayin ettiği insanlar. Çünkü onlar başkalarına mutluluk verdikçe mutlu olduklarını, mutluluklarının o mutluluk verdikleri insanların yaşadığı mutluluğun katlısı olduğunu fark ederler. Ve bunu bir defa insan fark ettikten sonra, bu büyük mutluluğu yaşadıktan sonra ondan vazgeçemez. Allah'ın yarattığı hedefe ulaşmıştır, mutlu olmuştur. Ve bunu başkalarını mutlu ederek sağlamıştır. Ve o noktadan itibaren hayatını buna adamıştır. Başka insanlara da Allah'ın ilmini öğretmek, başka insanları mutlu etmek, onların nefslerindeki afetleri yok etmek konusundaki Allah'ın kendilerine öğrettiği
ilmi, nefs tezkiyesini ve tasfiyesini onlara öğretmek. Yarısı, yani nefs tezkiyesi, Allah'ın garantisi altında. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse, Allah o kişinin nefsini tezkiye etmek üzere, o kişiye bir hareketler dizisi tayin eder. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, o kişi Allah-u Teala'nın dizaynı içindedir. Her iki istikametten bakarsanız eğer, kim başka insanların mutluluğu için Allah-u Teala tarafından teçhiz edilmişse, Allah-u Teala ona o görevi vermişse, o kişi hayatını başka insanları mutlu etmeye adamıştır. Ve onların her birine verdiği mutluluğun iki katını Allah-u Teala ona verecektir. Ve o insan, mutlu ettiği insanların sayısı arttıkça, kendi mutluluğunun hangi ölçüde irtifa kaydettiğini, yükseklik kaydettiğini fark edecektir. Mutluluğu yükselecektir, yücelecektir. Bu mutluluğun yarısını Allah-u Teala bütün insanlara vermiş. Nefs tezkiyesi, herkesin Allah-u Teala tarafından ulaştırılacağı bir sonuç. Nefsin kalbinin yarısının afetlerden kurtulması, kim Allah'a ulaşmayı dilerse herkes üzerinde gerçekleşir. Bu dileyenlerin hepsi, eğer 7-8 aylık bir ömürleri varsa, Allah-u Teala mutlaka onların ruhunu kendisine ulaştırır. Bu serüveni onları yaşatır. Bu süreç içerisinde ruh her gök katında yükseldikçe nefsin kalbindeki afetler %7, %7, %7 azalacaktır. Başlangıçtaki bir %2 rahmet girişinin arkasından nefsin kalbine ruh her gök katına ulaştıkça %7 fazıl birikimi gerçekleşecektir, ulaşacaktır nurlar. Nefsin o kapkaranlık kalbini aydınlık hale getirecektir. Bu aydınlık %51'e ulaşır. Allah-u Teala'nın mutlak yardımıyla gerçekleşir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Sadece bir dilek yeterlidir. Ve kişi Allah tarafından mutlaka nefsinin kalbi %49 fazıl nuru, %2 rahmet nuru olmak üzere Allah-u Teala tarafından aydınlatılır. Nurlarla kaplanır kalbi. Bu Allah-u Teala'nın nimetidir, ihsanıdır, hediyesidir. Herkese kapılar ardına kadar açıktır. Kim kalpten bir dilekle Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilerse, Allah onu mutlaka kendisine ulaştırır, o kişinin ruhunu. Bu da nefsin kalbinin %51 terbiye edilmesi, tezkiye edilmesidir ya da nurlarla kaplanmasıdır daha güzel bir ifadeyle. Öyleyse bu Allah'ın hediyesi, bundan sonrası kişisel iradeye bırakılıyor. Ve dik yokuş burada başlıyor. Çünkü ruhun Allah'a tesliminden sonra gelen husus fizik vücudun teslimidir. Ama fizik vücudunuzu Allah'a teslim edebilmek istiyorsanız, nefsinizin kalbindeki nurları %80'in ötesine ulaştırmanız gerekir. Bir başka ifadeyle, günde 3 saat civarında zikir yapan, ruhunu Allah'laştırmış olan kişi, bu 3 saatlik zikri 18 saate çıkarmak mecburiyetindedir.
da büyük bir problem görünüyor. Çünkü Allah Teala'nın koruyucu kalkanı kalkmıştır. Şeytan bütün gücüyle sizi Allah yolundan uzaklaştırmak için her şeyi yapacaktır. Bütün gayretiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış olan insanların bu hedeften ayrılmalarını, düşmelerini ister. Cennetten cehenneme düşmeleri mecazi anlamda bunu ifade eder. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar cenneti hak etmek üzere yaratılmışlardır ve de garanti edilmiştir cennetleri. Onlar sadece bir dileğin sahibi olacaklar. Ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. Bu kişinin talebidir. Böyle bir talebi kişinin gerçekleştirmesi halinde Allah Teala onu mutlaka bu hedefe ulaştıracaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracaktır. Bu süreç içerisinde o kişinin nefsinin kalbini %51 nurlarla da Allah dolduracaktır. Böylece kişinin doğru davranış biçimleri %51 olacaktır. Yanlış davranış biçimleri de olacaktır %49 oranında. Sevgili kardeşlerim, olay bu kadar basit, bu kadar açık. Ve Allah Teala hiç kimseye ayrı tutmamış. Diyor ki kim bana milaki olmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Öyleyse içimizden hep o geliyor. Bütün insanlara ne duruyorsunuz? Hadi işte Allah Teala sizi kendisine ulaştırmak üzere reçeteyi vermiş. Sadece kalbinizden bir dilekle dileyeceksiniz. Ya Rabbi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır. İşte meselenin can alıcı noktası. Acaba gerçekten samimiyetle bunu söylüyor musunuz? Birçok kardeşimiz bize soruyor. Biz Allah'a ulaşmayı diledik mi? Aslında dileyip dilemediğini o zaten biliyor. Eğer bir kişi Allah'a ulaşmayı dilediyse, Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum demişse ama hayatında hiçbir değişiklik olmamışsa, hala huzursuzsa, hala sıkıntılıysa, hala sinirliyse o zaman o Allah'a ulaşmayı falan dilememiş. Dilinden bir sözle bunu söylemiş sadece. Buradan sevgili kardeşlerim, kalpten bir taleple söyleyeceksiniz. O zaman bize sormanıza gerek var mı? 7-8 aylık bir dönem içinde öyle büyük bir mutluluğu yaşayacaksınız ki, bu sizin Allah'a ulaşmayı dilediğinizin kesin işaretini ifade eder. O zaman bize sormak gereğini duymayacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı sahiden diledim mi diye soranlar, dilememiş olanlardır. Hayatlarında dilemelerine rağmen hiçbir değişiklik olmamış, gelip bizden soruyorlar. Olur mu sevgili kardeşlerim? Dilinizle söylediğiniz bir Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a hiçbir şey ifade etmez. Gerçek anlamda isteyeceksiniz, kalbinizden dileğiniz olacak. Allah'a bunca ermiş evliya nasıl ulaştırmışsa ruhlarını, siz de onu gerçekleştirmek için Allah'tan talepte bulunacaksınız. Talebiniz sahih ise, sahih olmanın standardı kalbinizden olup olmadığına bağlıdır. Kalbinizden bir talepse mutlaka neticeyi Allah Teala size ulaştırır. Değilse hayatınızda hiçbir değişiklik olmaz. O zaman niye bize soruyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala ile olan ilişkilerinizde
Allah'ın sizlerden sadece mutlu olmanızı istediğini hiç unutmayın. O Allah'tır ve sizi çok sever. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırmasını yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha ve as-salavat.

El-Fatiha me as-salavat, Allahümme salli ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizden razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın sohbetini yapmak üzere, Allah'tan bahsetmek üzere, dostluktan, kardeşlikten ve özellikle mutluluktan bahsetmek üzere bir aradayız. Eğer Allah ile bir aradaysak mutluyuz. Allah bizimle ise mutluyuz. Şu anda sizler, biz ve Allah-u Teala üçümüz bir aradayız. Öyleyse mutluluktan bahsedebiliriz. Sevgili kardeşlerim, Allah ile bir ilişki kurulmadan da mutluluk oluşabilir diyenlere hep acıyarak bakmışımdır. Hayatlarının neyi ihata ettiğinin hiçbir zaman farkına varamadan ölürlerse

Ama bizler biliyoruz ki mutluluk Allah'la bile olmaktır. Sevgili kardeşlerim, bugün 27 Ocak Pazar günü

Yani dün Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşuydu. 1299 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı İmparatorluğu olarak ...1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 723 yıl. 700 yıl. 700 yıldan fazla bir süre Osmanlı İmparatorluğu vardı. Allah ile birlikte anılan bir imparatorluk. Kendisinden evvelkilere hiç benzemiyordu. Büyük imparatorluklara baktığınız zaman Roma İmparatorluğu gibi oralarda Allah ile olan yakınlığı göremezsiniz. Ama Osmanlı Allah ile yakınlığın, mutluluğun imparatorluğuydu. Osmanlı'nın yükselme devri boyunca sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, yani Osmanlı Cihan İmparatorluğu devam ettiği sürece Osmanlı Nizamül Alem olduğu sürece, alem için var olduğu sürece başka ülkelere yapılan haksızlıkların giderilmesi konusunda hükümran olduğu sürece Allah ile beraberdi ve yükseldi ve yüceldi. Allah ile bir olmak, beraber olmak, bir başka adıyla İslam'ın hayata geçirilmesi, asıl adıyla tasavvuf, Osmanlı İmparatorluğu'nun simgesiydi. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesinin adıdır. Ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e başlamıştır, ne de bir takım iddialara göre ondan 900 yıl sonra. Hayır. Hazreti Adem'le beraber başlamıştır. Hazreti Adem ve ona gerçek anlamda tabi olanlar, onlar tasavvufu yaşadılar. Tasavvuf, kainatın tek dininin hayata geçirilmesidir. Kainatta bir tek din olmuştur. O dinin Arapça dilindeki adı İslam'dır. Din Allah'a teslim olmaktır. Şimdi sevgili kardeşlerim bir devlet düşünün. Ordusu Allah'ın ordusu. Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak dahil olabilmek mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mürşidine tabi olmasıyla mümkündü. Yeniçeri Ocağı'nın piri Hacı Bektaş Veli'ydi.

Öyleyse asker ocağı Allah'a ait bir asker ocağıydı. İşte onlar sevgili kardeşlerim Allah ile bir oldular. Hayranlık uyandırdılar. Uyandırdılar mı? İşte basit bir misal. İkinci Murat seferde sabah teftişinde içtimada bir Musevi bezirgan padişahın atının yularını tutuyor. Padişahım diyor maruzatım var. Söyle bakalım diyor bezirgan başı. Nedir durum? Diyor ki senin askerlerin benim bahçemden elma almışlar ama parasını oraya bırakmamışlar. İkinci Murat buna dehşetli üzülüyor. Ve askerlere dönüyor. Diyor ki beni bu duruma nasıl düşürürsünüz? Ben size demedim mi? Kul borcuyla askere gelinmez. Hazineden alın paranızı. Borcunuzu ödeyin. Öyle gelin benim askerim olun. Allah'ın askeri olun. Ben aranızda kul borcu olmayanların benimle beraber olduğunu düşünüyordum. Ama bunu yapmışsanız artık aramızda kul borcu olanlar var demektir. Bu konuya ne kadar önem verdiğimi bildiğiniz halde bana bunu nasıl yaptınız diyor. Ve soruyor. Kim yaptı diyor bunu diyor. Askerlerden bir kişi bir adım öne çıkıyor. Ben yaptım padişahım diyor. Evladım diyor söylediklerimi duydum. Hadi bana cevap ver diyor. Nasıl yaptın bunu bana? Padişahım diyor, bunun birinci sebebi elma yerdeydi. İkinci sebebi diyor, elma çürüktü. Ve benim de üzerimde para yoktu. O yerdeki çürük elmayı aldım ve sadece onu yedim. Ama benimle beraber olan şu iki arkadaşım oradaydı. Onlar dallardan meyve kopardılar ve parasını da oraya koydular. Padişahım soralım emir buyursanız diyor Bezirgan Başı'ya öyle miydi diye. Bezirgan Başı diyor ki evet efendim diyor öyleydi. Dalda gerçekten birçok dalda para buldum. Ve kesinleşiyor ki elma yerde olan bir çürük elma. Er diyor ki padişahım diyor ben yerde olan çürük bir elmanın para edebileceğini düşünemedim. Yoksa diyor arkadaşlarımdan diyor alırdım. Oraya koyardım. Onlar kendileri o sırada kendi işleriyle meşgul oldukları için bu benim yaptığımdan haberdar olmadılar. İkinci Murat diyor ki Bezirgan Başı doğru mu söyledikleri? Doğru diyor. O yerdeki çürük elma için ne kadar para istiyorsun diyor padişah. Bir kese altın isterim diyor. Padişah hemen emir veriyor. Getirin diyor bir kese altını. Bu vezirgana verin diyor. Vezirlerden biri dayanamamış. Padişahım demiş bir çürük elma için bir kese altın. Bu demiş fazla değil mi? İkinci Murat ona dikkatle bakmış. Demiş ki o demiş hak sahibidir. Şimdi o Allah onun tarafında. O ister ve biz ona veririz demiş. Bir kez altın getirilmiş, Bezirgan'a teslim edilmiş. Bezirgan elinin tersiyle altın kesesini itmiş. Ve demiş ki beni de aranıza alın demiş. İşte onlar Osmanlıydı. Sevgili kardeşlerim. Onlar
tasavvufu yaşadılar. İslam'ı yaşadılar. Kainatın tek dinini, Hazreti İbrahim'in Hanif dinini, Hazreti Adem'in dinini, bütün peygamberlerin yaşadığı yegane dini yaşadılar. İnsanlar zannederler ki her peygambere kitap verilmesi dolayısıyla her peygamber sanki ayrı bir din yaşamış. Oysa ki hepsi aynı dini yaşadılar. Her peygamber ve ona tabi olanlar, ilk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar, Hazreti Musa ve ona tabi olanlar, Hazreti İsa ve ona tabi olanlar ve en son, son peygamber, son nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve ona tabi olanlar, hepsi ruhlarını da, beçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Ve hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi oldular. Ve şeytan her peygamberden sonra yeniden büyük gayretlerle dinin temel çıtlarını bozmayı başardı. Ve son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bu yana geçen, peygambersiz geçen, bugüne kadar geçen süre 1400 küsur yıl. Bu süreç içerisinde iblis gene pek çok şeyi tarumar etmeyi başardı. İslam'da artık Allah'a ulaşmayı dilemek, beşide ulaşıp tabiiyet, ruhu Allah'a ulaştırıp Allah'a teslim etmek, fizik vücudu Allah'a teslim etmek muhsinlerden biri olarak, nefsi bütün afetlerden kurtararak Allah'a teslim etmek, irşada ulaşmak ve iradeyi Allah'a teslim etmekten oluşan 7 safhalı İslam, artık İslam'ı yaşadıklarını düşünen insanların %90'ından daha fazlası tarafından yaşanmıyor. Diğer dinlerse İslam'dan başka bir dinin sahibi olduklarını zannediyorlar. Ama İslam'ın Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu, bu dinin bütün özelliklerini İslam'ın götüreceğini, yürüteceğini söylüyor Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde ve bütün peygamberlerin aynı dini yaşadığını, tek şeriatın bütün dinlerin şeriatı olduğunu söylüyor Allah Teala. Aynı emirler verilmiş, aynı hedefler gösterilmiş ve İslam'dan 1400 yıl, 1400 küsur yıl sonra her şey ne kadar değişmiş. Bütün dinlerin içindeki insanların %90'dan fazlası dinlerinin esaslarını unutmuşlar. Çok büyük bir kısmı da tek bir dinin mevcut olduğunu, o dinin kendi peygamberleri zamanında yaşandığını unutmuşlar. Sanki başka başka kaidelere bağlıymışlar gibi Hazreti Musa'ya bağlı olanlar, Hazreti İsa'ya bağlı olanlar, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bağlı olanlar ayrı ayrı dinleri oluşturmuşlar ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de söylediği gibi fırkalara ayrılmışlar. İşte o dinler fırkalara ayrılmadan evvel ne yaşamışlarsa
Osmanlı asker sınıfıyla, ilmiye sınıfıyla, bütün halkıyla, kainatın tek dinini çok geniş spektrumlu olarak yaşadılar. Ve halkın büyük kısmı, askerin tamamı, ilmiye sınıfının büyük kısmı kainatın tek dinini yaşadılar. Ve dünyaya adalet taşıdılar. Osmanlı adaleti, Orta Çağ'da bir abideydi. Halkla asillerin arasında öyle büyük bir uçurum açılmıştı ki Allah'ın adalet mefhumu iki topluma birden tatbik edilemiyordu. Asillerden birisi halktan birisini en ağır suçla öldürse onu mahkemeye celbetmek için özel izin gerekirdi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte o devrede Osmanlı bütün Avrupa'ya adalet götürdü. Bütün Kuzey Afrika'ya adalet götürdü. Kafkaslara, Balkanlara adalet götürdü. Avrupa'dan çok daha büyük bir toprak parçasının sahibi olan Osmanlı, yüzyıllarca orada ...1299'dan en az 1699'a kadar 400 yıl devlete âli, yüksek devlet unvanını korudu. Osmanlı alem içindi. Onun için Osmanlı nizamı alem olarak benliğini korudu. Bu muhakkak ki ilelebet sürmeyecekti. Nitekim insan tabiatının yozlaşmaya yönelik o muhtevası içerisinde Osmanlı da yavaş yavaş büyük kısmının tasavvufu yaşadığı bir Osmanlı olmayı sürdüremedi. Bu mihraktan adım adım ayrıldı. Ve bütün güller soldu. Bütün değerler adım adım aşağı doğru inmeye başladılar. Ve Osmanlı artık Nizami Alem unvanını koruyamadı ve Nizami Cedid oldu.

Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Bu büyük milletin ilk sultanı Sultan Osman gördüğü rüyasını Şeyhi Edebali'ye anlatıyor. Başımın ucundan diyor bir büyük çınar çıktı. Bütün gökleri kapladı. Şeyh Edebali diyor ki ona, bu bir imparatorluk diyor. Senin neslin bir gün cihana hakim olacak. Dört bir yanda at koşturacaksınız diyor. Asya'da da, Afrika'da da, Avrupa'da da. Bu ağaç diyor, büyük, çok büyük bir imparatorluğu vücuda getirecek. Ve ...1922 yılına kadar

600 yıldan 623 yıl Osmanlı hanedanı yaşadılar. Ve sevgili kardeşlerim, bizler Osmanlı kanı taşıyoruz. Onları Osmanlı yapan şey, cihan hakimi yapan şey, Allah'a olan derin sevgileri, hayranlıkları ve saygılarıydı. Allah'ın Hak adı verilen dizaynı orada vardı. Ve cihana adalet götürdüler. Cihan imparatorluğunu kurdular. Bugün Osmanlı'nın torunları bu ülkenin, Türkiye'nin sahipleridir. Osmanlı bugün ait olduğu yerde değildir. Osmanlı medeniyet seviyesini yakalamayacaktır. Onun ötesine geçecektir. Damarlarındaki kan bunu gerçekleştirebilecek olan hüviyete sahiptir. Hayır sevgili kardeşlerim, muasır medeniyet seviyesi değil. Onun ötesi. Gelecekte Osmanlı o noktaya ulaşacaktır. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, işte onlar mutluluğu yaşadılar. Kervansaraylar kurdular. Biliyor musunuz kervansaray neydi? Eğer bir tek atınız varsa bütün Osmanlı İmparatorluğunu, yani Avrupa kıtasının 1,5 katı, 2 katına yakın bir dünya dizaynını 5 kuruş para ödemeden devamlı gezebilirdiniz. Hayatınızı isterseniz ölene kadar bu yollarda harcayabilirdiniz. 5 kuruş paraya ihtiyacınız olmazdı. 5 akçeye ihtiyacınız olmazdı. Kervansarayların hepsi vakıftı. Oralara gelen misafirlere ve onların atlarına 2 aylık bir süre içerisinde mutlak olarak bakılırdı. Hiç kimse geri çevrilmezdi. Hangi dinden olursa olsun, hangi milletten olursa olsun, inancı ne olursa olsun, misafirler baş tacı edilirdi. Ve herkesin 2 aylık bir istikakı kesin olarak mevcuttu. Bir kervansarayda zamanını tamamlayan kişi, eğer başka kervansaraylarda da aynı şeyi yaşamak istiyorsa, hiç tasalanmadan diğerlerine geçerdi. Ve bir yıllık bir süreç geçtikten sonra tekrar eskilere dönmek imkanı da söz konusuydu. Yani 10 sene, 20 sene, 30 sene bir insan kervansaraylarda yaşayabilirdi eğer isteyen olursa. Osmanlı vakıfları bu kervansarayları bunun için kurdular. O devirlerde dünyanın en seri posta teşkilatı Osmanlı'ya aitti. Atlar sıra sıra beklerler. Tatar ağaları konunun kumandasını üzerlerine
almışlardı. Her menzilde mutlaka hazır vaziyette çok sayıda at beklerdi. Acil ferman götürenler hiç vakit geçirmezlerdi. Gelirlerdi, terli atı bırakırlardı, derhal yollarına devam ederlerdi. Namazlarını da at üzerinde kılarlardı, mutlaka menzillerine zamanında ulaşırlardı. Sevgili kardeşlerim, kısaca onlar Osmanlıydı. Bizim mekteplerimizde hala Osmanlı'yı kötüleyen yazılar görürsünüz tarih kitaplarında. Bu zavallılığa hep acımışımdır. Tarihini inkar eden bir millet. Sevgili kardeşlerim, Osmanlı'yla sadece iftihar ederiz. Bütün cihana adalet taşımış olan cihan hakimiyetini 400 yıl elinde tutmuş olan bütün dünyanın saygısını kazanmış olan adaletin temsilcisi bir ceddiniz var. Bununla iftihar edin. Sevgili kardeşlerim, konumuz mutluluktu. Onlar mutluluğu yaşadılar. Dört başı mamur, bir mutluluk onlar tarafından yaşandı. Allah ile sonsuz bir ilişkinin içindeydiler. Her devirde Allah'ın evliyası büyük saygı görürdü. Bizim zamanımızda da irticacı diye hapislere atılır. Sevgili kardeşlerim, bu tabii değil mi? Öyle bir imparatorluktan sonra böyle bir dünyada bu hüviyette, bu seviyede bir idare. İnsanların artık adam yerine koymadıkları bir ülkenin insanları olduk. Hiç kimsenin tanımadığı bir ülke. Unutmayın. Yabancı kültürlerin tesiri altında ülke sadece kötüye gider. Ve Osmanlı İmparatorluğu'nun tasavvuf yüzünden o devredeki dünyanın en üstün milleti olması, ülkesi olması, bugün ülkemizde yaşayan ülkemiz insanının unuttuğu bir vaka. Hala Osmanlı'nın aleyhine bir sürü yazı okursunuz. Kendi ülkemizde okunan tarihlerimizde. Sevgili kardeşlerim, doğrusunu öğrenmek istiyorsanız Yılmaz Öztuna'nın Büyük Türkiye Tarihini okuyun. Osmanlı'nın ne olduğunu en gerçek çehresiyle orada göreceksiniz. O zaman tarih kitaplarının nasıl olup da hakikatleri o kadar farklı yazdığını
hayretle müşahede edeceksiniz. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, mutluluğa gelince unutmayın, o hepinizin ellerinin altındadır. Eğer siz kimliğinizi, hüviyetinizi ispat edebilirseniz, evvela şu cennet saadetinden bahsedelim. İnsanların büyük kısmı cennet saadeti deyince umamam derler. Bana çok uzak herhalde, Allah Teala beni cennetine almaz. Öyle bir karamsarlık almış ki insanların çoğunu, ben mi Allah'ın cennetine gideceğim? Böyle bir şey mümkün değil. Böyle derler. Başka bir grupta, onların tam tersi bir grupta derler ki, ben mi mutlaka cennete giderim? Çünkü Allah Teala diyor ki böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın cennetine girmek. Kur'an dizaynı içerisinde son derece basit, son derece kolay ve herkes Allah'ın cennetine girebilir. Nasıl girebilir? Sadece bir tek niyetle, dilekle. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Şimdi bu bir gerçeğin ifadesi. Peki bu gerçekten haberdar olmayanlar nasıl gideceklerini zannediyorlar cennete? Diyorlar ki ha, cennete gitmek mi? Çok kolay. Allah Teala bizi Allah'ın verdiği emirleri yerine getirmediğimize göre bir süre mutlaka cehennemine atacak. Tamam. Ama ondan sonra da mutlaka çıkaracak ve geri kalan hayatımızı cennete geçireceğiz. Ya sahi mi diyorsunuz? Peki nasıl olacak bu iş? Diyor ki bu kişi, çok kolay diyor. Ben diyor Allah'a inanıyorum. Ve Allah Teala da diyor ki Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde, kadın olsun erkek olsun Allah müminleri cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Yoksa diyor yanlış mı biliyorum? Hadi bakalım diyor ayet-i kerimeye bakıyoruz. Allah Teala diyor ki, onlar ki amel-i salihat yaparlar, işte onlar mümindirler. Allah bütün müminleri cennetine koyacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Diyorsunuz ki bir küçücük farklılık var gibi geldi bana. Burada Allah Teala amel-i salihat yapanlar mümindir diyor. Sen biliyor musun amel-i salihat ne demek? Amel-i salihat diyor, iyi işler yapmak. Ben de bazen fakirlere yardım ederim. Birine başka bir şekilde bir yardım etmek gerekirse onu yaparım. Hırsızlık yapmam. Öyleyse ben amel-i salihatın sahibiyim. Allah'a da inanıyorum. Allah'a inanan mümin olduğuna göre benim gideceğim yer cennettir diyor. Şimdi birinci grup, benim diyor cennete girmem mümkün olamaz. Allah Teala sahabeden bile sadece 10 kişiye cenneti müjdelemiş. Bu durumda benim gibi günahkar bir insan, gerçi namaz kılıyorum filan ama benim gibi günahkar bir insan nasıl cennete girer? Ben cennete giremem. Öteki grupsa diyor ki, Allah'a inandığıma göre ben müminim. Allah da müminleri cennetine alacak.
Bir süre beni hafif tertip leblebi gibi kavurduktan sonra cehennemde mutlaka cennetine alacak diyor. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu iki grup optimistler ve pesimistler, ikisi de realitenin dışında yaşıyorlar. Çünkü Allah'ın gerçekten son derece kolay bir yolla herkesi cennetine alacağı kesin. Herkesi Allah-u Teala cennetine almaya hazır. Ama ne yazık ki insanların çoğu cehenneme gidecekler. Çünkü bunu tatbik etmeyecekler. Neyi tatbik etmeyecekler? Allah-u Teala diyor ki Kur'an-ı Kerim'inde, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka cennetime alırım. Sevgili kardeşlerim, görüyor musunuz? Sadece bir dilekten bahsediyorum. Bir dilek. Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar böyle bir bilginin sahibi değiller. İblis bütün insanlara unutturmuş Allah'ın hakikatini. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sonrası mı? Sonrasını onlar yapmamışlar. Allah yapmış. Allah onları kendisine ulaştırmış. Evvela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar. Sonra ruhlarını, sonra fizik vücutlarını, sonra nefslerini, sonra iradelerini Allah'a teslim etmişler. Ama her şey Allah'a ulaşmayı dilemekle başlamış. İşte bugün de var Allah'a ulaşmayı dilemek. Kur'an-ı Kerim açıkça bunu emrediyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Dileyenler, onlar benim cennetime girebilir diyor Allah-u Teala. Onların adına Kur'an-ı Kerim amin olanlar diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, sadece Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, salt bunun için, Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah'ın cennetine mutlaka girecekse, o zaman mutluluk elinizin değil, ayaklarınızın bile altında değil mi? Sadece bir dilek, Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve insanlar ellerinin tersiyle Allah'ın emrini itiyorlar. Ve Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Ve cehenneme gitmeye hak kazanıyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşamaz. Ama madem ki Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine girecek, o zaman hepinize sesleniyorum. Sadece bizim aramızda olan kardeşlerimize değil, şu anda bizi dinleyen herkese sesleniyorum. Allah'ın cennetine girmeyi istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız bilin ki bu başka bir sebebe bağlı değildir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine ulaşırsınız. Ama dilemezseniz, size öğütlenen neyi yaparsanız yapın, öğütlenenlerden hangisini yaparsanız yapın, hepsini yaparsanız yapın, hiçbir şekilde Allah'ın cennetine giremezsiniz. Mutlaka ve mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek mecburiyetindesiniz. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse görüyorsunuz ki cennet saadeti sadece bir Allah'a ulaşmayı dilemekle mutlaka gerçekleşen bir olgu. Öyleyse Allah-u Teala boşuna mı söylemiş? Allah size güçlük dilemez sizin için. Allah sizin için kolaylık diler. Daha kolay ne var ki sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemek ve cennet saadetini hemen elde etmek. Ama kıyametten sonra yaşamak. Öyleyse şimdi bir adım daha öteye geçelim.
Bir de dünya saadetine göz atalım. Dünya saadetini nasıl elde edeceğiz? Onun elde edilmesi o kadar kolay değil. Ama dünya saadetinin yarısının elde edilmesi çok kolay. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah iki şeyi garanti ediyor. Bir, o kişinin ruhunu Allah'a ulaştırmayı ve üçüncü kat cenneti o kişiye nasip kılmayı. Eğer bu kişi o hedefe ulaşamadan ölürse en azından birinci kat cennet mutlaka o kişinindir. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah Teala onun üzerine 10 tane ihsan gönderecektir. O kişiyi 10 tane ihsanla mükafatlandıracaktır. Böyle bir dizaynda 10 ihsanın muhtevası içerisinde o kişi birinci kat cennetin sahibi olur. Eğer mürşidine ulaşıp tabi olabilirse Allah mutlaka gösterecektir ona mürşidini, ona ulaşıp da tabi olabilirse o zaman o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Ama dünya saadeti başka insanlardan hiçbir farklılık göstermez. Henüz orada kişi Allah-u Teala'nın bir güzelliğine ulaşmamıştır. Ama ne zaman ki ruhu Allah'a doğru yola çıkar, nefsinin tezkiyesine paralel olarak her nefs tezkiyesi kademesinde kişinin nefsinin kalbinde bir miktar nur birikimi gerçekleşir. Bunun manası nefsinin kalbinden o kadar afet atılmıştır. İşte böyle bir dizaynda o kişi Allah'ın zatına doğru ruhunu yola çıkarmıştır. Ruh Allah'a ulaştığı zaman kişi üçüncü kat cennetin sahibi olur. Ve nefsinin kalbindeki afetlerin yarısından fazlası yok olduğu için kişi cennet saadetinin de dünya saadetinde yarısından fazlasına sahip olur. Öyleyse bu kadarı herkes için Allah Teala tarafından garanti ediliyor. Sadece bir tek şey karşılığı kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Ya bundan sonrası o kişinin kendi gayretine kalmış. Bundan sonra kişi yoldan da düşebilir. Bundan sonra kişi fizik vücudunu Allah'a teslim için daha büyük gayretle de atılabilir. Allah için yola çıkanların %90'dan çok daha fazlası Allah yolunda yollarına devam ederler. Ama bir kısmı bu noktadan sonraki tehlikeli uçurumdan aşağı düşebilirler. Buna fıska düşmek diyor Allah Teala. Binde bir gibi nadir bir olay ama oluyor. Sevgili kardeşlerim, işte cennet saadetini istiyorsanız gördüğünüz gibi çok kolay. Dünya saadeti için bundan sonra daha çok zikretmek durumundasınız. Zikriniz arttıkça fena filah olduktan sonra önce Allah-u Teala size bir taht ihsan edecek indi ilahide. Beka makamının sahibi olacaksınız. Sonra zikriniz günün yarısını aşacak. Zahit olacaksınız. Dünya ikinci planda kalacak. Allah'ın dostluğu birinci planda olacak. Ve nihayet fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Nefsinizin kalbinde %90'dan fazla nur birikimi, yani dünya saadetinin %90'ına sahip olacaksınız. Cennetinde dördüncü katına. Sonra daha bir güzellik var. Daimi zikre ulaşıyorsunuz. O güne kadar ilmel yakinin sahibiyken aynel yakinin sahibi oluyorsunuz. Hikmet sahibi oluyorsunuz. Kalp gözünüz, kalp kulağınız açılıyor. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmıyor.
pür, pürüpak oluyor nefsinizin kalbi ve muhlis oluyorsunuz. Nefsinizin kalbindeki bütün kötülükler temizlendiği, nefsinizin kalbi halis olduğu için. Ve burası dünya saadetinin %100'üne ulaştığınız yer. Sonra daha sonra irşada ulaşacaksınız. Daha sonra iradenizi de Allah'a teslim edeceksiniz. Ve iradeniz Allah'ın iradesine bağlanacak. İrşad makamının sahibi kılınacaksınız Allah Teala tarafından. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, o zaman dünya saadetinin bütünü sizin olacak. 7. kat cennet ve dünya saadetinin bütünü. 4. kat cennet, dünya saadetinin %90'ını fizik vücudunuzu Allah'a teslim ettiğinizde, 5. kat cennet, dünya saadetinin tamamı nefsinizi Allah'a teslim ettiğiniz noktada, 6. kat cennet, yine dünya saadetinin tamamı irşada ulaştığınız noktada, 7. kat cennet, dünya saadetinin bütünü, iradenizi de Allah'a teslim ettiğiniz zaman. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böyle bir dizaynda acaba bu yaşamakta olduğunuz, bu hedefe ulaşanın yaşamakta olduğu mutluluk nasıl bir mutluluktur? Bu mutluluk üç alemde birden tahakkuk eder. Hem iç aleminizde mutlusunuz, hem dış aleminizde mutlusunuz. Yani başka insanlarla ilişkilerinizde, hem de Allah ile olan ilişkilerinizde mutlusunuz. Bir. İkincisi, bir sulh ve sükun halindesiniz. İç dünyanızda nefsinizle ruhunuz arasındaki kavgayı bitirmişsiniz. Nefsinizi ruh hüviyetine ulaştırmışsınız. Her ikisi de Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğin sahibi olmuş. İşte bu noktada bu özelliklerin dizaynı içerisinde iç dünyanızda artık iki tane ruh var. Allah'ın bütün emirleri yerine getiriliyor. Yasak ettiği hiçbir fiil işlenmiyor. Nefsleri o arasındaki kavga sıfırlanmış, sona ermiş. Muhteşem bir dostluk kurulmuş. Sulh ve sükun içinde iç dünyanızda devamlı bir mutluluğu yaşıyorsunuz. Eğer bu mutluluğu sülh ve sükun içinde dış dünyanızda da Allah ile olan ilişkilerinizde de yaşayabilirseniz ve mutluluk devamlıysa, işte bunun adı saadettir. Gelelim dış dünyanıza. Nefsinizin kalbinde hiç afet kalmadığı zaman, nefsinizle ruhunuz hemahenk olduğu zaman, artık dışarıdaki insanlar sizin için düşman olmak hüviyetinden çıkarlar. Siz onların düşmanı olabilirsiniz. Yani onlar sizi düşman olarak görebilirler. Ama siz onları düşman olarak göremezsiniz. Onlar sizin için düşman değildirler. Onlara kötülük yapmayı hiç istemezsiniz. Dış aleminizde de sizin açınızdan sulh ve sükun korunmuştur. Kesintisiz bir mutluluğu yaşayacaksınız. Başka insanların size karşı davranışları ne olursa olsun, siz onlara karşı kötülük yapamazsınız. Onlara karşı düşmanlık edemezsiniz. Böylece dış dünyanızda da sulh ve süküne ulaşırsınız. İkinci aleminizde de, dış aleminizde de sulh ve sükun kurulmuştur ve kesintisiz olarak kurulmuştur. Bunu kesintiye uğratacak olan afetler nefsinizin kalbinde artık mevcut değil. Sonra ne olur? Sonra Allah ile olan ilişkinizde de aynı noktaya ulaşırsınız. Kesintisiz bir sulh ve sükun hali. Allah'ın bütün emirlerini mutlaka yerine getirirsiniz. Allah'ın yasak ettiği hiçbir fiili
hiçbir şart altında işlemezsiniz. Bunu size işletmeyen sizin iradeniz değil, nefsinizdeki afetlerin sıfırlanmış olması. Afetler yoksa Allah'ın yasak ettiği fiillere sizi davet edecek olan bir merci yoktur. Afetler yoksa Allah'ın emirlerini yerine getirmemeye sizi davet edici bir merci yoktur. Tam aksine ruhunuzda, nefsinizde Allah'ın bütün emirlerini yerine getirmenizi, yasak ettiği hiçbir fiili işlememenizi hem isterler hem de aksine müsaade etmezler. Öyleyse olay tamamlanmıştır. Allah ile olan ilişkilerinizde de üçüncü cephe, sulh ve sükun içinde olacaksınız. Hem emirler cephesinde hem de nehiler cephesinde. Yani şeytana kısas yapacaksınız. Daha evvelki zaman parçalarında size yaptığı bütün kötülüklerin böylece intikam almak istemiyorsunuz ama intikamını almış olacaksınız. Şeytan size hiçbir şey yapamamanın büyük bir aczi içine girecek. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bunun adı mutluluktur, dünya mutluluğudur. İç dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, dış dünyanızda kesintisiz bir mutluluk, sulh ve sükun hali, başka insanlarla olan ilişkilerinizde, Allah ile olan ilişkilerinizde hem emirler cephesinde hem nehiler cephesinde tam bir mutluluk. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, hepinizin sonsuz mutluluklara, sonsuz saadetlere ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. El Fatiha me as salavat ala mesal ala Muhammed. Rahim elhamdülillah. Amin. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Konumuz cennet, cehennem ve mutluluk. Cennet ve cehennem bir sonsuz hayattır. Cehenneme girenler de, cennete girenler de orada sonsuza kadar gittikleri yerde kalacaklardır. Sonsuz bir ömür süreceklerdir. Bir grubun ömrü işkenceler içinde, huzursuzluk içinde geçecek. Bir kısmının ise mutluluk içinde, huzur içinde. Ve mutluluğun ve huzurun dünya üzerinde başlaması asıldır. Çünkü insanlar kazandıkları dereceler ve kaybettikleri dereceler itibariyle hesaba çekileceklerdir. Kimin kazandığı dereceler kaybettiği derecelerden fazlaysa, onlar dünyada en az yarı yarıya mutluluğu yaşamış olanlardır. Kimin de kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazlaysa, onlar her zaman mutsuz olan insanlardır. Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir hayatın sahibi olan birinci grup, mutluluğun yarısını en asgari standartlarda yaşarlar dünya mutluluğunun. Diğerleri hiçbir zaman yaşayamazlar. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Eğer bir insan ellerini açıp da Allah-u Teala'ya "Ya Rabbi, ben ruhumu hayattayken sana ulaştırmak istiyorum. Lütfen bu talebimi kabul buyur. Beni de ermiş evliyalarından kıl. Ey Yüce Allah'ım, ne olur bunu gerçekleştir." Böyle bir talepte bulunan bir kişi, bu talebi istediği şekilde yapsın, sadece ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilesin. Eğer bu dilek kalpten bir dilekse, Allah-u Teala onu en iyi bilendir. Kişi kelimeleri doğru dürüst yerine koyamaz, kullanamaz. Ama dileği kalptendir, o mutlaka cennete girer. Kişi en güzel kelimelerle Allah-u Teala'ya hitap eder. Ama dileği kalpten değildir. O kişinin gideceği yer, kelime kullanmaktaki ustalığı hangi seviyede olursa olsun cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, öyleyse Allah-u Teala bizden ne istiyor? Neden istiyor? Suallerinin cevabını arayın. Allah-u Teala bizden ne istiyor? Mutlaka Allah'a ruhumuzu ulaştırmayı istiyor. Bu dileğin sonucu nedir? Bu dileğin sonucu Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine mutlaka ulaştırmasıdır. Bu dileğin sonucu Allah'a ulaşmayı dilediği zaman o kişinin birinci kat cenneti hak etmesidir. Eğer 7-8 aylık bir hayatı varsa bu kişinin, o kişi mutlaka bu süre içerisinde mürşidine ulaşacaktır, tabi olacaktır. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mutlaka mürşit ihtiyacını duyar, mutlaka Allah'tan sorar, tabi olur. Tabi olduğu zaman ikinci kat cennetin sahibidir. Ve tabiyetinden sonra nefsinde nefs tezkiyesi sebebiyle nurların birikimi başlar. 7 safhada 7 defa %7'den %49 nur birikimi gerçekleşir nefsinin kalbinde. Başlangıçta da %2 rahmet birikimi oluşmuştur kişinin kalbinde. Böylece %51 nur birikimiyle kişinin ruhu her %7 fazıl birikiminde bir gök katı aşarak Allah'ın zatına ulaşır. Bu ulaşma o kişiyi ermiş evliya kılar. Ulaşmış, ermiş Allah'a. Ve
Bu kişinin öldükten sonra gideceği cennet üçüncü kat cennettir. Peki bu kişinin dünya mutluluğu?

ve üçüncü kat cennette Allah Teala bu geceye bir hiç karşılığı, sadece bir dilek karşılığı vermiştir. Peki ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. İnsanlar bilmiyorlar Allah Teala'nın kendilerini sadece insan oldukları için ne kadar çok sevdiğini. Ve bu anlattığımız şeyler zamanımızın üniversitelerimizde okulan din kitaplarının hiçbirisinde mevcut değil. İmam Hatip liselerinde de durum değişik değil. Öyleyse sevgili kardeşlerim, ne olmuş? 14 asır evvel Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Peygamber Efendimiz zamanında İslam yaşanmış. 7 Safa, 4 Teslim. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. 3. basamak. Hepsi kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. 14. basamak. Hepsi ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. 21. basamak. Hepsi fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler. 25. basamak. Hepsi nefslerini Allah'a teslim etmişler. 5. basamak. Hepsi irşad olmuşlar. 6. basamak. Hepsi iradelerini de Allah'a teslim edip İrşada memur ve mezun kılınmışlar. İster ensar olsun, ister muhacirin. Bu ne ifade eder? Şunu ifade eder. Onlar Kur'an'ın lafzını da, ruhunu da gerçekleştirmişler. Ve sevgili kardeşlerim, aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra bugün. Bugün dinin insanları cehennemden kurtaracak olan bütün hükümleri artık din alimleri tarafından bilinmiyor. Ne İmam Hatip liselerinde ne üniversitelerimizde öğretilmiyor. İnsanların bunları unutmasına sebebiyet veren şey gene insanımız, insanlar. Sevgili kardeşlerim, Kur'an'daki farzlara bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'si de farz kılınmış. 14 asır evvel sahabenin hayatına bakıyoruz. 7 Safa'nın 7'sini de hepsi gerçekleştirmiş. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşamışlar. Şeytan işte en çok buna içerler. En çok kızdığı şey budur. İnsanların ruhlarını, veçlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim etmiş olmaları hali. Şu anda şeytanın dünya üzerinde yaşayan insanlar arasında en çok kızdığı, içerlediği insan o biziz. Çünkü onun insanlara asırlardan beri unutturmayı başardığı bu hakikatleri, Tevrat hakikatleri bunlar, İncil hakikatleri bunlar, Kur'an-ı Kerim hakikatleri bunlar. Dinler yok sevgili kardeşlerim. Sadece bir tek din var. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Ondan evvel Hazreti Nuh'un dini. İlk evvel Hazreti Adem'in dini. Öyleyse başka bir din olmuş mu? Hayır, olmamış. Allah Teala diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana ve sahabene de şeriat kıldık. Dini ayakta tutun ve fırkalara ayrılmayın diye. Şura Suresi 13. ayet-i kerime.

Şimdi sevgili kardeşlerim, eğer Allah Teala 7 Safa'nın 7'sinde farz kılmışsa ve zamanımızın din alimleri sadece bizim ülkemizde değil sevgili kardeşlerim, bütün İslam aleminde din alimlerimiz bunları unutmuşlarsa, İslam'ın 5 şartıyla samimi olarak kurtulacaklarını zannediyorlarsa, o zaman evvela Yahudilerin, sonra Hristiyanların düştüğü tuzağa İslam da düşmüş olmuyor mu? Oluyordu. Neden geçmiş zaman kullanıyoruz? Çünkü artık olmayacak. Önümüzdeki günlerde bu söylediklerimizin incelendiğini göreceğiz. Din adamlarımız hiç ihtimal vermiyorlar söylediklerimizin gerçek olduğuna. Çünkü öylesine inandırılmışlar ki öğrendikleri ilmin insanları kurtuluşa ulaştıracağına, her noktasıyla doğru olduğuna. İşte buna hav-ı gaflet deniyor, gaflet uykusu deniyor. Sevgili kardeşlerim, peki din adamlarımız bu konuda suçlu olabilirler mi? Hayır. Samimiyetle zannettiklerinin doğru olduğunu düşünüyorlar ve doğru olduğuna inanıyorlar, kesin şekilde inandırılmışlar. Çünkü alim olarak kabul ettikleri insanlar onlara bunları söylemiş. Nebiler demişler, kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. En azından peygamberlerdir sözü doğru. Ama nebiler kendilerine kitap verilmeyen değil, verilenlerdir. Verilen peygamberlerdir. Zaten şeriat kitabı sadece peygamberlere verilir. Resuller kendilerine kitap verilen peygamberlerdir diyor akaid. Tam aksine Resuller kendilerine kitap verilmeyenlerdir ve bir açıdan daha yanlış. Resuller, bütün Resuller peygamber değildir. Eğer Veli Resulse, nübüvvet müessesesi, peygamber müessesesi yoksa onların üzerlerinde, ki biz onlardan biriyiz, biz bir peygamber değiliz. 100.000 defa söylememize rağmen bunu, insanlar sen peygamberlik iddia ediyorsun diyorlar bize. Arkasında ne var? İşte bu Kur'an'dan habersizlik var sevgili kardeşlerim. Şimdi muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Biz en azından cehenneme doğru gitmekte olan şu 70 milyondan fazla insanı cehennemden kurtarmak isteyen Allah'ın Resulüyüz. Böyle bir sözü söylediğimiz zaman bize kızıyorlar. Bir iddiada bulunmuşuz zannediyorlar. Oysa ki bunu tahkik etmek zor değil ki sevgili kardeşlerim. Hacet namazını kılarsınız, boy abdesti alırsınız evvela, gecenin saat, şimdiki saatle 12 olmasını beklersiniz. 12'den sonraki sabah namazına kadar olan devrede Allah-u Teala'dan hacet namazını kılıp bizi sorarsınız. Sorduğunuz zaman aldığınız cevap sakın sizi şaşırtmasın. Öyleyse
kim olduğumuzu o zaman öğreneceksiniz. Şimdi bütün bunları söylemekten muradımız ne? Muradımız çok açık bir murad sevgili kardeşlerim. Bizim insanımız da dahil olmak üzere bütün İslam alemi şu anda öğrendikleri o yanlış, batıl ilim sebebiyle cehenneme doğru yol alıyorlar. Ve kendileri hakikatleri bilecek bir ilmin sahibi olmadıkları için ilmin sahibi kabul ettikleri din adamlarına müracaat ediyorlar. Din adamlarımız da ne yazık ki hiç tahkik etmek gereğini duymadan hayır diyorlar, onun söyledikleri doğru olamaz, doğru değil. Şimdi burada bir vebal almak yok mu? Din adamlarımız henüz buna ihtimal vermiyorlar. Söylediklerinin doğru olduğu zannı onları bütünüyle sarmış durumda. Sevgili kardeşlerimiz, gözümüzün önünde milyonlarca insan cehenneme doğru yol alıyor. Din adamlarımıza çağrıda bulunuyorsa, gelin karşılıklı konuşalım ve de elimizde kainatın en sağlam delili var. Kur'an-ı Kerim. Niçin en sağlam delil diyoruz? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz diyor. Öyleyse kainatın en sağlam delili Kur'an-ı Kerim elimizde. Ve onların hiç bilmediği, hayatlarında duymadığı Kur'an ayetlerini söylemekle vazifelendirildik. Ve her şeyi ispat ettik. Neyi ispat ettik? İslam'ın yedi safhası olduğunu ispat ettik. Bir, Allah'a ulaşmayı dilemek. İki, mürşide ulaşıp tabiiyet. Birincisi üçüncü basamakta gerçekleşir. İkincisi 14. basamakta. Üç, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması. Dört, fizik vücudun teslimi. Beş, nefsin teslimi. Altı, muhlis olmak. Yedi, iradeyi Allah'a teslim edip irşat makamına tayin olmak. Biz neyi ispat ettik bugüne kadar? Kur'an-ı Kerim'de yedi safhanın yedisinin de farz olduğunu ispat ettik. Bir ayetle, iki ayetle değil, pek çok ayetle ispat ettik. Yani inceledikleri zaman inkar etmenin, onları yalanlamanın mümkün olmadığını görecekler. O zaman öğrendikleri ilmin ne kendilerini ne de İslam alemini kurtuluşa ulaştıramayacağını görecekler. Peki yalnız İslam mı unutmuş? Hayır, Hristiyanlar da unutmuş. Yahudiler de unutmuş, Museviler de unutmuş. Hepsi unutmuşlar. Eğer bu zamanda Allah Teala bizi seçip bize bunları öğretmeseydi hiç kimse öğrenmiş olmayacaktı. Öyleyse Tevrat'a bakıyoruz. Yedi safha ve dört tane teslim Tevrat'ta farz kılınmış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Hz. Musa ve ona tabi olanların hepsi bunu yaşamışlar. Tevrat kesin olarak bunları ispat ediyor. İncil, Tevrat'taki bu yedi safhayı tasdik ediyor. Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların yedi safhayı da yaşadıklarını söylüyor. Kur'an-ı Kerim, Hz. Musa'nın ve ona tabi olanların hepsinin
yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yetmez. Gene Kur'an-ı Kerim Hazreti Musa'ya ve onunla beraber olanlara yedi safanın yedisinde farz kılındığını ispat ediyor. Üç kitap birbiriyle tam uyum halinde. Yani bizim ispatımız sadece Kur'an-ı Kerim'den değil, aynı zamanda Tevrat'tan, aynı zamanda İncil'den. Başka bir din hiç olmamış ki. Sonra İncil ne söylüyor? İncil'de de şunu görüyoruz. Hazreti İsa ve ona tabi olanlara yedi safanın yedisi de İncil'de farz kılınmış. Yine İncil'de yedi safanın yedisinin de yaşandığını görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de hem Hazreti Musa'ya, hem Hazreti İsa'ya, hem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme yedi safının yedisinin de farz kılındığı, Hazreti Musa'nın ve ona tabi olanların, Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ve ona tabi olanların hepsinin yedi safa ve dört teslimi yaşadıklarını söylüyor. Yeter mi? Hayır, yetmez. Bu üç mukaddes kitabın üçü de Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim ve ona tabi olanların da yedi safanın yedisini de yaşadıklarını, yedi safanın yedisinin de Hazreti İbrahim'e ve ona tabi olanlara farz kılındığını yazıyor. Şimdi bunları kesin delillerle ispat edebilecek olan biz varız. Kardeşlerimiz devamlı araştırmalar içerisindeler. Bunların hepsinin doğru olduğunu kesin bir şekilde bütün dünyaya ispat edeceğiz. Elbette bu bir takım insanların işine gelmeyecek. Ama konunun o tarafı şu anda sohbetimizin dışında. Biz bu hakikatleri tahkik etmeyen, tetkik etmek gereğini duymayan ve kulaklarının üstüne yatan din adamlarımız için hüzün duyuyoruz. O kadar eminler ki o kendilerine öğretilen ilmin doğru olduğundan onlara diyoruz ki o kadar emin olmayın. İlmin, sizin öğrendiğiniz İslam ilminin hangi cephesinde olursanız olun, İslam öğretisinin hangi muhtevasında olursanız olun, İsterseniz kelam, isterseniz hadis, isterseniz Kur'an, okullarınızda, üniversitelerinizde öğrendiğiniz, doktora yaptığınız, doçentliğinizi ve profesörlüğünüzü kazandığınız hangi ilim dalıysa, o ilim dallarının hepsi kaynaklarını Kur'an-ı Kerim'den alırlar. Şimdi biz biliyoruz ki din adamlarımız samimiyetle İslam'ın beş şartının namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek bütün insanları cehennemden kurtarmaya yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama biz de 32 yıldır bunun yetersiz olduğunu söylüyoruz. Kitaplarla değil, Kur'an'la hareket etmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'ı esas almak mecburiyetindeyiz.
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında söylenilen bütün hadisleri de Kur'an'la karşılaştırmak mecburiyetindeyiz. Kendisi öyle emrediyor. Diyor ki, benim hadislerim tartışılacaktır, Kur'an'a bakın. Hiçbir hadisim Kur'an'a aykırı olamaz. Biliyor mu bugünlere geleceğimizi? Elbette biliyor. Biz Allah-u Teala'dan aldığımız bütün dünya insanını kurtuluşa ulaştıracak olan bir ilmin sahibiyiz. Bunun övünmekle falan alakası yok. Herkes bizim bu konuda ne kadar tevazu sahibi olduğumuzu bilir. Gerisi palavradır. Şimdi doğru oturalım, doğru konuşalım. Biz Allah-u Teala tarafından din ilmi öğretilmiş olan birisiyiz. Bir övünmeden bahsetmiyoruz. Şu anda 19 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim tefsirimiz var. 9800 sayfa. Ne demek istiyoruz? Şu anda dünya üzerindeki en geniş Kur'an-ı Kerim açıklaması bize aittir. Biz kendimizi kastetmiyoruz. Allah ile beraberiz. Bize Kur'an-ı Kerim'i Allah öğretti. Öyleyse var mı dünyada 9800 sayfalık bir başka Kur'an-ı Kerim külliyatı? 19 cilden oluşuyor. Ve bilgisayar da var. İnceleyin bakalım, yanlış bulabilecek misiniz? İnceleyin bakalım, birbirine uymayan iki tane ayet açıklaması görebilecek misiniz? Hayat oradaysa, arşın burada. Öyleyse sevgili din adamlarımız, size Allah'tan ilim almayan birisi seslenmiyor. O ilmin Allah-u Teala tarafından sahibi kılınan birisi sesleniyor. Açın bilgisayarınızı, Kur'an-ı Kerim'imizi baştan sona inceleyin bakalım. Birbirine uymayan bir şeyler görebilecek misiniz? Belki de kolay gelmeyecektir size 9800 sayfayı incelemek. Ama bu Allah'ın bize yaptırdığı dünya Kur'an-ı Kerim dizaynının en üstün nüshası. Niye öyle söylüyoruz? Biz yapmadık. Yaptırıldık. Allah bize Kur'an'ı öğretti. Var mı bunun başka bir izah tazı? Kimi hatırlattı size? İsim vermeyelim. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım ve özellikle muhterem din adamları, lütfen bilgisayarlarınızda dilediğiniz ayeti seçip inceleyin. O ayetin başka hangi ayetlerle irtibatı olduğunu da orada göreceksiniz. Bizim Kur'an-ı Kerim tefsirimizde her bir ayet, eğer başka ayetlerle direkt ilişkiliyse, yeterli miktarda verilmemişse, mutlaka bir ayette daha bir ilavesini bulacaksınız. Başka ayetlerle bütün ayetlerin ilişkisi o Kur'an-ı Kerim mealinde incelenmiştir. Söylediklerimizin bir şaka olmadığını bilgisayara koyduğumuz 28 ciltlik bir Kur'an-ı Kerim demeti, 9800 küsur sayfa, bu kesin olarak ispat eder. Yeter mi? Hayır, yetmez.
en az 10 senedir, 10 seneden çok daha fazla bir zaman ama 10 senedir diyelim en az, bilgisayarda bütün konuşmalarımızı yerleştirdik ve herkesin ulaşmasına zemin hazırladık. Oradan binlerce konuşmamızı dinleyebilirsiniz. Her birinde Kur'an ayetlerimizde ayetleriyle konuştuğumuzu göreceksiniz. Ne demek istiyoruz? Şunu demek istiyoruz. Biz konuşmuyoruz. Biz sadece öğretilen bir vasıtayız. Biz Allah'ın telefonuyuz. Gelecek günlerde son savaşlardan sonra bir dünya sulh ve sükunu sağlanacaktır. İlluminati'nin dünya hakimiyetinin sona erdiğini göreceksiniz. Bütün dünyayı sulh ve sükunun kapladığı bir muhteşem dünya sulhu tablosuyla karşılaşacaksınız. İşte o noktaya geldiğiniz zaman bu konuda tereddüdü olanlar, şüphesi olanların ayakları suya erecektir. Ama neden o zaman? Neden şimdi tahkik etmiyorsunuz? Yaptıklarından çekinen birisi olsaydık size böyle konuşabilir miydik? Bal meydanda değil mi? Eserler ortada değil mi? Bunca senelik bütün söylediklerimiz bilgisayarın hafızasına girmiş. İnceleyin, 15 sene evvele gidin. 15 sene evvel ne söylemişiz? Şimdi ne söylüyoruz? Kur'an-ı Kerim'i açın, bütün ayetlerini inceleyin. Ve bildiğiniz, zannettiğiniz birçok ayetin yanlış olduğunu göreceksiniz. Çünkü doğrusu orada. Size bir şey sormak istiyorum. Allah Teala diyor ki: "Vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale ve yuhafune su'el hesab ve yahşavne rabbehum vellezine sabir ibtigaye ve çerabbehum." Vellezine ve onlar demek değil mi? Samimiyetle söyleyin şimdi bana. Vellezine ve ellezine ve onlar. Yasulune vasıl ederler, ulaştırırlar değil mi? Ma şey değil mi? Emirallahü Allah'ın emrettiği değil mi? Bihi ona değil mi? Yusale ulaştırırlar değil mi? Hangisine hayır diyebilirsiniz ki? Öyleyse aranızda en güvendiğiniz birilerini seçin. Onların Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimeye verdiği manaya dikkatle, ibretle, utanç duymamaya çalışarak bakın. Orada onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler ifadesini göreceksiniz. Utanç duymuyorsanız eğer. En güvendiğiniz kim? İsim vermek istemiyorum. Kimi kastettiğimi anlamışsınızdır. En çok tecrübeli olduğunu zannettiğiniz, en çok doğruları söylediğini zannettiğiniz kişi. Onun Kur'an-ı Kerim'ine bakın. Ve onlar akrabalık bağlarını kuvvetlendirirler. Sıla-i Rahma riayet ederler. Aynen böyle yazmış. Ötekiler de bundan farklı ifadeler kullanmamış.
Sevgili kardeşlerim, bir utanç tablosu sergiledik. Ülkemizde kullanılan 23 tane Kur'an-ı Kerim var. Birisi bizim, 22 tane Kur'an-ı Kerim kalıyor geriye. O 22 tane Kur'an-ı Kerim'deki hidayet kavramını inceledik. Ne gördük derseniz, bir facia ile karşılaştık. Hidayet, insan ruhunun o kişi hayattayken Allah'a ulaşmasına denir. İşte iki ayet-i kerime. İnnel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah. Allah'a ulaşmaktır. İnne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Doğru mu yanlış mı? Yanlış olduğunu iddia edebilecek birisi var mı içinizde? Ve bunu bir kitap olarak yayınladık. 22 tane Kur'an-ı Kerim mealinde hidayet nasıl gizlenir? Onu gözler için önüne serdik ve sizlerin kılı bile kımıldamadı. Peki hangi cesaretle Kur'an-ı Kerim'in gerçeklerini saklamaya cüret ediliyor? Bir gün Allah'ın bir Resulü gelip bunların yanlış olduğunu haykırmayacak mı zannediyorsunuz? Henüz insanımız bunları anlayabilecek seviyede olmayabilir. Ama yol yakınken siz doğrunun yanında yer almalısınız. İçinde bulunduğunuz bu batıl statünün size din adamları, size bir fayda sağlamasının mümkün olmadığını, bunun sizi ancak dalalette bırakacağını düşünün. Hidayet varken neden dalaleti seçtiğinizi kendi kendinize sorun. Ne kadar korkunç bir tablo değil mi? Din adamı olmak, insanlara din öğretmek ama hidayette olamamak. Şimdi bu söylediklerimizden hiç ibret almayan, söylediklerimizi dikkate almayan, gerçekleştirmek gereğini duymayan sizlerden, sevgili kardeşlerim, acaba hanginiz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dilediniz? Dileyenler demek ki bizi izliyorlar. Onlar zaten hidayete adım atmışlardır. Hidayete adım atmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir ve kişiyi mutlaka cennete ulaştırır. Ve bir tek dilek, Allah'a hayattayken mülaki olmayı dilemek. İşte Rum Suresi 31. ayet-i kerime. Münibine ileyhi ve yettekuhu ve kum salat ve la tekunu minel müşrikin. Allah'a yönel. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Allah'a münib ol. Münib olmak, enibü, münibine, münib kelimeleri. Üçü de aynı kökten geliyor. Münib olmak, Allah'a ulaşmayı dilemek demek. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu kendime ulaştırırım. Şura 13. Allahu yeştebi ileyhi men yeşa'ü ve yehdi
İleyhi ben yüneyim. Allah insanlardan dilediğini kendisine seçer. Ama onlardan kim Allah'a münip olursa, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilerse, Allah onları, yani onların ruhunu kendisine ulaştırır diyor. Öyleyse aranızdan bu hakikatleri bilmediğini düşünelim. Ama en azından bu kadarcığına da bu kadarcığına bile sahip olamayanlar sizler sadece eskilerin size öğrettiklerinin doğru olduğunu zanneden, bizim anladıklarımızın onlara uymadığı cihetle doğru olmadığını zannederek okumak zahmetine bile katlanmadığınız ihtarlarımız aklımıza geliyor. Siz yalnız kendinizden sorumlu değilsiniz ki sevgili din adamlarımız. Siz 70 milyon insanın cehenneme gitmesinden sorumlusunuz. Acaba şuranızda, tam şuranızda bir sızı hissetmiyor musunuz? Onlar, siz Allah'ın hakikatlerini ciddiye almıyorsunuz diye cehenneme gidecekler. Hiç şuranızda bir sızı hissetmiyor musunuz? Gerçek mi? Sizlere Kur'an ayetleri tesir etmiyorsa, onlarla sadece onları kullanarak konuşmamıza izin verilir. Allah Teala bize Kur'an'ı öğretti ve onun öğrettiği Kur'an'ın ne olduğunu o 19 ciltlik Kur'an-ı Kerim'i inceleyerek öğrenebilirsiniz. Kelime kelime Kur'an-ı Kerim. Hiç lügata bakmanız gerekmiyor. Her ayetin, o ayette geçen bütün kelimelerinin Türkçe anlamı orada mutlak olarak var. Hiç zahmete katlanıp, hiç kimse zahmete katlanıp lügatlardan mana aramayacak. Her kelimenin manasını orada bulacaksınız. Ve onu dikkatle inceleyin, bakalım hata bulabilecek misiniz? Tamamlayabilen olursa 9800 küsur sayfayı tamamlayabilen olursa aranızda onlarla konuşmak isteriz. O zaman bizimle beraber gene olmayacak mısınız? Ama siz bu işi gerçekleştirene kadar geçen seneler içinde ölecek olan milyonların sadece sizlerin görevini yapmaması sebebiyle cehenneme gidecekleri hiç vicdanınızı sızlatmayacak mı? Ne zaman şu karanlık balıkların arkasından çıkacaksınız sevgili din adamlarımız? Ne zaman dünyayı aydınlatan mihrin, yani güneşin, biliyorsunuz Farsça'da güneş demek mihir kelimesi, aydınlığına ulaşacaksınız? Biz sizden sadece tahkik etmenizi istiyoruz, bize inanın demiyoruz. Tahkik ettiğiniz zaman bunu söylemeye neden gerek görmediğimizi de fark edeceksiniz. Gerek yok çünkü siz bize katılacaksınız, biz sizi davet etmeyeceğiz. Sevgili kardeşlerim, dünya dönüyor. İnsanlar doğuyorlar, büyüyorlar ve ölüyorlar. Bilmiyorum bir yılda bizim ülkemizde ölenlerin sayısı kaç bindir. Onlar şu anda bu hakikatleri siz onlara
onların sorduklarında hakikati söylemediğiniz için bilmiyorlar. Bu konuda sakın yanlış anlaşılmasın. Sizi neden öyle yaptınız diye suçlamıyoruz. Siz size göre doğru olanı yaptığınızı düşünüyorsunuz. Diyorsunuz ki bizim ilmimiz bize yeter. Bu sualin cevabı var. Bu ifadenin cevabı var. Hayır, yetmez. Siz kendiniz de cehennemden kurtulamazsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi takva sahibi olamaz. Sadece bir ayet söyleyelim. Bu Rum suresinin 31. ayet kelimesi sadece münip olanların takva sahibi olduğunu söylüyor. Ötekilerin ise bir sonraki ayet-i kerime, 32. ayet-i kerime şirkte olduğunu söylüyor. Bu bir gizli şirk. Diyor ki Allah Teala, Allah'a mülaki olmayı dileyin, ona yönelin ve böylece Allah'a, ona karşı takva sahibi olun ve namaz kılın ve müşriklerden olmayın. O müşriklerden olmayın ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Öyleyse bir tek fırka var, bir de geri kalan bütün fırkalar var. Yani 72 tane fırka birbirinden ayrılmış durumda. Ayrı ayrı 72 fırka, bir de 72 fırkanın her birinin içinde küçük gruplar 73. fırkayı oluşturuyor. Onlar Allah'a mülaki olmayı dileyenler. Sizler dilediniz mi? Belki aranızda böyle bir dileği hiç duymayan da vardır. İster açık şirkte olsun, ister gizli şirkte, şirkte olan hiç kimse takva sahibi olamaz. Ama Allah Teala da cennete sadece takva sahiplerinin gideceğini söylüyor. Kaf suresinin 32 ve 33. ayetlerinde Allah Teala diyor ki ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Haza ma tuadune li kulli evabin hafiz. Ve uzlifetül cenneti lil muttakine. Cennet takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı. Gayri vaid diyor, uzak olmayarak. Haza ma tuadune. İşte bu vaat ettiğimiz şey, size vaat olunan şey işte budur. Li külli evvabin hafiz. Evvab, meaba varmış, ruhunu Allah'a hayattayken ulaştırabilmiş olanlar. Hafiz de daha önceki seviyede mürşidine ulaşıp devrin imamının ruhu başın üzerine gelip önden arkaya doğru uzanarak başın üzerinde yer almış, onun tarafından muhafaza altına alınmış olan insanlar. Cennet, takva sahipleri için uzak olmayarak yaklaştırıldı diyor. Peki, cehennemden Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insanın kurtulamayacağına dair ikinci bir ayet-i kerime ister miydiniz? Allah Teala buyuruyor ki Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde innellezine la yercune likaena. Onlar ki muhakkak surette bize rücu etmeyi, ruhlarına hayattayken bize irca etmeyi, ulaştırmayı dilemezler. La yercune, dilemezler. İnne muhakkak ki ellezine onlar la yercune, dilemezler, likae, ulaştırmayı, vasıl etmeyi, na, bize.
bize rücu etmeyi, yani ruhlarını bize geri göndermeyi, geri döndürerek bize ruhlarını ulaştırmayı dilemezler. Ve radu bil hayatı dünya ve razıdırlar ve radu ve razıdırlar bi ile Türkiye'de dandan ekili ifade ediliyor. Türkçe'de hayat et dünya, dünya hayatı ile razıdırlar. Arapçadaki ifade öyle ama Türkçedeki dünya hayatından razıdırlar. Vatme ennu biha. Vatme ennu'nun başındaki ve ondan itminan duyuyorlar. Onunla tatmin oluyorlar. Ennu biha. Ellezine onlar hüm ki onlar, bir defa daha söylüyor Allah Teala, an ayatina, ayetlerimizden gafilun, gafildirler. Ülaike, işte onlar, mevaühüm, işte onlar ki onların mevası, gidecekleri yer, ülaike mevahümün naru, onlar ki işte onların gidecekleri yer ateştir. Bima kânu yeksibun, iktisap ettikleri sebebiyle, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle, bima sebebiyle kânu yeksibun, iktisap ettikleri dereceler sebebiyle gidecekleri yer cehennemdir diyor. Kim bu insanlar? Onlar bize dünya hayatında ulaşmayı dilemeyenlerdir diyor Allah Teala. Sanıyoruz ki bu iki ayet, birinde ya da iki grup ayet diyelim, birinde Rum 31 ve 32 var. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olan ve şirkten kurtulanlar var. Gördük ki cennet sadece takva sahiplerine ait. Şirkte olan hiç kimsenin takva sahibi olamayacağı için cennete girmesi mümkün değil. Bu ikinci grup ayette de Allah Teala, yani Yunus suresinin bu 7 ve 8. ayetlerinde Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin gidecekleri yerin ateş olduğu, onların ayetlerinden ellezine hum an ayatina gafilun diyor. Onlar ayetlerimizden gafildirler diyor. Gafil olduklarını ve gidecekleri yerin cehennem olduğunu söylüyor. Şimdi biz size eğer sorarsak bu ayetleri hiç izlediniz mi? Bunların manasını düşündünüz mü? Biz size gideceğiniz yerin cehennem olduğunu hatırlatıyoruz. Bu bizim Allah-u Teala tarafından emredilmiş görevimiz. Hiç düşünmüyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Hiç Arapça okumamış olan bir insan, bunların manasını bilip de 18 ciltlik, 19 ciltlik, 9800 küsur sayfalık bir Kur'an-ı Kerim'i hiçbir noktasında bir hata olmaksızın nasıl gerçekleştirebilir? Bir insan bunu yapabilir mi? Biz de size açık açık söylüyoruz, biz değiliz diyoruz. Biz yapamayız, biz telefonuz. Allah-u Teala'nın telefonuyuz. Onun söylediklerini söyleyebiliriz. Şu anda da biz kendimiz mi konuşuyoruz zannediyorsunuz? O söyletiyor. Ama sizler de dahil olmak üzere insanlığı kurtaracak olan bir ikinci kişi yok. Bugün yaşayanlar arasında bu görevli olan sadece biz varız. Öyleyse başka kişi yok demekle neyi kastediyoruz? Bu seviyede birisi yok. Yoksa Allah-u Teala bütün kavimlerde Allah'ın bir Resulünün
mutlaka bütün devirlerde yaşadığını söylüyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde Resul bahsederiz ve ahsederiz diyor, hayata getiririz diyor. Birbiri ardından hayata getiririz diyor. Yani hiçbir kavmi hiçbir zaman Resulsüz bırakmayız diyor. Esra 15'te diyor ki, biz bir Resul göndermeden hiçbir kavmi, kavimdeki hiç kimseyi cehenneme göndermeyiz diyor. Biz bir Resul göndermedikçe hiç kimseye, hiçbir kavme azap edici olmadık diyor. Öyleyse Allah-u Teala biz bütün kavimlerde ard arda Resul vücuda getiririz diyor. Bütün kavimlere ard arda Resul göndeririz. Yani o kavimlerden birini risaletle vazifelendiririz diyor. Bütün devirlerde, bütün kavimlerde hep Allah'ın Resulü var. Şimdi bize şu veya bu istikamette öğrendiğiniz hudutlu ilimle farklı şeyler söyleyeceksiniz. Biliyoruz. Ama hepsinin söyleyeceğiniz her şeyin cevabı Kur'an-ı Kerim'de sizin yüzünüzü aklamayacak bir şekilde yer almış durumda. Öyleyse hepinizden bir dileğimiz var. Söylediklerimizi incelemek sizin için bir lütuf olmamalı. Bir görev olmalı. Allah'a karşı sizin kazandığınız paranın helal olmasını garanti etmeniz için bunun elzem olduğu kanısındayız. Sevgili din adamlarımız, hepinizi ne kadar çok sevdiğimizi lütfen bize sormayın. Kulağa sorun. Hacet namazını kılarsanız, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece, gece yarısından sonra boy abdesti alarak Allah'tan sorarsanız hepiniz cevap alacaksınız. Bundan emin olan birisi konuşmuyor. Allah'ın bunları söylettiği birisi konuşuyor. Ve bu emin olan kişiden çok daha ötede bir vasfı ifade eder. Böyle olup olmadığını o 19 yılda tetkik ettiğiniz zaman onların ayetlerindeki tutarlılık, sağlamlık size çok şeyler anlatacaktır diye düşünüyoruz. Kaldı ki o yalnız Kur'an-ı Kerim. Biz kaç bin saatlik bir konuşmalar dizisini tamamladık. Fihristen çıkartın. Hangi konuyu tetkik etmek istiyorsanız bir kişi olmayın. Birkaç kişi olun. Onun da bölümlerini aranızda bölün. Ve de bütün eserleri tetkik edin. Onlardaki yanlışlıkları göreceksiniz. Ama burada göremezsiniz. Ne demek istiyoruz? Çünkü onlar Allah'ın bize söylettikleri. Zaman içerisinde yeni açıklamalarla konu genişletilmiştir. Ve de nihayette tüm konular son şeklini almış, vuzuha kavuşmuştur. Tutarlılık bu 9800 küsur sayfada
bütün boyutlarıyla yerleşmiştir. Öyleyse bu insanları kurtarmak için, huzura ulaştırmak için, asıl ifadesiyle bütün dünya insanını kurtarmak için el ele vermemiz gerekmiyor mu sevgili din adamlarımız? Neden bizim karşımızdasınız? Yanımızda değilsiniz. Vicdanınıza bunu sorun.

Gelecek günlerde bulutlar dağılacak, kimliğimiz kesin ve açık bir şekilde ortaya çıkacak. Düşünmüyor musunuz? Biz sizin hacet namazını kılmanızı istiyoruz. Bizden sormanızı istemiyoruz. İnsanlardan bizi sormanızı istemiyoruz. Siz Allah'tan soracaksınız. Bizatihi Allah'tan. Allah Teala'dan böyle bir vahit almamış olsaydık biz size bunu hiçbir zaman söylemezdik. Sadece onun söylediklerini söylüyoruz. O söylüyorsa hacet namazını kılın, ben size doğruları söylüyorum demiş oluyorsa bizim ağzımızdan, o zaman sormamakla, ona sormamakla vebali almıyor musunuz? Bunca milyon insanın, ölenlerinin hakikatleri siz bilmiyorsunuz. Kınamıyoruz sizi. Ne olur bizi yanlış anlamayın. Biz sizin öğrendiğiniz ilme hayranız. Biz fıkıh bilmeyiz. Biz kelam bilmeyiz. Biz sizin öğrendiğiniz ilmi bilmeyiz. Sadece Allah-u Teala bize ne öğretmişse onu biliriz. Ama şunu da biliyoruz ki bu ilim, Allah'ın bize öğrettiği bu ilim insanları kurtaracak olan ilim. O istiyor ki herkes cennete girsin. Ama ne yazık ki bunu insanların serbest iradesine bırakmış. Serbest iradenin harekete geçmesi için o kişinin ikna olması lazım, tatmin olması lazım. Tahkik edip söylediğimiz her şeyin doğru olduğuna inanması lazım. O zaman sevgili din adamlarımız, burada size vazife düşmüyor mu? Öyle mi düşünüyorsunuz? Asıl sizin tahkik etmeniz lazım. Söylediklerimizi tahkik etmek elinizde. İşte 9800 sayfalık bir eser var önünüzde. İşte kaç bin tane konuşmadan oluşan bir hazine var önünüzde. Hangi konu isterseniz alfabetik bir liste bakın. Seçin, o konuda 5-6 tane konuşma bulacaksınız. Hepsini toplayın. Hepsini inceleyin. Tekamül statüsünün hangi safhalarda zaman itibariyle nasıl geliştiğini, sonunda nereye ulaştığını, nasıl sapmaz, ne kadar sağlam bir zemine ulaştığını teker teker inceleyin. Aranızda iş bölümü yapın. Hepiniz ayrı bir konuyu alın, inceleyin. Hiçbir yerde sizi sukutu hayale ulaştıracak olan bir şey göremeyeceksiniz. Biz de onu bir adam sanmıştık. İşte söyledikleri yanlış diyemeyeceksiniz. Çünkü onları biz söylemiyoruz. Anlamıyor musunuz hala? Bu sizin için son derece önemli bir şey değil mi? İnsanlardan ilim almayan birisi bir Kur'an tefsiri yapıyor ve 10 bin sayfaya 200 sayfa bile kalmamış. 9800 küsur sayfa. Bilmem kaç bin tane konuşması var. Ve de hepsi birbiriyle tutarlı. Ve de açık açık da söylüyor. Bunları ben söylemiyorum diyor. Allah bana söyletiyor diyor. O söyletmeseydi yanlışlarla dolu konuşmalar yapmamız söz konusu olmaz mıydı? Biz söylemeden evvel hanginiz Allah'a mülaki olmanın bir değer olduğunu

için cehenneme gidecek olan o milyonlarca insanın yanında sizin için de kurtuluşun olmadığını hala anlamıyor musunuz sevgili kardeşlerimiz? Biz sizin karşınızda olan birisi değiliz. Sizin dostunuzuz. Sizi kurtarmak istiyoruz. Anlamıyor musunuz? Bu ilimle cehennemden kurtulmanızın mümkün olmadığını hala anlamıyor musunuz? Sevgili din adamlarımız, sizleri çok seviyoruz. Sadece hepinizin kurtulması değil hedefimiz. Bize verilen görev bütün dünyanın kurtulması. Ama daha kendi ülkemizde bile bunu sağlayabilmiş değiliz. Arkasında kim var? Sizler varsınız. Söylediklerimizi inceleyip onların hepsinin Kur'an hakikatleri olduğunu siz o insanlara anlatmadığınız sürece hep bu vebalin altında kalacaksınız. Anlamıyor musunuz? Neden bu kadar kendimizden emin olduğumuzu anlamıyor musunuz? Biz kendimizden emin değiliz. Allah'tan eminiz. Allah da bizden emin. Çünkü biz sadece onun bize söylettiklerini söyleyebiliriz. Başka bir şey söylemek yetkimiz yoktur. Muhterem din adamları, burada sözlerimiz tamamlanıyor. İnşallah hepinizi ne kadar çok sevdiğimiz konusunda, hepinizin kurtuluşu istikametinde Allah'a ne kadar dua ettiğimiz konusunda bir tereddüdünüzün kalmayacağı günlere ulaşırsınız. Biz sizin karşınızda değiliz. Hiç kimseye karşı kalbimizde kin tutmamız zaten mümkün değildir. Nefs tezkiyesini değil, tasfiyesini Allah Teala bizde gerçekleştirdi. Bizim düşmanımız yoktur. İnsanlar bize düşman olabilirler. Ama biz hiç kimseye kızamayız, kin tutamayız sevgili kardeşlerim. Biliriz ki insanlar kendi hatalarının hesabını Allah'a vereceklerdir, bize değil. Öyleyse hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bir kere daha belirtiyoruz muhterem din adamlarımız. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala insan olarak yarattığı, yani en üstün mahluk olarak yarattığı bütün Adem oğullarının sadece mutlu olmasını ister. Allah bizden, bizim mutluluğumuzdan başka hiçbir şey istemez. Geri kalan bütün talepleri sadece bu hedefe yöneliktir. Bizim mutlu olmamız hedefine yöneliktir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, ve netice itibariyle yedi safhanın yaşanması, Allah'a ulaşmayı dilemek, birinci safha, mürşidimize ulaşıp tabiiyetimizi gerçekleştirmek, ikinci safha. Burası dünyadaki en büyük mutluluğa adım atmaktır. 7-8 aylık bir devre içerisinde vücudumuzdan ayrılan ruhumuz, Allah'a ulaşacaktır. Bu süreç içerisinde biz insanlar dünyadaki en mutlu insanlardan birisi oluruz. Neden öyle oluruz? Çünkü Allah Teala şeytanların bize şu veya bu şekilde tesir etmesini imkansız hale getirir. Ne insan şeytanlar, ne cin şeytanlar bu devrede bir insana tesir edip de onu huzursuz kılamazlar. Allah Teala tesiri bütünüyle önler. O zaman bu 7-8 aylık devre bir insanın en mutlu devresi olur. Mutluluğun dizaynına baktığımız zaman huzur, saadet, bir insanın mutluluğunun ayrı ayrı cephelerden işaretleridir. Böyle bir şey, mutluluk adı verilen müessese, bir insanın iç dünyasındaki mutluluğu, bir insanın dış dünyasındaki mutluluğu, bir insanın Allah ile ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder ve hepsini kapsar. Mutluluk tek başına bir olay değildir. Bir insan çevresiyle mutlu olur. Biz insanlar cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olanlarız. Her zaman başkalarının bizim için yaptığı bir şeylere ihtiyacımız vardır. Yediğimiz yemekten üzerimize giydiğimiz elbiseye kadar her şeye ihtiyacımız vardır. Bu ihtiyaçları hep bir takım insanlar hazırlar. Bizlere de onları parasını ödeyerek satın almak düşer. Ve şu sonuca ulaşırız. Herkes birbirine muhtaçtır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala acaba niçin seviniz diyor. Sevdiriniz diyor. Nefret etmeyiniz, seviniz. Nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Bir, bizim açımızdan bakıyor olaya.
tek başımıza, bir de cemaat olarak bakıyor. Madem ki cemaat halinde yaşamak mecburiyetinde olan mahluklarız, o zaman bu olay, cemaat olayı bir ömür boyu devam edecektir. Hep başkalarınla beraber bulunmak, yaşamak mecburiyetindeyiz. Bu muhteva içerisinde çevremizdeki insanlarla olan ilişkilerimizde sadece iki tane faktör geçerlidir. İnsanlar bizi sever, birinci alternatif. İnsanlar bizi sevmez, ikinci alternatif. Eğer biz etrafımızdaki insanları seversek, onlar da bizi sever. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Etrafımızdaki insanları sevmek konunun başlangıç noktasıdır. Severseniz onlar da sizi sever. Seven ve sevilen insan mutludur. Sevmeyen, bunun tabii neticesi olarak da sevilmeyen hiçbir insan mutlu olamaz. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Sevgi tohumları ekerseniz sevgi yeşerir. Siz başkasını severseniz, bütün insanları severseniz ve onlara sevginizi belli ederseniz, onlar sizin onları sevdiğinizi her davranışınızdan, her konuşmanızdan anlarlarsa, o zaman onların da sizi sevmesi eşyanın tabiatına uygun olan tek sonuçtur. Öyleyse siz etrafınızdaki insanları severseniz, etrafınızdaki insanlar da sizi sever. Sevmeyen kim olabilir? Sizi tanımayanlar olabilir. Ama tanıdıkları zaman onlar da seveceklerdir. İşte sevmek ve mükafatı. Bir insan sevgiyi iç dünyasında, dış dünyasında ve Allah ile olan ilişkilerinde yaşadığı takdirde mutludur. Bunlardan bir tanesi var, iki tanesi yok. Olmaz. İki tanesi var, bir tanesi yok. Gene olmaz. Eğer ikisi varsa üçüncü mutlaka vardır. Etrafındaki insanları seven kişi Allah'ı seven insandır. Kim Allah'ı severse Allah da onu sever ve o kişinin kalbini sevgiye açar. O zaman o insan, Allah'ı seven insan, başka insanları da sevecektir. Sevgi, bütün kapıları açan bir anahtardır. En asık suratlı bir insan bile sevildiğini net olarak idrak ederse, bu anlarsanın ötesinde bir ifade. Bazı insanlar için anlamak yetmeyebilir. Daha üst kademe bir ifade, idrak etmek. Anlamak, anlamanın ötesinde bunu iç dünyasına ulaştırmak.
Sevgili kardeşlerim, madem ki sevgi Allah'tandır, nefret şeytandandır, o zaman neden nefret? Neden şeytanın elinde oyuncak olacaksınız? Allah'ın dostu olmak varken, Allah'ın bir dostu olarak mutluluğu yaşamak varken, neden şeytan? Sevgili kardeşlerim, İstesek de, istemesek de zaman adı verilen müessese çalışıyor. Yıllar geçiyor. Siyah sakallar, siyah saçlar beyaza dönüşüyor. Mutluluk mu? Eğer Allah'ın yolundaysanız o giderek artıyor. Sevgili kardeşlerim, etrafınızdaki insanlarla nasıl bir uyum içindesiniz? Onların size bakan gözlerindeki ifade sevgiyi terennüm ediyor mu? Sevgi şarkıları söylüyor mu? Gözlerinden anlıyor musunuz sizi sevdiklerini? Yoksa gözlerinde kin mi var? Nefret mi var? Ne var? Hep şunu yerlerine oturtmaya çalışın. Eğer onlar beni sevmiyorlarsa demek ki ben kendimi onlara sevdirememişim. Sevgili kardeşlerim, onların beni sevmesi lazım ama beni sevmiyorlar. Bu lafı güzaftır. Siz onların sizi sevmesi için ne yaptınız? Ne yaptınız da sizi sevmiyorlar? Eğer ben onları istediğim gibi davranırım, onlar bana güzel davranmak mecburiyetinde tarzında bir düşüncenin sahibiyseniz, bu düşünce bir çıkmaz sokaktır. Siz başka insanları seveceksiniz, madde bir. Ama yetmez. Sevginizi onlara açık bir şekilde hissettireceksiniz. İki, onlar size kötü davransa da, yanlış davransa da, onları sevmekte devam edeceksiniz. İşte üçüncüsü var ya, onlar sizi sevmese de sizin onları sevmeniz, bir gün onları o noktaya ulaştıracaksınız. Yahu ben bu kişiye kötü davranıyorum. Beni sevmesini de istemiyorum. Ben de onu sevmiyorum. Ama o her davranışıyla ispat ediyor ki o beni seviyor. Bu noktaya varan bir kimse için sevginin karşılığı mutlaka ödenecektir. Kişi düşünecek, ben onu sevmiyordum ama o beni seviyormuş. Sevdiğini her vesileyle bana ispat ediyor. Sevgi Allah'ın emridir. Nefret şeytanın. Öyleyse bu kişi beni seviyorsa, sevgisini bana hissettiriyorsa, sevgili kardeşlerim, böyle düşünen bir insan, öyleyse onun tarafından seviliyorsam, ben de onu sevmeliyim diye düşünür. İşte bir insanın çevresindeki bütün insanları sevmesi, işlerinde kötüler olabilir, onları da sevmesi. Bunu sağlayabilirse o işlerinde kötülük olan insanların da
kendilerini sevene kötülük etmeleri giderek azalacaktır. Bir gün onlar da sevmenin cazibesine kapılacaklardır. Onlar da seveceklerdir. Geceler sadece sabaha kadar sürer. Sabah bir aydınlıktır. Öyleyse nefret geceyi ifade eder. Sevgi gündüzü yani nuru ifade eder. Allah Teala'nın bütün insanları az veya çok sevdiğini düşünün. Ama Allah Teala bir başka görevle kendisini yüklemiştir. Ceza vermek. İnsanların şu dünya hayatındaki yaşantılarında her an derecat kazanmaları, her an derecat kaybetmeleri mümkündür. Ama kiramen katibin melekleri devamlı olarak insan hayatını filme alırlar. Bu film rakamlı kitap adını alır Kur'an-ı Kerim'de. Bu rakamlı kitabın hayat filminin her saniyesi rakamlarla doludur. Her saniye ya pozitif ya da negatif rakamlar kazanırız. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde kazandığınız dereceler, kaybettiğiniz dereceleri aşmalıdır ki cennete girebilirsiniz. Kimin kaybettiği dereceler, kazandıkları dereceleri aşarsa, kaybettiği dereceler kazandıklarından daha fazlaysa, o insanların gidecekleri yer cehennemdir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse demek ki insanları sevmelisiniz ki onlardan sevgi hasılatını toplayıp geri alabilirsiniz. Siz onları sevmedikçe sizi sevmelerini beklememelisiniz. Böyle bir şeye zaten hakkınız yok. Üstelik eşyanın tabiatına uygun olan da sevilmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Sevmeyen bir insanın sevilmesi olamaz. Öyleyse kalp kalbe karşıdır. Kalp kalbi aydınlatır. Kalp kalbi karartır. Karşılıklı ilişkilerde parlayan, sevgiyle parlayan, sevgisini her vesileyle ispat eden bir insanı karşı taraf sevemezlik edemez. Her sevgi hareketi karşısındakinden bir beğeniyi beraberinde getirir. Sevgiyi en güzel boyutlarda yaşamalısınız. Hep atalarımızın söylediği ne ekersen onu biçersin sözünü değerlendirin. Sevgi ekerseniz sevgi toplarsınız. Nefret ekerseniz nefret toplarsınız. Yani kimi sevgiyle hareket ederek ona sevdiğinizi belirtirseniz ondan sevgi
geriye gelir size. Kime kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Öyleyse başkalarının sizi sevmesini sevmek için bir bekleme vasıtası yapmayın. Siz sevin, o zaman onların sizi seveceğini göreceksiniz. O beni sevsin de ben de onu seveyim sözü, şeytanın bütün insanları düşürdüğü en korkunç tuzaktır. Bu tuzağa dikkatle bakın. İblis uyumaz. İblis etrafınızda her an bulunan şeytanların elebaşısıdır. Ve bütün şeytanlara yalnız kötülüğü emreder. Bütün gayretiyle bütün insanları mutsuz etmeye çalışır. Hedefi budur. Bu dünyada insanların mutsuz olması ve kıyametten sonra bütün insanların kendisiyle beraber cehenneme girmesi. İşte bu oyunu bozmak mecburiyetindesiniz. Oyun ancak iradenizi kullanabildiğiniz, başkalarına iyi davrandığınız takdirde sizi kurtuluşa ulaştırır. Kurtuluş cehennemden kurtuluştur. Kurtuluş bu dünyada mutsuzluktan kurtuluştur. İkisi de sizin bir kabulünüze bağlı. İnsanları sevmek. Sizi sevenleri sevmek tabii bir olay, öyle değil mi? Severlerse siz de onları seversiniz. Ama Allah-u Teala'nın emri o değil ki. Allah-u Teala sizi sevmeyenleri de sevmenizi istiyor. Eğer sizi sevmeyenleri sevebilirseniz, işte insan olmanın temel vasfı budur. Karşılıksız sevmek. Sizi sevmeyenleri de sevmek. Allah için sevmek. Kim kendisini sevmeyenleri sevebilirse o sevgiyi kendisinden bir sevgi sanmasın. O sevgi o kişinin gayreti üzerine Allah'ın verdiği sevgidir. Çünkü nefsi kendisini sevmeyen bir insanı asla sevmek istemeyecektir, nefsindeki afetler. Kim o afetleri yenerek kendisini sevmeyen bir insanı da sevmeyi başarırsa, bu Allah'ın o kişiye yardımıdır. Sevgiyi Allah vücuda getirmiştir. Ve sevdiği kullarını başkalarını sevmek gibi bir meziyet dairesinin içine alır Allah-u Teala. Başkaları o insanları sevmeseler de o insanlar o başkalarını severler. Sevgili kardeşlerim, insanlara deyin ki ne kaybedersiniz ki? Nefret ettiğiniz sürece hep şeytanın emrinde birisiniz. Mutlu olmanız hiçbir zaman mümkün değildir. Hiç kimse şeytanla mutlu olamaz. Ama severseniz Allah ile birliktesiniz. Mutluluğun kapısını açmışsınız, kapıdasınız. Ve de sevgi kapısından mutluluğa girilir. Başka bir kapı yok. Her güzellik sevgiyle başlar. Sevgi aşka dönüşür. Ve
aşkın daha ötesine geçilir. Hayranımdır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevmekte bir güzellik vardır. Seven kişi mutludur. Hayran olmak neden sevginin ötesinde bir şeydir? Çünkü hayran olunan taklit edilir. Kişi hayran olduğu insan gibi davranmak ister. Onu taklit eder. Bu ise güzelliğin ta kendisidir. Dikkat edin ki bir insanın sevmesi, daha çok sevmesi, daha çok sevmesi aşık olmasını ifade eder. Aşkın daha üstü hayranlıktır. Hiç kimse sevmeden aşık olamaz. Aşık olmadan hayran olamaz. Sevgili kardeşlerim, sevmek, sevmeyi yaşamak fiilidir. Ama anlatırken bile insan onun güzelliğini yaşar. Sizlere sevgiden bahsettiğimiz zaman bu sohbetlerde büyük bir mutluluk duyuyoruz. Kim bilir, belki şu anda sevmeyi bilmeyen bir insan daha, belki birçok insan daha sevmeyi öğreniyor. Sevmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu öğreniyor. Öğrenirse aklına yatar. Aklına yatarsa kalbine yatar. Kalbine yatarsa o hedef tatbik sahası olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanları sevmek mutluluğun temelidir. Sevgisiz bir mutluluk hiçbir şekilde oluşamaz. Sevgisiz bir hayat, sevgi yerine nefretle geçen bir hayattır. Nefrete varan bir dizayn içinde insanlar sevilmez. Daha az sevdikleri, daha az sevdikleri, daha az sevdikleri ve neticede nefret ettikleri insanları vardır onların. Seven kişi içinse daha çok sevdikleri, daha çok sevdikleri, hayran oldukları insanlar söz konusudur. Sevgisizliğin sonu nefrete, sevginin sonu hayranlığa götürür. Sevginin sonu, sevgisizliğin sonu mutsuzluğa, sevginin sonu mutluluğa götürür. Allah Teala herkesin mutlu olmasını ister. Kur'an-ı Kerim A'dan Z'ye kadar bütün insanlara mutluluk temrinlerini verir. Mutluluk Allah'ın hepinizden istediği şeydir. Allah herkesin insan olarak yarattığı herkesin mutlu olmasını ister. Neden? Çünkü mutlu olan insan etrafına mutluluk saçan insandır. Başkalarının kötülüğünü isteyen, başkalarını huzursuz eden, başkalarına kötü davranan bir insan mutlu olamaz.
Başkalarına da mutluluk ulaştıramaz. Onun her vesileyle vücuda getirdiği şey başkalarını mutsuz etmektir sadece. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Can cana olmak, sevmenin bir açıklamasıdır. Bir kalp ayna gibi nur içindeyse, bir ayna güneşin ışıklarını nasıl yansıtırsa, o kalpte sevgi nurlarını öyle yansıtır. Seven kişi her halinden belli olur. Seven kişi sevdiğine kötü davranamaz. Onun kötü taraflarını negatif istikamette yorumlamamaya çalışır. Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki etrafındaki insanların hepsi sevmeyi bilenler değildir. Bu eşyanın tabiatına uygun bir sonuçtur. Herkes Allah'a ulaşan yolun başkalarından farklı bir noktasındadır. Her an bu nokta değişir. Bir insan ya Allah yolunda devamlı terakki eder, yükselir, mutluluğa giderek artar ya da şeytanın yolunda devamlı daha kötü, daha kötü, daha kötü bir insan olur. Ve o kişi mutsuzdur, huzursuzdur, sıkıntılıdır. Öfkelidir. Her an patlamaya hazır bir yanardağ gibidir. Başkalarına kötü davrandığı için başkaları da ona kötü davranmaktadır. Her an yaptığı kötülüklerin hesabını başka başka kişilere öder. Bu ödemesi onun intikam hislerini daha çok tahrik eder ve insanlardan intikam alır. Her intikam yeni bir kötülüğün işlenmesidir. Arkasından huzursuzluğu davet eder. Her başka insana yapılan iyilik, o iyiliği yapanın daha fazla mutlu olmasını temin ettiği gibi, kendisine iyilik yapılan kişi de bu iyilikten mutluluk duyar. İhtiyacı olan bir şeyi birisine vermeniz, ona teslim etmeniz halinde o kişi mutluluk duyar. Çünkü bir ihtiyacı giderilmiştir. İşte bunu yapan, onun ihtiyacını gideren kişi o parayı verdikten sonra ne hissediyor? Bu o kişinin Allah katındaki değerini belirtir. Veren el daima alan elden üstündür. Veren elin sahibi her zaman mutludur. Hep verir. Ama bir büyük hakikati de keşfetmiştir. Allah Teala belki o noktada o kişinin nefsani bir tarafı varsa onu da tedavi etmektedir. Neyle? Kim başkasına bir şeyler verirse karşılıksız, hayretle şunu görecektir. Verdiğinden çok daha fazlasını
Allah Teala o kişiye hiç beklemediği yerlerden tekrar iade eder. Sevgili kardeşlerim, bu Allah'ın kanunudur. Kim başkaları için yaşarsa, hayatını başkalarına adarsa, onlar için var olursa, yaşantısını başka insanların mutluluğuna adarsa, o dünyadaki en mutlu insanlardan birisidir. O sadece başkalarını mutlu etmeye çalışır ama aslında mutlu olan, mutluluğu bütün boyutlarıyla yaşayan odur. Çünkü huzursuzluk duyabileceği bir olaya asla sebebiyet vermez. O hep başkalarını sever. Her an başkalarına bir güzel davranışta bulunabilmek ihtiyacının sahibidir. İhtiyaç sahiplerine verir elindekini. Vermek onun için bir mutluluktur. Bu insanın bir de son söylediğimiz olayı yaşadığını düşünürseniz, yani verdiği takdirde Allah-u Teala'nın kendisine daha çok, çok daha fazla verdiğinden çok daha fazlasını verdiğini gördüğü zaman kişi Allah'a olan sevgisi hayranlığa dönüşür. Ve daha çok verir. Allah-u Teala da ona daha çoğa göre çok verir. Böylece bitmeyen, tükenmeyen bir verişin karşılığı, bitmeyen, tükenmeyen ve verdiğinin kat katını Allah-u Teala'nın kendisine geri vermesidir. Her güzellik başka bir güzellikle noktalanır. Her çirkinliğin arkasında ise Allah'ın sadece cezası vardır. Sevgili kardeşlerim, eğer öyle yaparsanız, Allah'ın size verdiklerini aslında başkaları için kullanmanız lazım geldiğini idrak ederseniz, o zaman Allah Teala'nın size ne kadar büyük bir mutluluk verdiğini yaşayacaksınız. Belki o zaman siz de aynı şeyi söyleyeceksiniz. Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, şimdi böyle düşünmeyen bir insana elindekini ver, başka insanları mutlu et, ver ne kaybedersin diye sorduğunuz zaman ne mi kaybederim diyecek, elimdeki parayı kaybederim. Ben onu kendi ihtiyacımı harcayacakken gidip başkasına verirsem kendim açıkta kalırım. Kalmazsın. Allah-u Teala'nın hiç beklemediğin yerlerden sana para gönderdiğini göreceksin. Sevgili izleyenler, sevgili dinleyenler, neden denemiyorsunuz? Bir deneyin. Yaşadığınız zaman belki inanamayacaksınız ama bir defa daha deneyin, aynı şeyi göreceksiniz. Allah-u Teala'nın size aynen geri verdiğini görmeyeceksiniz. Kat kat geri verdiğini göreceksiniz. Nereden geldiğini anlamayacaksınız ama gelecek. Eğer veriyorsanız sözüme lütfen dikkat edin. Geri almak kaydıyla değil, karşılıksız veriyorsanız onun karşılığını Allah Teala kat kat eder. Öyleyse mutluluk sevgili kardeşlerim kapınızı çalıyor. Hadi açın kapıları.
İnsanlara onların ihtiyacı olan şeyleri verin. Verin ki Allah Teala size kat kat versin. Allah Teala'nın hepinize kat kat bütün güzellikleri ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

0: böyle güzel kelebek, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Allah Allah Allah.
0: Evet söylüyor.
1: Allah Allah Allah.
0: Şuna bak. Sevimli bal arısı, sen de Allah'ın şarkısını söylüyor musun?
1: Hah. Allah Allah Allah.
0: Ne güzel.
1: Allah Allah Allah.
0: O da söylüyor. Her şey, her şey onun
1: Allah
0: adını
1: Allah
0: söylüyor.
1: Allah Allah
0: Allah. Büyük ne baba.
2: Oo, Elif kızım gelmiş. Nasılsın benim güzel torunum? Hoş geldin.
0: Hoş buldum büyük babacığım. Çiçekler için su getirdim.
2: Heh, çok iyi etmişsin Elif kızım. Bu çiçeklere su verelim ki bir an önce büyüsünler. Büyüsünler ki onlar da diğerleri gibi mutluluktan Allah'ın şarkısını söylesinler.
3: Allah'ın şarkısını mı? Büyük baba, sen de mi o şarkıyı biliyorsun?
2: Elbette, biliyorum. Bu biz insanların da mutluluk şarkısıdır, sevgimizin şarkısıdır. Bu şekilde bizleri yaratan ve bizlere bu güzellikleri veren Allah'a teşekkür etmiş oluruz.
0: Harika, ne güzel. Ben de Allah'a teşekkür etmek için hep bu şarkıyı söyleyeceğim. Bugün ne güzel şeyler öğrendim anne. Mutluluğun şarkısını, Allah'ın şarkısını öğrendim. Ben Allah'ı çok seviyorum anne. Onu çok seviyorum. Hep onun şarkısını söyleyeceğim.

0: Meryem her yaz anneannesinin köy evine gelirdi. Kırmızı çatılı, mavi pencereli, kocaman meyve bahçesi olan güzel bir ev. Meryem sabah erkenden uyandı, elini yüzünü yıkadı. Koşup anneannesine sarıldı.
1: Meryemciğim, seni çok seviyorum. Gece uykusu sana yaramış.
2: Anneanneciğim, gece rüzgarın sesi beni çok korkuttu.
1: Peki, korktuğun zaman kimin yanında olmasını istersin?
2: Annemin, babamın ya da senin anneanneciğim. Bir de Allah'ın.
1: Allah hep bizim yanımızda. En güçlü dostumuz ve koruyucumuzdur. Eğer biz Allah'tan yardım istersek, her işimizde bize kolaylık verir, yardım eder. Allah bütün insanları çok ama çok sever.
2: Allah'tan yardım nasıl istenir anneanneciğim?
1: Allah'a dua ederek ama her işimizde onun adıyla başlayarak. Bütün kalbinle Allah'tan yardım iste.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim de.
2: Şimdi biz ne söyledik?
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım dedik.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Yemek yerken, bir şey içerken, evden çıkarken, her işine başlarken
3: Euzubillahimineşşeytanirracim.
1: Bismillahirrahmanirrahim dersen Allah seni daha çok sever ve işlerinde sana yardım eder.
0: Anneannesinin kahvaltı hazır çağrısı üzerine sofraya oturdular. Meryem şöyle bir durdu.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim
0: dedi. Dedesinin yaptığı sofra duası ile kahvaltı başlamış oldu. Meryem ballı ekmeğini iştahla yerken Allah'a teşekkürü bir görev bildi.
2: Beni sevdiğin ve bana ballı ekmeği verdiğin için sana çok teşekkür ederim.
0: Meryem içinde artan mutluluk ve coşkuyla.
2: Seni çok seviyorum Allah'ım.

Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın zikir sohbetinde bir aradayız. Bir Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kod numarası 2.2.12.11. Kur'an-ı Kerim'in 11 numaralı suresi. Öyleyse suremizin adı Fut ve 68. ayet-i kerimeden inşallah başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Ke'en lem ya'nev fiha ela inne semurda keferu rabdehum ela bu den li semurt kelimeler ke gibi enlem yanev yaşamadılar, var olmadılar. Fiha orada, ela, öyle değil mi? İnne gerçekten Semud'e, Semud kavmi, keferu, inkar ettiler. Rabbim, Rablerini, ela, öyle değil mi? Buradan uzaklık, uzak oldu, uzak kaldı. Li Semud'e, Semud kavmi.

Kerenlem yanev fiha. Sanki orada hiç var olmamışlar. Yani yaşamamışlar gibi. Ela inne semude keferu rabbehum. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi?

Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Semud kavmi Allah'tan uzak kaldı, öyle değil mi? Şimdi cümlecikleri cümle haline getiriyoruz. Sanki orada hiç var olmamışlar, yaşamamışlar gibi. Gerçekten Semud kavmi Rablerini inkar etmediler mi? Semud kavmi Allah'tan Semud kavmi uzak kaldı. Yani Allah'tan uzak kaldı. Yani Allah'a ulaşmayı dilemediler ve ulaşmadılar. Öyle değil mi? İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Semud kavminin Allah ile olan ilişkilerine bakıyoruz. Semud kavmi Allah'a ulaşamadı. Peygamberlerini, Hazreti Salih'i yalanladılar ve uzak kaldılar. Öyleyse

Ça me tramait. Kendilerini gönderilen gazete Salih'e isyan ettiler ve Allah'tan uzak kaldılar. Ne Allah'ın rahmetine ulaştılar ne de Allah'ın zatına ulaştılar. Ve 69. ayet-i kerime

Velakat ve andolsun cayet geldi Resulüna, Resullerimiz İbrahim'e, Hazreti İbrahim'e Resullerimiz geldi. Bir el-büşra, müjde ile kalu, dediler ki selamen, selam. Kale dedi, selamın, selam. Ve Mâlevi ise bunun üzerine çok geçmedi, gecikmeden

Şimdi cümleciklere bakıyoruz. Ve lekat caet rüsulüna İbrahim'e biz büşra kalü selamen. Hamdolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam'a müjde ile geldi.

Ve andolsun elçilerimiz İbrahim Aleyhisselam müjdeyle geldiler. Selam dediler. Kale selamün. O da selam dedi. Hazreti İbrahim de selam dedi. Fema lebise encae bi iclin hanizin. Bunun üzerine çok geçmeden kızarmış bir buzağı getirdi. Ve kızarmış bir buzağı getirmesi gecikmedi. Aslında gelenler meleklerdi. Hazreti İbrahim evvela onların insan olduğunu düşünerek aklına onların melek olduğu konusunda bir düşünce gelmeden gitti hemen. Bir buzağı çabucak kızarttı ve getirdi. Ve 70. ayet-i kerime. Felemma ra'e eydiyehum la tesilu ileyhi nekirehum ve evcese minhum hifeh. Kalu la tehaf inna ursilna illa kavmi Lut. Kavmi Lut. Ve lemma böylece olduğu zaman rea gördü. Eydiyehüm onların elleri la tesülü uzanmadı, vasıl olmadı ileyhi ona kızarmış buzağı. Nekirehüm onları yadırgadı, ürktü ve evcese ve hissetti. Minhum onlardan dolayı hifeten bir korku. Haf korku biliyorsunuz. Hifeten de korku olarak bir korku. Galo dediler ki la tehaf korkma. İnna muhakkak ki biz inna innena. Muhakkak ki biz ursilna, biz gönderildik ila kavmi Lut'in, Lut kavmine. Cümleciklere geliyoruz.

Emma'a edi yakın. Fakat onların ellerini gördüğü zaman fakat onların ellerini gördüğü zaman la tes'ulü ileyhi ona uzanmadığını nefirehum onları yadırgadı. Ve evcese minhum hifeten ve onlardan bir korku hissetti. Onlardan dolayı, onlar sebebiyle bir korku hissetti. Kalu dediler ki la tehaf korkma dediler. Onlar korkma dediler. İnna muhakkak ki biz ürsinna ila kavminin muhakkak ki biz Lüt kavmine gönderildik.

Lut kavmi için Allah'ın elçileri, Allah'ın melekleri geliyorlar orada vazife yapmak için. Lut kavmine karşı bir vazife yapmak üzere gönderiliyorlar. Hazreti İbrahim gelenlerin önce insan olduğunu düşünüyor. Onlara bir şeyler ikram ediyor. Kızartılmış bir buzağı. Ama bakıyor ki onlar uzanmıyorlar buzağa. O zaman korku düşüyor içine. Onlar da söylüyorlar ki biz Lut kavmine gönderildik. Yani biz Allah'ın Lut kavmine gönderdikleriyiz. Melekleriz demiş oluyorlar. Ve devam ediyoruz. 71. ayet-i kerime.

Allah Teala şöyle buyurmuş. Bismillahirrahmanirrahim. Ve emre etuhu. Ka imetun fe hadiket. Fe beşer naha. Mi ishaka ve min verai ishaka Yakube. Yakub.

Bismillahirrahmanirrahim. Cümleciklere giriyoruz. Ve emre'etuhu ve onun eşi, hanımı kaimetün ayakta duran ve dahiket. Bunun üzerine güldü, gülümsedi. Ve beşşernaha, o zaman onu müjdeledik. Bi İshak'a, İshak ile. Ve min verai ve arkasından İshak'a, Yakub'a.

cümlecüklere geçiyoruz. Ve Emre tu hu kaimetun ve ayakta duran hanımı. Ve dahiket o zaman bunun üzerine gülümsedi. Ve beşernaha o zaman onu müjdeledik. Bi İshak, İshak ile ve min verai İshak'a ve İshak'ın arkasından Yakub'e, Yakup ile müjdeledik. Ve şimdi cümlecikleri cümleler haline getiriyoruz. Ve ayakta duran hanımı bunun üzerine gülümsedi. O zaman onu İshak ile ve İshak'ın arkasından Yakup ile müjdeledik. Hazreti İbrahim'in hanımı yani Hazreti Hanım, Hazreti İbrahim'in evlendiği eşi belki çocukları olmuyordu. Allah Teala'dan çocuk istemişti ve bir şeyler hissetti. O gelenlerin kendisine bir müjde vereceğini hissetti ve gülümsedi. Onun üzerine ona hem İshak'ı hem de Hazreti İshak'ın arkasından Yakup'u müjdeledik diyor Allah Teala. Yani meleklere vasıtasıyla vermiş müjdeyi. Ona Hazreti İshak'ın doğacağını, arkasında da Hazreti Yakup'un doğacağını müjdelemiş. Bismillahirrahmanirrahim. 72. ayet-i kerime. Kâlet Ya veyleta E elidu ve ene ecu uzun ve haza ba'li şeyha inne haza le şeyun acim kalet dedi ki ya veyleta vay feyhat hayret ve elidu ben mi doğuracağım ben mi bir velet bir evlat dünyaya getireceğim valide kelimesi velet kelimesi elidu kelimesi mevlüt kelimesi hepsi aynı kökten geliyor. Ve elidu ben mi ve elidu ben mi doğuracağım ben mi dünyaya bir evlat bir velet getireceğim. Evlat kelimesi aslında veledin çoğuludur. Ama Türkçemizde evlat da tekil olarak kullanılıyor. Ecuzun, yaşlıyım, ihtiyarım. Ve haza ve bu, bani, kocam, zevcim, yani Hazreti İbrahim, şeyhan, o ihtiyar, şeyh. Şeyhin lügat manası ihtiyar. İnne haza muhakkak ki bu leşeyun elbette bir şeydir. Acıvun şaşırtıcı, acayip bir şeydir. Kâret ya veyleta dedi ki hayret. E elidu ben mi doğuracağım? Ve ene ecuzun ve ben ihtiyarım. Aciz kelimesi, acüze kelimesi, aynı kökten gelir. Acüze, ihtiyar, hanımlara denir.
İhtiyar erkek tarafında şey kullanılıyor. Belki aciz kelimesi kullanılabilir. Hiçbir şey yapmıyor artık iktidarı kalmayanlar için. Ve haza bali ve bu

Evet. İşte ve işte bu eşim de Şeyhan, şey ihtiyar. Hayret, ben ihtiyar aciz iken mi doğuracağım? Ve bu işte bu eşim de ihtiyar. Muhakkak ki bu elbette şaşılacak bir şeydir dedi.

Allah Teala bu istikamette Kur'an-ı Kerim'e çok şeyler koymuş. Birçok peygambere yaşlı oldukları zaman çocuk müjdelemiş. Hazreti Meryem'e hiçbir erkekle hiçbir teması olmadığı halde Hazreti İsa'yı nasip kılmış. Sevgili kardeşlerim, o Allah her şeye kadirdir. Nitekim Hazreti Meryem, Cebrail aleyhisselam kendisine ulaştığı zaman, Allah seni bir çocukla müjdeledi dediği zaman Cebrail aleyhisselam diyor ki, benim hiçbir erkekle hiçbir temasım olmadı, ben nasıl hamile olurum, nasıl çocuk doğururum? Cebrail aleyhisselam diyor ki, doğrudur diyor, söylediğin doğru. Bu normal standartlarda imkansız bir şey. Ama Allah'a göre değil diyor. Allah ol der, o da oluverir. Ve şimdi de Allah Teala ol dedi diyor. Zaten sen bunları söyleyene kadar diyor, her şey olup bitti, Allah Teala ol dedi, o da oluverdi. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah için olmayacak hiçbir şey söz konusu değil. Bütün kainatı O yaratmış. Bizleri yaratmış. İnsanı, bırakınız fizik ötesi yapılarını, nefsini ve fizik vücudu, nefsini ve ruhunu, şu fizik vücudumuzun oluşmasında o kadar çok mucize bir aradı ki, öylesine hayran olacak bir yaratma söz konusu ki, Allah'a insan olarak yaratıldığımız için sonsuz hamd ve şükretmemiz gerek. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, bir tarafta Allah var. Bir tarafta biz insanlar. Bir başka ifadeyle bir tarafta yaratıcı, bir tarafta yaratılanlar. O zaman bir mahluk olmanın, yaratılan bir varlık olmanın tevazuuna insanoğlu sahip olmalıdır. Ve Allah'ın her şeye kadir olduğunu unutmamalıdır. Allah dilediğini dilediği istikamette vücuda getirir. Her şeye kadirdir. Ol dediği an her şeyin oluverir. Onun için Hazreti İbrahim'e onun ihtiyarlığında Hazreti

İshak'ı ve Yakub'u Allah-u Teala müjdeliyor. Bu da Allah-u Teala'ya göre hiçbir zorluğu olmayan çok kolay bir şey. Sadece ol diyor. O da oluyor. Hud suresinin 73. ayeti kerimesi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalu e ta'cebine min emrillahi rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyti innehu hamidun mecid. Galu dediler. Tacibine şaşırıyorsun. Yani şuna mı şaşırıyorsun? Buna mı şaşırıyorsun? Min emrillahi, Allah'ın emrinden dolayı, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Allah'ın emrinden dolayı mı şaşırıyorsun? Rahmetullahi, Allah'ın rahmeti ve berekatühü ve onun bereketi aleyküm sizin üzerinize ehler beyti, ev halkı, innehu muhakkak ki o hamidun, çok övülen, kendisine çok hamd edilendir. Mecidun, şanı yücedir, meciddir. Kalu e tacibine, dediler ki, acayip mi buluyorsun? Şaşırıyor musun? Min emrillahi, Allah'ın emrine, Allah'ın emrinden dolayı rahmetullahi ve berekatühü, Allah'ın rahmeti ve onun bereketi aleyküm sizin üzerinize ehlel beyti, ev halkı, innehu famidun mecidun. Muhakkak ki o hamid, kendisine çok hamd edilendir, meciddir, şanı yüce olandır. Ve şöyle söylüyor, Allah'ın emrine mi şaşırıyoruz? Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı, Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize. Muhakkak ki o hamittir, çok övülen, çok hamd edilen. Diğer. Meciddir. Şanı yüce olandır. Öyleyse burada Allah'ın melekleri Allah'tan bahsediyor ve muhtevayı tamamlıyor. Allah'ın hamid ve mecid olduğunu söylüyor melekler. Meleklere göre bunda tabiatıyla şaşılacak bir şey yok. Ama Hazreti İbrahim Hanım'ı o yaşta, o ihtiyar yaşında doğurması imkansızken iki tane birden çocuk doğuracağına bayağı şaşırmış. Allah razı olsun. Bu sefer olayın geri kalanına bakalım. 74. ayete ulaşıyoruz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma zehebe an
İbrahimer Rev'u ve caet kul büşra yücadiluna fi kavmi lutin. Felemma artık olunca olduğu zaman zehebe gitti. An İbrahim'e İbrahim'den. Er rev'u korku. Ve caet hu ve geldi ona Hazreti İbrahim'e ona geldi el-Büşra müjde. Yücadilimle bizimle mücadele ediyor fi kavmi Lut'un. Lut kavmi hakkında. Cümlecikler felemma zehebe artık gittiği zaman an İbrahim er revu İbrahim aleyhisselamdan korku gittiği zaman caet hün büşra ve ona müjde geldi. Yücadiluna bizimle mücadele ediyor. Bu fi kavmi Lut'in. Lut kavmi hakkında. Cümlecikleri cümleler haline getirdiğimizde artık İbrahim Aleyhisselam'dan korku gidip ona müjde geldiği zaman Lut kavmi hakkında bizimle mücadele ediyordu diyor Allah-u Teala. Yani şu ortaya çıkıyor ki Hazreti İbrahim içinde bulunduğu Lut kavmine acıyor.

o kavmin cezalandırılacağını bildiği için de Allah-u Teala'ya dua ediyordu. Ya Rabbi, sen onlara azap etme, onları ortadan kaldırma, yaşasınlar diye Allah'a dua ediyordu. Allah-u Teala da buna bizimle mücadele ediyordu diyor. Ben Hazreti İbrahim, Allah'ın çok sevdiği bir peygamberi, birçok mucize yaşamış, Allah'a her şeyle teslim olmuş ama Lut kavminin de affı için Allah'a duadan geri kalmamış, Allah'ın emrine rağmen. Allah-u Teala burada çok kısa geçmiş olayı. Melekler geliyor, biz Lut kavmi için geldik diyorlar. Ama aslında Hazreti İbrahim'in geniş sebeplerinin Lut kavmini yok etmek olduğunu ve eşine bu müjdeyi vermek olduğunu söylüyorlar muhakkak ki Hazreti İbrahim'e. Hazreti İbrahim de bundan haberi olduğu için Allah'a yalvarmaya başlıyor. Nasıl Peygamber Efendimiz Aleyhisselam kendisine kötülük edenler için, üzerine taş atanlar, pislik adamlar için, Ya Rabbi onları bağışla, onlar bilmiyorlardı diye Allah-u Teala'ya yalvardıysa, Hazreti Lut da kavmi için Rabbine yalvarmış. Bazı peygamberlerin bunu mutlaka yaptığını görüyoruz. Ama Hazreti Nuh aynı olayı gerçekleştirmemiş. O kavmi için Allah'a yalvarmamış çünkü Hazreti Lut'a kavmi, affedersiniz, Hazreti Nuh'a kavmi her gün azap ve üzüntü verecek eziyetlerde bulunuyorlardı. Ama görüyoruz ki Hazreti İbrahim Allah-u Teala'ya müracaat edip Ya Rabbi diyor, sen bu kavmi yok etme, onlara azap verme. Bismillahirrahmanirrahim 75. ayet-i kerime. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnne İbrahim'e le halimun evvâfun İnne muhakkak ki İbrahim'le elbette cidden gerçekten muhakkak halimin yumuşak huylu halim evvâhım çok işli çok acıyan çok yalvarandır münibin Allah'a yönelen dönen kişidir. İnne İbrahim'e muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam lehalimun cidden çok halim yumuşak huylu evvahim çok acıyan yalvaran münibin Allah'a yönelmiş. Bir kimsedir. Şimdi cümlecikleri birleştiriyoruz. Şu çıkıyor. Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam cidden çok halim yumuşak huylu, çok acıyan, yalvarandır. Allah'a yönelmiş bir kimsedir.

Allah'a yönelmiş bir kimsedir. Allah'a yönelmiş. Hazreti İbrahim'in de Allah'a hidayet olduğunu, ulaştığını Allah Teala bir defa daha burada işaret ediyor. Ve Hazreti İbrahim'in Allah Teala'ya müracaat ettiğini, Lut kavmini Allah Teala'nın cezalandırma emri kendisine ulaştığı zaman onun Allah Teala'ya bir müracaatta bulunduğunu görüyoruz. Affedilmeleri konusunda. Yani halim tabiatı, yumuşak huylu olması, acıyan olması. Evvâfım. O acıyandı. Acıma hasretine geniş ölçekli olarak sahip olandı. 76. ayet-i kerimede Allah Teala şunları söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İbrahim, aret en haza innehu kat ca'e emru rabbike ve innehum hatihim azabın gayru merdud. Ya İbrahim kelimeler. Arit, ey İbrahim. Arit, vazgeç. Yüz çevir. Anhaza, bundan. Yani bize yalvarmaktan vazgeç. Yüz çevir. İnnehu, muhakkak ki o, çünkü o, katca'e gelmiştir. Emru Rabbike, Rabbinin emri. Ve innehum, ve muhakkak ki onlar, atihim, onlara geldi. Azabın bir azap, gayru merdudin, geri çevrilemez, reddedilemez bir azap. Geri çevrilmeyecek, reddedilmeyecek bir azap gelmesi söz konusu. Allah Teala buyuruyor, ya İbrahim, ey İbrahim, arit en haza, bundan vazgeç. Yani bize Lut kavmini artık cezalandırma demekten vazgeç. İnnehu kad ca'e, çünkü muhakkak ki innehu kad ca'e, muhakkak ki gelmiştir. Emru Rabbike, senin Rabbinin emri. Ve innehum atihim, ve muhakkak ki onlara gelecek azabın gayri merdudin, geri çevrilemez bir azap. Ati aslında vermek anlamında bir kelime. Burada geldi anlamında kullanılıyor. Cae geldi, gelmek. Ama ata, ati, ita, vermek istekim istikametinde bir emir olması lazım diye düşünüyoruz. Azap. Türkçe'de azap verildi denilir, azap geldi de denilir.

İhtar kelimesi, artı kelimesi, artar kelimesi. Türkçe'de kullanılmıştır uzun süre. İhtar emri, paranın ödenmesi, verilmesi emridir. Ey İbrahim, cümlecikleri cümle haline getirelim. Ey İbrahim, bundan vazgeç. Çünkü senin Rabbinin emri gelmiştir. Ve muhakkak ki onlara geri çevrilemez bir azap gelecek, verilecek.

Mesela burada Ezap da aslında gelecek zaman S kullanmamış Allah-u Teala. Bir azap gelecek. Bir azap muhakkak ki onlara geldi de denilebilir.

Ama caide geçmiş zamandaki var. Kat kullanmış Allah Teala. Burada atihim de yok. Gelecek de olabilir. Verilecek de olabilir. Ve 77. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lemma ca'et Resuluna Lutan siye bihim ve daka bihim zer'an ve kale haza yevmin asib. Ve lemma ve olduğu zaman cayet geldi. Resuluna Resulümüz Lut Aleyhisselam'a diye bihim onlarla, onlardan dolayı fena oldu, üzüldü ve daka bihim zer'an ve onlardan dolayı içi daralıp telaşlandı ve kale ve dedi haza bu yevmin gün asibun sıkıntılı, son derece kötü. Allah Teala buyuruyor. Ben macaret Resulüne ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman Lutan, Lut Aleyhisselam'a siyebim onlardan dolayı üzüldü. Hazreti İbrahim de Lut kavminin içindendi. Hazreti Lut da siyebihim onlardan dolayı üzüldü, yeise düştü. Yeis kelimesi burada baştaki yeyi çatmış, ondan dolayı fena oldu, üzüldü. Ve darka bihim zeram ve içi daralıp telaşlandı. Ve kâle hâzâ yevmin asîbun, bu çok kötü bir gün dedi. Bunu cümleleri, cümlecikleri cümle haline getirdiğimiz zaman ve Resullerimiz Lut Aleyhisselam'a geldiği zaman onlardan dolayı üzüldü ve içi daralıp telaşlandı. Bu çok kötü bir gün dedi. Bu çok zorlu bir gün. Asîbun sıkıntılı, kötü, zorlu

Bu çok kötü, zorlu bir gün, dedi. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, böylece bir konumuz daha tamamlanıyor. Bir dersimiz daha inşallah burada sona eriyor.

Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde peygamberlerden bahsettiği zaman görüyorsunuz ki hep sıkıntıları var. Kavimleri hiçbir kavim hiçbir peygambere çoğunluk olarak tabi olmamış. Büyük kısmı daima karşı gelmişler. Şeytan hepsinin nefsine tesir etmek imkanını bulduğu için başlangıçta da bir herkesin nefsi %100 afetlerle dolu olduğu için şeytan tesir etmekte önemli bir avantaja sahip. Ve Müminin Suresinin 44. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz. Bir ardınca göndeririz. Hangi kavme Resul gönderdiysek bütün o kavimlerdeki insanlar o Resulleri inkar ettiler diyor Allah Teala. Yani çoğu bir kısmı tabi olmuşlar ama her zaman azınlık tabi olmuş. Çoğunluk hep Allah'ın söylediklerine karşı çıkmış. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bir defa daha konumuz tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını, sizleri Zülcenahayn kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, hepinize sesleniyorum. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha birlikteyiz, beraberiz. Allah Teala bir zikir sohbetinde, bir mutluluk sohbetinde bizleri birlikte kıldı. Ne var ki zaten onun dışında sevgili kardeşlerim? Allah Teala'nın hepinizin istediği sadece bir tek şey var. Tek bir şey. Hepinizin ama hepinizin, hepinizin mutlu olması. Hem şu dünyada mutluluğu enine boyuna yaşamanız, dünyadaki en mutlu insanları oluşturmanız, hem de ahirette, yani kıyametten sonra mutlaka Allah'ın cennetine girmeniz. Onun istediği tabii cennetin en üst bölümüne gitmeniz. Yani adın cennetlerine. Sevgili kardeşlerim, zor mu? Birçok insan, ben mi? Ben mi cennete gideceğim? Hadi be sen de. Sahabenin bile 10 tanesine cennet nasip olmuş. Ötekilerin ne olacağı belli değil. Yalan bu. Sevgili kardeşlerim, böyle bir şeyi kimden duyarsınız deyin ki, aziz ve de muhterem kardeşim deyin. Senin söylediğin, senin farkında bile olmadığın bir yalanın sen bize tekrar ettiğin için doğru olmayan bir husus. Çünkü Allah Teala diyor ki, Araf suresinin 157. ayet-i kerimesinde kim o? Ümmi, Nebi, Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Ne diyor, ne diyor? Hepsi felaha erdiler diyor. Bütün sahabe, tabi olanları sahabe diyoruz. Sahabeyi tarif ediyor Allah Teala. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi diyor ki Habibim, o ümmilere ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, olanların, bizim hepimizin, bütün insanları Allah'a davet ettiğimiz yol, hem de basiret üzere davet ettiğimiz yol, yani kalbimizdeki gözle Allah'ı görerek davet ettiğimiz yol, işte bu yoldur, bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Onlar sahabeydiler. Ne yaptılar? En güzelini yaptılar. Allah'a ulaşmayı dilediler. Kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi oldular. Ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah'a teslim ettiler. Nefslerini Allah'a teslim ettiler. İrşada ulaştılar. Ve iradelerini de Allah'a teslim edip hakka tukatihi takvanın, bi hakkın takvanın, hakkul yakin takvasının sahibi oldular. Gelelim bize, bu zamanda yaşayan siz sevgili kardeşlerimize, biz dediğim zaman hem sizi hem bizi, hepimizi birlikte düşünüyoruz. Öyleyse sualime cevap verin bakalım. Mutlu olmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Mutluluk bir sulh ve sükun halidir. Kavgaların bittiği yerde başlar. Savaşlar, kavgalar bittiğinde mutluluk başlar. Azaldıkça mutluluğun oranı artar. Ama onlar mutluluk değildir. Artan zevkler vardır. Mutluluğun muhtevasına baktığınız zaman üç tane faktör göreceksiniz. Bir, mutluluk bir sulh ve sükun halidir. İki, mutluluk devamlı
kesintisiz bir sulh ve sükun halidir. 3. Mutluluk hem iç aleminizde hem dış aleminizde hem de Allah ile olan ilişkilerinizde üçünde birden oluşmalıdır. İç aleminizde mutlu olmalısınız. Nefsinizle ruhunuz arasında kavga bittiği zaman bunu başarabilirsiniz. Dış aleminizde mutlu olmak mecburiyetindesiniz. Eğer mutluluğu yaşamak istiyorsanız. Bu da ancak daimi zikirde gerçekleşebilen bir olaydır. Yani nefsinizin afetleri tamamen yok olduğu zaman başka insanlarla kavganız biter. Üçüncüsü, mutluluk Allah ile olan ilişkilerinizde de tezahür eder. Acaba anlaşıldı mı sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım? Ne yapacakmışız? Daimi zikrin sahibi olacakmışız. Daimi zikrin sahibi olduğumuz zaman sevgili kardeşlerim, o zaman bütün problemler hepsi bütün boyutlarıyla örtülür. Artık sizin için sizi üzüntüye sokabilecek olan bir problem oluşmayacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şeyin çok ama çok güzel olduğu bir dünyada yaşamak. Aslında her şey o kadar güzel ki sevgili kardeşlerim. Hadi gelin hep beraber bir defa daha söyleyelim. Her şey çok mu güzel, yoksa bana mı öyle geliyor? Size de öyle geliyor mu? Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte o zaman el eleyiz, gönül gönüleyiz. Aramıza düşmanlar giremez. Allah, sizler ve biz bir bütünü oluştururuz. O her zaman bizimle beraberdir. İşte mutlu olmak budur. Her şey öylesine güzel ki, biz Allah'a nasıl şükretmeyiz, nasıl hamd etmeyiz, sizler gibi dostlarımız var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dileyenler, hidayet çağının meşaleleri, Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi Rabbimiz. Birinci sual Eskişehir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Allah-u Teala'ya dua ettiğimizde Allah dualarımızı kabul ediyor mu? Dualarımızın kabul edilmesi için nasıl dua etmeli, dua ederken nelere dikkat etmeliyiz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet için olanların duasını kabul etmez. O zaman Allah kimin duasını kabul buyuruyor, kimin duasını kabul etmiyor? Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadisinde fakir kimdir? Herkes parası olmayan bu yemediniz diyor. Fakir kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. Öyleyse kimin kalbi gaflet içinde? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayan. Kimin kalbi gaflet içinde? Zikretmeyen. Nereden biliyoruz zikretmeyen kişi kalbi gaflet içinde? Allah-u Teala Kehf suresinin 28. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan, öyleyse kalbini zikrimizden gafil kıldığımız, hevasına tabi olan kimseler. Hevaya tabi olan kişi kimdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Allah Teala dünya hayatını dileyenler, onlar ahireti dilemeyenlerdir. Ahireti dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir ve onlar heveslerine tabi olan insanlardır. Risale-i Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, heveslerine tabi olan insanlar, aynı zamanda kalbi gaflet içerisinde zikretmeyenlerdir. Böyle kişilerin duasını Allah-u Teala kabul etmiyor. İşte Bakara 186'da

Allah'ın davetine icabet etmesine bağlı. Ama duasında dünyalık istiyorsa Allah Teala zaten 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Öyleyse duaların dünyalık elde etmek için değil, ahiret hayatını dilemek için olması gerektiğini de bir kere daha ifade buyuruyor Rabbimiz. Yani manevi istikametteki dualarımızın kabulü, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, davete icabet etmesine bağlı. İşte kim bizden dünyayı talep ederse veririz ama ahirette nasibi yok. Gideceği yer cehennem. Kimdir bu cehenneme gidenler? İnnellezine la yercüne yekana. Onlar buluşmayı dilemezler. Ve radibül hayatın. Onlar dünya hayatını isterler. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Ve ulaşmayı dilemeyenler, ayetlerden gafil olanların Allah duasını kabul buyurmuyor. Ama Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da bedava veriyor. Öyleyse öncelikle Allah'tan ahiret hayatını dilememiz gerekir ki ahiret hayatının bizde ahirette lazım olacak olan şey yaptığımız hayırlardır. Yani ahiret hayatını dilememiz devamlı hayır işlememiz manasına geliyor. Nitekim Bakara Suresi'nin 216. ayet-i kerimesinde de Allah Teala buyuruyor ki öyle olaylar var ki sizi üzersiz şer zannedersiniz. Belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizi sevindirir. Hayır zannedersin belki şerdir. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Kital Allah yolunda savaş hayırdır. Neden hayırdır? Kişi Allah yolunda savaşırsa ya şehit olur ya gazi. Hayır. Ama böylesi kişiler var ki savaştan, ölümden korkuyor ve istemiyor. Ne istememiş olur o zaman savaş istemeyen kişi? Hayır istemeyen kişidir. Ama öyle olaylar var ki hoşumuza gidiyor şer. O da şerdir. Bu da dünyalık elde etme. Ama o da şerdir. Dolayısıyla siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. İşte duamızın kabulü Allah'tan ahireti dilememiz istikametinde gerçekleşiyor ki bu aynı zamanda dünya hayatının da bize verilmesidir. Elazığ'dan bir kardeşim Hüterem Hocam, dergah ne anlama geliyor? Dergah hayatı insanlara ne faydası olur? Sevgili kardeşim, her devirde bir ana dergah var. Ana dergahın sahibi devrin imamıdır. Her devirde insan ruhunu Allah'a ulaştıran, hidayete erdiren bir tek el var. O devrin imamının elidir. Ve ana dergahta bu gerçekleşir. Ama diğer insanları ana dergaha getiren, diğer vesile olan mürşitlerin bulunduğu dergahlar var. Allah Teala bu madde 35'te sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Haccet namazıyla vesilenin Allah'tan istenmesi, kişi Allah'ın kendisine gösterdiği mürşid önünde tövbe ederse vesileye sarılmış olur ve o kişinin yani mürşidin dergahına ulaşır. Dergahına ulaşır fakat o mürşidi, tabi olduğu mürşidin dergahından devrin imamına dergahına yeryüzünün sathına paralel sebiller var. Onunla ana dergaha ulaşır. Dergahlar Allah'ın dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaştırması istediği ruhların eğitim gördüğü yer. Eğitim görülen yer ana dergah. Ama tabi olduktan sonra oraya kadar da yine bir o mürşidin dergahında bir eğitim görür ve oradan ana dergaha ulaşır. Dergahlar Allah'ın din hayatında kazanmamız istediği ilmin, irfanın, hikmetin öğrendiği ve yaşandığı yerlerdir. Üçüncü sual Gümüşhane'den bir kardeşim Hüterem Hocam. Şeytan daha çok hangi yolla insanı kandırmaya çalışır? Açıklar mısınız? Dünya hayatıyla. Nitekim

0: cehaletle kandırır ve dünya hayatıyla kandırır. İşte Araf Azap suresinin 72. ayet-i kerimesinde emaneti göklere, yerlere, dağlara hepsine tevdi ettik yönetsin diye yüklenmedi. İnsan hem zalimdir hem cahildir. Zalimdir. Şer bize derecat kaybettirin her şey. Günah bize derecat kaybettirin her şey. Sevap bize derecat kaybettirin her şey. Aynı zamanda zulüm de bize derecat kaybettirin her şey. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kim bir yerde yürüyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde oturuyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var. Kim bir yerde yatıyor Allah'ı zikretmiyorsa ona bir eksiklik var, noksanlık var. Yani derecat kaybeder manasına, kendi nefsine zulmeder. Öyleyse bir iblis dünya hayatını cazip göstererek kişilerin zikrine mani olur. O zikir yapmayan kişi kendi nefsine zulmeder. Öte yandan insan ruhunu Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim, o yolun üzerine oturarak insanların o yola ulaşmasına mani olur. Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Sağlarından, sollarından, önünden, arkalarından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani İblis insanın ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmasına mani oluyor. Ulaşmayı dilemesine mani oluyor. Arkasından da bu cehalet sebebiyle o kişiyi engelleyebiliyor. Ama dünya hayatını da öne geçirmek suretiyle devamlı o kişinin nefsine zulmetmesine, derecat kaybetmesine sebep oluyor. Zikretmediğimiz her noktada derecat kaybediyorsak, iblis de burada da dünya hayatını öne sürüyor. İşte Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım diyor. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. Yani ihlas sahibi kul nefsini Allah'a teslim eden daimi zikrin sahibi kuldur. Allah'ın izniyle. O zaman zikretmediğimiz her noktada kendimize zulmediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilemiz her noktada da biz sırat-ı müstakim üzerinde değil, hevamıza tabiyiz. Manisa'da Mikalcı Muhterim Hocam, hasta olan bir kimsenin hastalığını her önüne gelene anlatması içinde bulunduğu halden şikayet etmek mi olur? Sevgili kardeşlerim, tabii ki anlatmak güzel bir şey değil insanlara ama Allah-u Teala'ya derdimizi her zaman anlatabiliriz. Hasta isek hastalığımızı anlatabiliriz Allah-u Teala'ya, seccade üzerine oturup. O bizi işitiyor, görüyor, biliyor. Her ne kadar biz onu işitmesek, görmesek ve bilmesek bile. Ama o biliyor. Öyleyse her zaman Allah'ı görüyormuşçasına ne yapmamız lazım? Derdimizi Allah-u Teala'ya anlatmamız lazım, hastalığımızı vesaire. Yani Allah-u Teala ile dertleşebiliriz. Ama insanlara hayır. Yani insanlar, biz onlarla konuştuğumuz zaman bizim derdimize derman olabilirler mi Allah'ın yardım olmadan? Hayır. Bütün insanlar bir araya gelseler Allah'ın dilediğin dışında bir fayda veremezler. Bütün insanlar bir araya gelseler zarar istikametinde Allah'ın dilediğin dışında da yine zarar da veremezler. Yani her şey Allah'ın dilemesiyle gerçekleşiyor. İşte tasarrufta olan devrin imamı olaya baktığımız zaman 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani bütün insanlar bir araya gelseler Allah'ın dilediğin dışında bir fayda veremezler. Allah'ın dilediğinin dışında bir zarar da veremezler. İşte bununla ilgili ayet-i kerimeler gayet açık ortada. O zaman ne yapmamız lazım? Derdimizi her zaman Allah'a anlatmamız lazım. Onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. De ki Allah'ın dilediği şey hariç ben nefsime bir fayda ve zarar vermeye malik değilim. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü değerli hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Bir sualim olacak. Bir mürşidin gerçek mürşid olduğunu nasıl anlarız? Açıklar mısınız? Allah sizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Şahin Akşemend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah'ın rızası kime itaat etmemize bağlı? Nisa suresinin 164. ayet-i kerimesinde biz Resullerimiz ve Ömer sallallahu aleyhi ve sellem'in ilahiyeti abizinele. Biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse Allah'ın rızası itaatteyse bu itaat Resul'edir. Dedik ki bir hadis-i şerifte kim Allah'ın rızasını kazanmak üzere bir mürşide tabi olursa Allah ona iki kat cennet sevabı verir, mükafatını verir. Öyleyse Allah'ın rızası mürşide itaatte. Allah rızasını kazanmak için mürşide teslim olur ve onun gösterdiği yolda yürürse Allah ona iki kat cennet mükafatı verir. Öyleyse Allah'ın rızası itaatte, kabulü duada, mürşid önünde tövbe ederse, bu tövbeyi 12 tane insanla gerçekleştirirse o zaman Allah Teala ona iki kat cennet mükafatını verir ve velileri de halkın içinde saklar. Allah'a dost olan kişiyi de halkın içinde saklar. Öyleyse Allah kimin Allah'ın dostu olduğunu en iyi bilendir. O zaman mürşidi kime soracağız? Allah Teala'ya. Nasıl soracağız? 7 ayet-i kerimede istihaneyi Allah'tan isteyin. İstihane Fatiha 5'te mürşidimizin Allah'tan istemesidir. 7 ayet-i kerimede istihaneyi Allah Teala tarif ediyor. Bu istihanenin özel bir yardım. İstihane, mürşid. Senden istihane mürşidimizi isteriz. Nerede isteriz? Hacet namazıyla isteriz. Allah Teala istihaneyi yardımı kime veriyor? Sabredenlere. Ayetler gayet açık ortada. İşte mürşidin gerçek mürşid olduğunu ancak hacet namazıyla Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın bize gösterdiği mürşide gidir o. Birilerinin çoğunlukla gittiği ama Allah katında irşat da vazifeli olmayan kişiye tabi olduğumuz zaman Allah katında bir şey ifade etmez. Nitekim Allah Teala'nın aldığı kuzla vallahi kaste sebebi. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Ve vesilenin hacet namazıyla Allah'tan istenmesi halinde Allah'ın gösterdiği kişinin bizim mürşidimiz olduğunu net olarak anlayabiliriz. Öyleyse her devirde devrin imamının 7 grup varisi var. Veli Resuller 1, Veli Mürşitler 2, Saliler 3, Muhlisler 4, Ulelbab 5, Muhsinler 6 ve Zahidler 7. 7 grup insan varisler içerisinde yer alıyor. El-Ulema ve Rasetel Enbiya. Alimler Nebilerin varisleridir. Tabi buradaki alimler veli mürşitler olarak bilinmesi lazım. Veli Resuller, veli mürşitler. Tekim 7 tane hadis-i şerifler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşide tabi olmayın kesin farz olduğunu buyuruyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama halifeler, imamlar gelecek. Benden sonra nebi gelmeyecek ama halifeler, alimler ve halifeler gelecek. Ve serruh verenler gelecek. Benim sünnetime ve benden sonraki raşidlerin sünnetine sarılın. Her asırda ümmetime Allah'a itaat eden ve hayırlarda yarışanlar var. Kim bana itaat ederse Allah'a itaat etmiştir. Görüyorsunuz ki açık ortada. Her şey Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerin açıklaması sayesinde olan Resulullah'ın hadisleriyle sabittir. O zaman gerçek mürşidi ancak hacet namazıyla Allah'ımıza gösterdiği mürşittir. 7 sabah 4 teslimi yaşayandır. Allah'ın irşada memnun ve mezun kıldığıdır. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, cezbe nasıl olur? Sahabeler Peygamber Efendimiz'in yanında cezbe hali yaşıyorlar mıydı? Evet. Cezbe Allah'ın katından o kişinin kalbine ulaşan bir titreşimdir. Kişiyi kendi dahli olmadan kalbinde Allah-u Teala o titreşim vücuda getirdi ama hazan yaprağı gibi titrer ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de 5-6 ayet-i kerimede cezbeyi açıklamış. İşte sahabenin çoğu cezbeliydi. Hatta Hazreti Ali'nin döneminde sevgili kardeşlerim ne oldu size? Ben Resulullah'ın zamanında ki cezbelerinizden bu mescidin tavanlarının titrediğini biliyorum. Ama gittikçe cezbe azalıyor. Cezbenin azalması zikrin azalmasına, cezbenin artması zikrin artışına paraleldir. Enfal 2'de ennemel mu'minlezine izazi kürallah ve cilet kulubum. İzâ tülüet ayyâmü âyâtin azâdetü mimmânen ve alâ rabbim ve tevekkelün. Gerçek müminler o kimler zarardı ki Allah'ı zikrettiği zaman kalpleri titrer. Âl-i'mrân 119'da müminler o kimselerdir ki onlar kendileri sevmeyeni de severler çünkü onlar kitabın tamamına iman edenlerdir. Onlar Allah'ı zikrettikleri zaman kalpte titreyenler Allah'tan gelen bir ceryan kalpleri ve vücutları titreyen kişilerdir. Allah razı olsun. Trabzon'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Alimlerin öldükten sonra tasarrufu söz konusu mu? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima hay olmakla kaimdir. Hayatta olan insanlardan seçilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde devrin imamının müceddit olarak hadisinde isimlendirilmiş. Her 100 asırda bir müceddit dini yenilen kişi gelecektir. Bu süre içerisinde dine girmiş olan bidatleri tamamen temizleyen asli kutsal kitaplardaki dini aslı uygun olarak öğreten ve yaşatandır müceddit. İşte şüphesiz ki Allah her yüzünün başında bir bu ümmete dini işleri yenilecek bir müceddit gönderecektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hazreti Ali'ye, ya Ali, ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselamın arkasında namaz kılacak kişi bizdendir. Her devirde devrin imamı yani o asrın müceddidi huzur namazını imamıdır ve onun arkasında Hazreti İsa aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz var. İkisi de rahmeti rahmana kavuşmuş. Hazreti İsa aleyhisselam Allah'ın katına raf edilmiş. Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e rahmeti rahmana kavuşmuş. Öyle olunca ikisi de onun arkasında namaz kılıyor. Ama Hazreti İsa aleyhisselam bir kere daha yeryüzüne inecek mi? Evet. O zaman görüyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rahmeti rahmana kavuştuktan sonra da tasarruf söz konusu ama onun Ali'nin 81'e göre وَاِذَا قَضَ اللّٰهُ مِسَاكَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابُ الْحِكْمَةِ سُمَا جَاءَكُمْ رَسُولُ مُسَدِّقِنِينَ وَمَعَكُمْ. Allah Azze'de Nebilerden misak aldığı zaman size kitap ve hikmet verdik. Sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz. İşte Resulullah'ın 14 asır evvel geleceğini bizden müjdeledi. Ümmetinin ahalisi Ebu'l Mehdi Aleyhisselam hidayet çağının önderidir. Ama ona yardım eden Hazreti İsa Aleyhisselam hariç diğerleri rahmeti rahmana kavuşanlardır. Onların da tasarrufu söz konusu mu? Evet. Hazreti İsa Aleyhisselam yeryüzüne inmekle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zuhur namazına iştirakiyle ve Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi vesaire var. Bu ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed Mustafa Sarıl'ın meşrebi. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. Allah razı olsun. Bursa'da bir kardeşim, muhterem hocam, himmet tam olarak nedir? Himmet, devrin imamının tövbe edip tabi olan seyri sülke başlayan insanlara Allah'tan talep ettiği duadır. Şefaat olayı devrin imamının mağfiret talebiyle gerçekleşir. Kim devrin imamının önünde tövbe ederse onlar Allah'tan mağfiret dilediği zaman birinci af, devrin imamının 13 kişi için mağfiret talep ettiği zaman ikinci af, İkisinin toplamı günahların sevaba çevrilmesi, aynı zamanda tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Allah'ın ona yardımıdır. Kime yardımıdır? Devrin imamına yardımıdır. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tarikat ve cemaat arasındaki fark nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tarikat tarik yoldur. Tarikat yollardır. Cemaat de başında Allah'ın tayin ettiği bir mürşit, o mürşide intisap edenlerin üzerinde bulunuyor, yollar tarikatları ifade ediyor. Yani tarikat, o cemaatte yer alan insanların üzerinde seyri sülük yaptığı yollar manasına geliyor. Tarik yol, tarikat, 7 tane gök katını birbirine bağlayan yollar demektir. Ama bu yollar seyri sülük yapanlar da cemaatte yer alanlardır. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet, Allah'ın ulaşmayı dileyenlerin, tevhid, tek cemaati oluşturanların ve teslim, ruhu ve şi nefsi iradeyi Allah'a teslim edenlerin muhtevasını ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili hocam, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sorun bu şekilde. Kendimizi başkalarına adamamız daimi zikire ulaşmada ne derece yetkilidir? Açıklar mısınız? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden. Allah razı olsun inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Kendimizi başkalarına adamamız daimi zikre ulaşmada ne derece etkilidir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhammed dedi de intensurunla yensurekum ve yusöpü dahtamekum. Siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Bizim Allah'a yardım etmemiz, kendimizi başkalarına adamamız, onları Allah'a davet etmemiz, onların da hidayetine vesile olarak mutluluğu yaşamamız, onlarla birlikte mutlu olmamız. Ama aynı zamanda biz nasıl bu yönde Allah'a davetle Allah'a yardım ediyoruz ki aslında hiç kimsenin Allah'a yardıma ihtiyacı yok. Ama Allah buyuruyor ki dolaylı olarak bana yardım edin. Yani henüz daveti kabul etmeyen insanları Allah'a davet ederseniz, onlar da sizin vesilenize Allah'a ulaşmayı dilerlerse, o zaman bu olayda sizin Allah'a davet etmeniz dolaylı olarak Allah'a yardımdır. Onları da mutlu etmiş olursunuz. Siz bu şekilde bir yardımı yaptığınız zaman Allah Teala da size yardım ediyor. İntansurullah yensurekum. Allah da size yardım ediyor. Yoksa bir taktan bak. O zaman da ayaklarınızın sabit kadem kalması babında zikrinizin artışına Allah Teala sebebiyet veriyor. Dolayısıyla olayı böyle anlamamız lazım. Allah razı olsun. Bir başka Haram Kur'an, Haram-ı Tukkan'ın sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olmamız dileğiyle Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinnet niyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği İnsanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor, komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resulü. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا تَعِمُوا اِذَا مَا اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا آمِنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrii kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrii kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlığından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabah dört teslimi yaşamasını Efendimiz'in ve Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha. Muhasereva.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti. Ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halk edeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu. Ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe, karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi:
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediği, yediliği yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları
akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun, Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu, nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi.
Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beyaz ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beyaz etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirdiklerimizi, insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik.
Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden,

Maddeleri karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar, onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa, o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O, sizden zararı, sıkıntıları giderince, o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay, nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki, iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi, ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında sülük edin, uçun, dolaşın.
Onun karnından

Muhtelif çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızıkları konusunda eşittirler. Onlar Allah'ın nimetini bilerek mi inkar ediyorlar? Ve Allah sizin için sizin nefsinizden zevceler, eşler ve sizin için zevcelerinizden oğullar ve torunlar kıldı. Ve sizi tayyip, helal, temiz rızıklarla rızıklandırdı. Hala batıla mı inanıyorlar? Ve onlar Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar? Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezsiniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez.
Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın. Ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız.
Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz. Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allahu Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini, işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir,
rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi. Ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik. Muhakkak ki o ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir ve onlar muhsinlerdir.

الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. نزل المكتوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri bir araya topladı. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, o Allah bizleri yaratan ve sahibimiz. Ona sonsuz hamd ve şükür ederiz ki sahipsiz değiliz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. O Allah, sahibimiz O. Öyleyse böyle bir dizaynda mutlu olmayacak mıyız? Allah'ın sahipliğinde bir hayat yaşadığımız için. Sevgili kardeşlerim, bu akşamki konumuz İslam nedir? Nedir İslam? Kelime yapısından başlayalım. İslam kelimesi silm kökünden gelir. Teslim olmak demektir. İslam kelimesi, teslim kelimesi, selam kelimesi, selamet kelimesi, Müslim kelimesi, Müslüman kelimesi, hepsi aynı kökten gelir, silm kökünden. Bu konuda söylenen en güzel ifade teslim ifadesi olmalıdır ve gerçekten Allah'a teslim söz konusu olan şey. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, teslim olmak. İşte İslam'dan murat bu. Birçok insana göre çeşitli dinler vardır ve İslam bu dinlerin sonuncusudur. Sonuncusu olduğuna göre de en çok tekamül etmiş olanıdır. Öyleyse biz son ve yeni bir dinin sahipleriyiz derler. Ama bu doğru değildir. İslam yeni bir din değildir. İslam kainatın tek dinidir. Ezeli dindir ve Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar niye yaşadılarsa Hazreti İbrahim ve ona tabi olanlar aynı şeyleri yaşadılar. Ruhlarını da, veçlerini de, nefslerini de, iradelerini de Allah'a teslim ettiler. Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da aynı şeyi yaşadılar. Hazreti İsa ve ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de ona tabi olanlar da aynı şeyleri yaşadılar. Hiçbir zaman kainat üzerinde, sadece bu bizim dünyamızda değil, bütün kainatta Allah'ın başka bir dini hiç olmadı. Diyor ki Rum suresinin 30, 31 ve 32. ayetlerinde Allah Teala, Habibim kendini hanif olarak dine ikame et. Bu Allah'ın hanif dinidir ki kayyum olan din budur. Ezelden ebede kadar gidecek olan din budur diyor Allah Teala. Kayyum olan din
Hazreti İbrahim'in Hanif dinidir diyor. Ve sen de diyor Hanif'sin, Hanif olarak kendini dine doğrult. Bil ki diyor Allah-u Teala, Allah insanları, bütün insanları Hanif fıtratıyla yaratmıştır. Yani Hanif dinini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Hanif dinini sadece bir tek dini yaşayabilecek olan özelliklerle donatmıştır. Ve Allah-u Teala şöyle diyor. Allah-u Teala'nın ne insanları yaratmasında ne de dini yaratmasında bir değişiklik göremezsin diyor. Bütün insanlar Hanif fıtratıyla yaratılmış, Hanif dinini yaşayacak olan özelliklerle yaratılmış ve bütün kainatta sadece Hanif fıtratıyla yaşanabilecek olan tek bir din mevcut olmuş. İkinci bir din hiç oluşmamış, hiç mevcut olmamış. Tek bir din, Hanif dini. Tek bir fıtrat, Hanif fıtratı. Öyleyse İslam Allah'a teslim olmaktır. Hanif fıtratı da Allah'a teslim olma fıtratıdır. Ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi hepiniz Allah'a teslim etmekle mükellefsiniz. Öyleyse Hazreti Adem Hanif fıtratıyla yaratıldı. Hazreti Adem'in yaşadığı din Hanif diniydi. Hazreti Adem ve ona tabi olanlar, mesela öldürülen oğlu Habil, ruhunu da ve içini de nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden birisiydi. Ve iradesi Allah'a bağlı olduğu için kendisini öldürmeye gelen kardeşine diyor ki, sen beni öldürmek için elini uzatabilirsin, beni öldürebilirsin. Ama ben seni öldürmek için elimi uzatmam diyor. E Allah diyor, sadece takva sahiplerinin kurbanını kabul eder. Sevgili kardeşlerim, ilk insan Adem Aleyhisselam, 1200 yıllık ömründe birçok nesilleri vücuda getirdi. Neden? Çünkü oğulları ve doğan kızlar büyüdükçe birbirleriyle evlendiler. Ve yeni nesiller oluştu. Yani 25 yılda bir nesil oluşsa, 100 senede 4 nesil eder, 1000 senede 40 nesil eder, 1200 senede 44 nesil eder. Hazreti Adem zamanında 44 nesil Hazreti Adem'in dinini yaşadı. Tabii tabi olanlar yaşadılar. Bir kısmı da elbette tabi olmadılar. İşte Kabil onlardan bir tanesi. Ama takva sahibi olmak o zaman da vardı. İslam dini takvadan ibarettir. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Birinci safa aminullah takvasının sahibi olacaksınız. 10 tane ihsan alacaksınız Allah-u Teala'dan. Mürşidinize ulaşacaksınız. Ve mümin olacaksınız. Müminler takvasının sahibi olacaksınız. 14. basamaktasınız. 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dilediniz. 14. basamakta mümin oldunuz. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıktı. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşır. Meyap olan sığınağa sığınır. Evvap olur. Evvaplar takvasının sahibi olursunuz. Sonra fizik vücudunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. 25. basamak. Fizik vücudunuzu Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özelliğe kavuşturacaksınız. Fizik vücudunuz Allah'a teslim olacak. Ve muhsinler takvasının sahibi olacaksınız. Sonra nefsinizi Allah'a teslim edeceksiniz. Muhlisler takvasının sahibi olacaksınız.
Sonra irşada ulaşacaksınız. Azim takvanın sahibi olacaksınız. Ve sonra iradenizi de Allah'a teslim edecek ve bir hakkın takvanın, hakka tukatî takvanın ya da aynı hakkul yakin takvasının sahibi olacaksınız. Böylece dört unsuru da ruhunuz, vecciniz, nefsiniz, iradeniz hepsini, emanetlerin hepsini onların gerçek sahibi olan Allah'a teslim edeceksiniz. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'a görüyorsunuz ki teslimler var. Öyleyse İslam, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini 7 tane safhadan oluşuyor. İslam'ı yeni bir din olarak, bütün dinlerden farklı yeni bir din olarak düşünmek Allah'ın kanunlarına ters düşer. Din tekamül etmez. Tekamülün son safhasında yaratılmıştır. İlk insanı da yaratan Allah'tır. Din, o insanın var olduğu noktada insanlar için de geçerli olmuştur. İnsanlardan evvel cinler yaşıyordu. Onlar da aynı dinin sahipleriydi. Başka bir din hiç olmamıştır. Ve bütün dinlerin birbirine eşit olduğunu, aynı şeriatla emredildiklerini Allah-u Teala Şura Suresinin 13. ayet-i kerimesinde söylüyor. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Yakub'a, Hazreti Musa'ya ve İsa'ya şeriat kıldıklarımızı sana da vahyederek sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. İkinci bir şeriat hiç olmamış sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Sadece bir tek şeriat oluşmuş. Bir tek şeriat. Hazreti İbrahim'in de şeriatı aynı, Hazreti Nuh'un da şeriatı aynı. Bunu başa teşmil edersek, başlangıca teşmil edersek Hazreti Adem'in de şeriatının aynı olduğunu görüyoruz. Kabil tarafından öldürülen Habil takvadan bahsediyor. Takva sahiplerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, daha Hazreti Adem zamanında insanlar kerpiçler yapabiliyordu. Ondan evler yapabiliyordu. Buğdayı biliyorlardı, unu biliyorlardı, ateşi biliyorlardı, ekmekleri pişirip yiyorlardı. Koyunların yünlerinden iplik yapıyorlardı ve elbiseler yapıyorlardı kendilerine. Hiçbir zaman ne Adem Aleyhisselam ne oğulları mağaralarda yaşamadılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, nedir bu mağara devirleri insanlar için? Sanki hayvanlıktan yeni kurtulmuş bir hayvani nesil. Sadece atom savaşları, arkasından radyasyon sebebiyle beyinleri de harabe haline gelmiş olan, görüntüleri insan olan ama konuşamayan ve bütün miraslarını radyasyon sebebiyle kaybetmiş olan bir nesil, mağara devrini yaşayanlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım,
Gönül dostlarım. Allah'ın vücuda getirdiği din, hamdolsun ki sadece bir tek dindir. Ve o dinin Arapça adı İslam'dır. İnsanlar yaşadıkları sürece kainatta sadece bu din var oldu. Zannetmeyin ki İslam dini, yani Hazreti İbrahim'in Hanif dini sadece bu dünyaya has bir dindir. Hayır. Allah-u Teala sadece bu dünyayı değil, kainatı yaratmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kainat için, bütün alemlere rahmet olmak üzere, bütün alemler için yaratıldığını söylüyor Allah-u Teala. Ve Kabe'nin bütün kainat için hac merkezi olduğunu söylüyor Allah-u Teala. Öyleyse 27 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de dünyadan başka yerlerde de, yerlerde de, göklerde de insanlar olduğunu ifade buyuruyor. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, görüyoruz ki kainat dizaynı içerisinde insanlar bir yerlere ulaşmışlar. Din insanlık için vazgeçilmez bir dizayndır. Çünkü insan sosyal bir mahluk olarak başka insanlarla birlikte yaşamak üzere yaratılmıştır. Başka insanlarla birlikte yaşamak özelliği. Bu özellik mutlaka bir dinin gerekli olduğunu ifade ediyor. Sosyal bir nizam içerisinde, yani cemaat halinde yaşayan insanların nizamının nasıl oluşturulacağı bütün detaylarıyla Kur'an-ı Kerim'de verilmiş. Bu ilmin adına fıkıh diyor alimler. Ve gerçekten ülkemizde birçok fıkıh alimi gerçek anlamda görevlerini yapıyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, öyleyse İslam nedir sualinin cevabına gelelim. İslam, Allah'a teslim olma dinidir. Ve Hazreti İbrahim'in Hanif dininin Arapça adıdır. İslam eşittir Hanif. Hazreti Musa'nın dini eşittir Hanif, Hazreti İsa'nın dini eşittir Hanif. Hanif dini, Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Dinlerin aralarında hiçbir farklılık mevcut değil ve sadece bütün dinler Allah'a, kainatın yegane yaratıcısına teslim olmayı içeriyor. Ve Allah-u Teala dinden bahsederken kayyum olan din diyor. Yani ta baştan itibaren, kainat kurulduğundan itibaren kayyum olan, mevcut olan, tatbikatı devam eden, kıyamete kadar da devam edecek olan,
Kıyametten sonra cennette de devam edecek olan, cehennemde de devam edecek olan, sonsuza kadar devam edecek olan bir din. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dinleri düşündüğünüz zaman dünya üzerinde belki 100 çeşit din göreceksiniz. Ayrı ayrı gruplar, ayrı ayrı topluluklar oluşturmuşlar insanlar ve her birisine zaman içerisinde din demişler. Acaba bunun arkasında ne var? Bunun arkasında Allah-u Teala'nın her kavme mutlaka Resul göndermesi var. İnsanlar bugün hangi kavimlerde yaşarlarsa yaşasınlar, hangi kavmi oluştururlarsa oluştursunlar, o kavimde şu anda mutlaka Allah'ın bir Resulü yaşıyor hayatta. Öyleyse bu Resul, hayatta olan bu Resul, bilgiyi nereden alacaktır? Allah'tan alacaktır. Allah'tan aldığı bilgi de sadece Hanif dinine ait bilgidir. Yani İslam dinine ait bilgidir. Öyleyse şu anda dünyada ne kadar çok çeşit din var görünürse görünsün, hepsi hangi devirde, o kavimde kim tarafından ilk açıklama yapılmışsa, ilk Resul tarafından Kur'an'daki açıklamalar yapılmıştır sadece. Ne kadar çok din çeşidi görürseniz görün, hepsinin esası tektir. Hangi çağda yaşamışsa yaşasın, Allah'ın bir Resulü mutlaka o kavimde mevcuttu. Ve o kavimde Allah'ın söylediklerinin açıklanmasıyla sadece İslam yaşanmıştır. Sevgili kardeşlerim, bütün rükünlarıyla Allah-u Teala Hazreti Musa ve ona tabi olanların da namaz kıldıklarını, zekat verdiklerini, oruç tuttuklarını yazıyor. Hazreti İsa'nın ve ona tabi olanların da aynı şeyleri yaptıklarını yazıyor. Hazreti Zekeriya'nın ve ona tabi olanların da bütün peygamberlerin ve onlara tabi olanların da. Öyleyse bunlar aradan asırlar geçip de unutulduktan sonra Allah'ın son peygamberine, son indirdiği kitapla son defa açıklanıyor. Bu açıklama peygamberlere yapılan açıklamanın sonudur ve kainatın son şeriat kitabıdır Kur'an-ı Kerim. Ve bütün dinleri ihata eder. Ve dinler müessesesini yok eder. Sadece din geriye kalır. Hazreti İbrahim'in Hanif dini. Yani İslam dini. Öyleyse İslam'ı yaşamak nasıl bir şeydir? İslam 28 tane basamaktan oluşur. 4 tane 7 basamak bir araya gelerek 28 basamağı oluşturur. Vel Asr suresinde Allah-u Teala İslam'ın Hanif dininin dökümünü vermiştir. Vel Asr, asra yemin olsun ki innel insane lefî hüsr. İnsanlar muhakkak ki hüsrandadırlar. İllellezîne âmenû, ama âmen olanlar hariç. Ve amelü salihati, ve nefsi ıslah edici ameller işleyenler hariç. Âmen olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler hariç. Amelü salat işleyenler, yani
Bu Allah'a ulaşmayı diledikten sonra aldıkları 10 tane ihsanla mürşitlerine ulaşıp da tabiyetlerini gerçekleştirenler hariç diyor Allah Teala. Ve tevasav bil hak diyor. Hakkı tavsiye edenler diyor. Ve tevasav bil sabr diyor. Ve sabrı tavsiye edenler. Hakkı tavsiye edenler, yani ruhlarını hakka ulaştırıp da ulaşma işlemini yaşadıktan sonra, bunu gerçekleştirdikten sonra, bunun tecrübesine, bunun o muhteşem güzelliğine şahit olduktan sonra başkalarını da buna davet edenler, başkalarını da Allah'a ulaşmayı tavsiye edenler. 21. basamak. Ve tevasav biz sabır. Aynel yakin, ilmel yakin, aynel yakin ve hakkul yakinin sahibi olup başka insanlara da bu güzellikleri tavsiye edenler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu bapta şunu görüyoruz. Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'a teslim olma müessesesi. İşte bu İslam'ın temelini oluşturur. Allah Teala ile ilan olan ilişkimizde 28 basamak dizaynını temel olarak düşüneceksiniz. O zaman 28 basamak itibariyle İslam nedir? Birinci ve ikinci basamaklarda insanlar olayları yaşarlar ve değerlendirirler. Bu değerlendirmelerinde Allah'a isyan etmeyenler, nefsleri hasta olmayanlar, nefslerinde hayır taşıyanlar Allah Teala tarafından seçilirler. Bu seçilen insanlardan bir kısmı, büyük kısmı Allah'a ulaşmayı diler. İşte Allah'a ulaşmayı dileyenler üçüncü basamağa ulaşabilenlerdir. Birinci basamakta olaylar yaşanır, ikinci basamakta olayları insanlar değerlendirir. Bu değerlendirmeye göre seçilirler veya seçilmezler. Ama seçilseler de seçilmeseler de eğer Allah'a ulaşmayı dilemezlerse kurtuluşları mümkün değildir. Allah'a ulaşmayı dilemek İslam'ın anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarıdır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah Teala onu cennetine alacağını söylüyor. Üçüncü basamak. Allah bu talebi derhal işitiyor, biliyor, görüyor. Dördüncü basamak. Ve rahim esmasıyla tecelliye başlıyor. Aynı basamakta. Bu tecelli Allah Teala'nın o kişinin gözlerinden hicab-ı mestureyi almasını sağlıyor. Bir perde, irşat makamına bakan kişinin irşat makamını herhangi bir kişi gibi görmesini sağlayacak olan bir perde, başkalarından ayırt edememesini oluşturan bir perde. İnsanların kulaklarında vakra var. İdrak edemiyor, işitemiyorlar. Allah'ın söylediklerini söyleyen mürşitleri işitemiyorlar. Duyuyor kulakları ama onlar işitemiyorlar, yani manasına varamıyorlar. İsra suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Habibim, sen Allah'ın ismini, Allah'ın tekliğini zikrederek onlara
söylediğinde, onlara Allah'tan, Kur'an'dan bahsettiğinde, o ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayanlarla senin aranda, onların gözlerinde hicab-ı mestur adlı bir perde oluştururuz diyor Allah Teala. Sonra ne diyor? Sonra diyor onların kulaklarında vakra vardır. Seni işitemezler. Söylediklerinin manasına varamazlar. Onların kalplerinde ekinnet vardır. Söylediklerini idrak edemezler diyor Allah Teala. Ve sen sözlerini bitirdiğin zaman onlar nefretle arkalarını döner giderler diyor. Öyleyse Allah Teala'nın ard arda gözlerdeki hicab-ı mestureyi, kulaklardaki vakrayı, kalpteki ekinneti aldığını görüyoruz ve kalbin ekinnetinin yerine ifatı koyuyor. Beşinci basamakta hicab-ı mestüre alınıyor. Altıncı basamakta vakra alınıyor. Yedinci basamakta kişinin kalbindeki ekinnet alınıp yerine ifat konuluyor. Sekizinci basamakta Allah o kişinin kalbine ulaşıyor. Tekamül 11. Femen yu'min billahi yehdi kalbehu. Kim Allah'a amin olursa onların kalbi Allah'a döndürülür diyor. Onlar gaybta Rahman'a huşu duyanlardır. Allah Teala فَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِي قَلْبَهُ diyerek kim Allah'a amini olursa onların kalplerine hidayet konulur. Allah onların kalplerine ulaşır. Kalplerinin nur kapısını Allah'a çevirir istikametine kullanmış. Kaf suresinin 33. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala diyor ki kalpte Rahman'a huşu duyanlar var ya, İşte onlar takva sahip, onlar huşu sahipleridir. Onların kalpleri Allah'a çevrilir diyor Allah Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Böyle bir dizaynda bu noktadan sonra Allah-u Teala'nın o kişinin göğsünden kalbine bir nur yolu açtığını görüyoruz. Enam suresi 125. ayet-i kerime. فَمَنْ يُرِيدُ اللّٰهُ اَنْ يَهْتِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْاِسْلَامِ Allah kimi kendi zatına ulaştırmayı dilerse, hidayete erdirmeyi dilerse, onların göğsünü şerh eder, yarar ve İslam'a açar. Allah'a teslim olmaları için göğüslerini açar diyor Allah Teala, göğüslerini şerh eder. Aslında göğüslerin arkasında Allah'ın söylemek istediği kalbi İslam kılmak üzere harekete geçer. Allah'a teslim etmek üzere. Ve bundan sonra o kişinin göğsünden kalbine Allah'a yol açtıktan sonra kişi zikir yaptığı zaman Allah'ın katından gelen rahmet ve fazl kişinin göğsüne gelir. Açılmış olan şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşır. Ama kalp mühürlü. Mühürlü olan kalpten içeri ne rahmet girebilir ne de fazl. İki tane nur gelir. Kişi zikir yaparsa Allah'ın katından gelen iki tane nur. İkisi de kalbin içine.

altıncı ayet kelimesi gelince kişi nefsinin kalbine gelen yüzde iki nurla yerleşen yüzde iki nurla rahmetle huşu sahibi olur. Allah Teala'nın dizaynı açıkça görünüyor. Ve huşu sahibi olan kişi Allah Teala'dan sorduğu zaman mürşidini Allah mutlaka ona gösterecektir. Bakara suresinin 45 ve 46. ayet kerimeleri gereğince. Sabırla ve namazla, hacet namazıyla Allah'tan mürşidinizi isteyin diyor Allah Teala. Bu zor bir iştir ama huşu sahipleri için zor değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına yakin hasrederek inanırlar. Ve ölümden sonra tekrar Allah'a geri döneceklerine, geri döndürüleceklerine gene yakın hasrederek inanırlar diyor. Ve kişi hacet namazını kılıyor. Allah ona mürşidini gösteriyor bu ayet-i kerime gelince. 13. basamakta kişi. Ve mürşidine, Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıyor. Tabi olduğu anda kişi 14. basamakta. Ne olmuştur? Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Allah'a bir adım atmıştır. Allah ona 10 adım atmıştır. 10 katını mükafat olarak vermiştir. Söylediğimiz 10 tane ihsanı Allah Teala o kişiye vererek onun mürşidine ulaştırmıştır. Tabi olduğu anda ne olur? 10 tane de nimet alır kişi. Tabi olduğu anda birinci nimet, devrin imanın ruhu kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Sonra ne olur? İkinci nimet, Allah kalbin mührünü açar. Sonra kalbin içindeki küfür kelimesini dışarı alır. Üçüncü nimet, kalbin içine iman kelimesini yazar. Dördüncü nimet. Mücadele 22. Onların başlarının üzerine Allah'ın katında eğitim görmüş ruh gönderilir. O ruhla desteklenirler ve onların kalplerinin içine iman yazılır diyor Allah Teala. Sonra o kişinin bütün günahları sevaba çevrilir. Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesi gereğince. Sonra kişinin ruhu vücudundan ayrılıp Allah'a doğru yola çıkar. Neye paralel olarak yola çıkar? Kişinin nefs tezkiyesine. Kişinin nefsine Allah Teala artık imanı yazmıştır. Kişinin kalbinin mührü açıldığı için hareketli hale gelmiştir. Kişi zikir yaptığında Allah'ın katından gelen rahmetle faz ve rahmetle salavat nurları o kişinin göğsüne gelir, şifreli yolu takip ederek kalbe ulaşırlar. Kalbin mührünün üzerine baskı yaparak kalbin mührünü zülmani kapıya kadar indirip bu kapıyı kapatırlar. Rabbani kapı açılmıştır. Oradan içeri kalbe kadar ulaşan bütün rahmet, faz ve salavat nurları dolar. Kalbi %100 bunlar doldurur. Bütün karanlıklar da nefsin afetleriyle, nefsin afetleri olarak temsil edilen karanlıklar da böylece o kalbi bütünüyle terk ederler. Ve kalbin içinde iman kelimesinin etrafında fazıllar toplanmaya başlarlar. %1-2 derken %7 toplandıklarında nefse emare tamamlanmıştır. Ruh vücuttan ayrılmıştır. Ve devrin imamının dergahında beklemektedir. Kişi devrin imamının dergahından evvel tabi olduğu dergahta beklemektedir. Birinci kata ulaşmak için kişi %7 nefs tezkiyesini başardığı zaman, nefsinin kalbinde %7 nur birikimi gerçekleştiği zaman ruh oradan devrin imamının dergahına ulaşır. Onarlık insan ruhları kademelerinde ait olduğu yere yerleşir. O sıranın en solundaki kişi bir sonraki sıranın sağ tarafına, sağ başına geçer. Böylece sıralar her gün değişikliğe uğrar. Ve oradan birinci gökyüzüne kadar yükselmeye başlar bu ruh. İkinci defa %7 nur birikimi nefsi levvame, birincisi nefsi emmare.

kişi ikinci gök katına kadar yükselir. Kişinin ruhu, nefsi, levame, kişi nefsini kınamaya başlar. Sonra üçüncü defa %7 nur birikimiyle ruh üçüncü gök katına ulaşır. Nefsi, mülkime, Allah'tan ilham almaya başlar kişi. Dördüncü defa %7 nur birikimi nefsi mutmainne doyuma ulaşır kişi. Allah'ın verdiklerinin kendisine yeterli olduğundan artık emin olmuştur. Bu bir tam emin oluştur. Allah'ın verdikleri ona mutlaka yetmektedir. Sonra beşinci defa %7 nur birikimi nefsi radiye, kişi Allah'tan razı olur. Altıncı defa %7 nur birikimi nefsi mardiye, kişi Allah da kişiden razı olur. Ve yedinci defa %7 nur birikimi nefsi teskiye, ruh teskiye olmuştur. %51 nurla kaplanmıştır ve ruh da Allah'a ulaşır. Gördüğünüz gibi emmare, levvame, mülkime, mutmainne, radiye, mardiye, teskiye adıyla 7 tane nefs kademesi saydık. Nefsi emmare, Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesine dayalı. Ben nefsimi ibra edemem, beraat ettiremem. Çünkü nefs şerri emreder. Ama Rabbimin rahim esmasıyla tecelli ettiği kişiler hariç. Nefsi emmare. Nefsi levame, Kıyamet suresinin 2. ayet-i kerimesi. وَلَا اُقْسِمُ بِنْ نَفْسِ لَوَامَةِ O levame nefse kasem ederim ki diyor Allah-u Teala. Levm edilen, kınanan bir nefs. İkinci gök katı ruh için. Nefsi mülkime, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesi. فَاَلْهَمَهَا Fücuraha ve takvaha. O nefse Allah'ın takvası da şeytanın fücuru da ilham edilir diyor Allah-u Teala. Sonra 5. kat nefsi radiye, Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Ve mardiye gene Fecr suresinin 28. ayet-i kerimesi. Radiyeten mardiye. Önce Allah'tan razı oluyor, sonra da Allah ondan razı oluyor. Ve 7. kata ulaşması ve bu da nefsi tezkiye. Diyor ki Allah Teala Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde Femen tezekka fe innema yetezekka li nefsihi ve ilallahil masir. Kim nefsini tezkiye ederse o bunu kendi nefsi için yapmış olur. Ve ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Allah'a ulaşmak üzere yola çıkar. Nefsin tezkiye olduğunu ifade ediyor. Ruhun da Allah'a doğru yola çıktığını. Bu yola çıkan, Allah'a doğru yola çıkan nur, ruh ne yapar? Allah'a ulaşır. İşte bunu çok açık bir şekilde Allah-u Teala Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde anlatıyor. Diyor ki Allah'ı yeştevi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi Allah'ı yeştevi İleyhi men yeşâhü. Allah dilediği kişiyi kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Kim de bunlardan kim de Allah'a yönelirse onları kendisine ulaştırır diyor Allah-u Teala. Allah'a yola çıkması ruhun Allah'a ulaşmakla noktalanıyor.
Bundan sonra ne olacaktır? Allah'ın zatına ulaşan ruh Allah'ın zatında yok olacaktır. Sığınağa sığınacaktır. Kim Allah'a ulaşmayı ve sarılmayı dilerse Allah onları rahmetinin ve fazlının içine koyar ve kendisine ulaştıran sırat-ı müstakime ulaştırır diyor. Allah'a sarılmak işte Allah'ın zatında ifna olmaktır. Burası 22. basamaktır. Kişi velayetin birinci makamı olan fena makamının sahibidir. Allah-u Teala bu noktadan sonra ikinci makamdan bahsediyor. Beka makamı ve Enam suresinin 128. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onlara taht ihsan ettiğini söylüyor. Allah'ın indinde teslim yurdu vardır onlar için diyor. Ve bu 23. basamak. 24. basamakta kişi yeni bir noktaya ulaşıyor. Zahid oluyor. Zühd makamının sahibi oluyor. Yusuf suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki onlar Yusuf'a karşı zahittiler. Bu sebeple onu birkaç dirheme sattılar. Zahid olmak ona değer vermemek anlamına geliyor. İşte kim günün yarısından daha fazla zikir yaparsa zikre değer vermiş ama zikirsizliği değersiz kabul etmiş oluyor. Zikirsizliğe karşı her gün değer vermediğini, zikre değer verdiğini kişi Allah-u Teala'ya ispat ederse, her gün günün yarısından daha fazla zikretmek suretiyle, işte o kişi zühd makamının sahibi olur. 24. basamakta kişi. Ve bundan sonra kişi daimi zikre yavaş yavaş yaklaşırken fizik vücudu Allah'a teslim olur. Ve fizik vücudun Allah'a teslimi ...25. basamak. Allah-u Teala diyor ki Nisa 125'te Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehullillahi ve hüve muhsinin. O kişi ki veçini fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada kişi muhsin oluyor. Ne oldu? İslam olmak 22. basamakta birinci teslimini tamamladı kişi. 25. basamakta ikinci teslimini tamamladı. Safhalardan 3. basamakta Allah'a ulaşmayı dileme birinci safhasında kişi. 14. basamakta mümin olma safhasında. 21. basamakta ruhunu Allah'a ulaştırma ilk teslimi gerçekleştirme safhasında. 25. basamakta da ikinci teslimi gerçekleştirme safhasında. Ama 4 tane safha oluştu. Allah'a ulaşmayı dilemek, tabiyet ve mümin oluş ve yola çıkış, ruhun Allah'a ulaşıp teslim olması 3, fizik vücudun Allah'a teslim olması 4. Bundan sonra kişi daimi zikre ulaşacaktır. Kişi hikmet sahibi olacaktır. Ve daha sonra nefsini Allah'a teslim edecektir. Diyor ki Allah-u Teala bu konuda وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ مُحْلِس۪ينَ لَهُدِّينَ هُنَفَاءَ. Onlar emrolunmadılar. Nefslerini ahsen muhlis kılarak, halis kılarak Allah'a teslim olmakla emrolundular diyor. وَمَا اُمِرُوا Onlar emrolunmadılar. اِلَّا لَيَابُدُ اللّٰهِ Allah'a kul olmakla emrolundular. Muhlisine, muhlisler olarak
nefslerinin kalplerindeki bütün afetleri halis kılmış olarak, bütün afetleri yok etmiş olarak ve hanifler olarak, Allah'ın dininde hanifler olarak. Bu nefsin Allah'a teslimidir. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşır. 27. basamakta ise nefs de Allah'a teslim olur. Teslimlerden ikincisi ve 5. safhası İslam'ın. Ve bu kişi tövbe-i nasuha davet edilir Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından. Tövbe-i nasuhunu gerçekleştiren bu kişi ihlas makamını da aşmış, 28. basamağa salah makamına ulaşmıştır. Salah makamı 7 tane mertebeden teşekkür eder İslam'da. 1. mertebede tövbe-i nasuh söz konusudur. 2. mertebede o kişinin Allah-u Teala tarafından mükafatlanması söz konusudur. Günahları örtülür. Bu tövbe-i nasuhunu gerçekleştirdiği için günahları örtülmüştür. Bu kişi günahları örtüldüğü zaman Allah-u Teala'dan 2 talepte bulunuyor. Günahlarımızı mağfiret et. 1. talep. Nurumuzu tamamla. 2. talep. Allah Teala kişinin üzerine nur veriyor. 3. mertebe ve günahlarını sevaba çeviriyor. 4. kademe ve burada kişi iradesini Allah'a teslim etmeye hazır o hale gelmiştir. Ve iradesini Allah'a teslim ediyor. Teslim ettiği zaman kişi bir hakkın takvanın sahibi olur. İradesini de Allah'a teslim eder. Ve Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilir. Bütün sahabe bu hedefi tamamlamışlardı. Tevbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle söylüyor. Ashab-ı Kunel Ebeynin var ya, onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı macirindendi. Bir de ensara ve macirine ihsanla tabi olanlardan da diyor Allah-u Teala. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlardı 14 asır evvel. Bir hakkın takvanın sahibi olmuşlardı. Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Ya eyyühellezine aminuttekullâhe hakka tukatihim ve la temutunne illa ve entüm müslimûn." Ey amin olanlar, bir hakkın takvayla, tukatihi takvayla, hakkül yakin takvasıyla Allah'a karşı takva sahibi olun ve siz ölmeyin. Önce Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de bir hakkın takvayla Allah'a teslim edin. Sonra ölün. İşte burası bütün insanların çıkabileceği en yüksek nokta. Allah-u Teala irşada memur ve mezun kılındayım cümlesiyle kişiyi irşada memur ediyor. Burası 5. kademesi salah makamının, 6. kademe bütün kavimlerdeki Resullere ait, 7. kademe ise bu Resullerden huzur namazının imamlığıyla kim görevliyse tasarruf takvasının sahibi olan o kişiye ait. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, İslam bir teslimler demetidir. Ruhunuzu, veçinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslim etmekle hepiniz vazifelisiniz.
Kim bunları gerçekleştirebilirse İslam'ı A'dan Z'ye yaşamış olur. Öyleyse İslam teslimlerden ibarettir. Din teslimlerden ibarettir. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.

0: her devirde Allahü Teala ile veli kulları arasında hiçbir şer'i hüküm içermeyen sohbet kitapları hep var olmuştur. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin Marifetnamesi, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Risale-i Gavsiyesi, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin Risale-i Nuru, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevisi, Yunus Emre'nin Divanı, bunlardan sadece birkaçıdır. Mevlana Hazretleri Mesnevi için, alemlerin Rabbinden inmiştir. Batıl ne önünden ne arkasından yaklaşamaz der. Ahmet Yesevi Hazretleri ise, Hak'tan işitip bu sözleri dedim işte yazarken, Yunus çalaptır söylettirir, bizi konuşturan Allah'tır diye yazmaktadır divanında. Eşref Rumi Hazretleri her dem yeni yeni nuzul derken, her an Allahü Teala'dan kendisine sözler indiğini ifade etmektedir. İşte Allahü Teala'nın her devirde veli resullerine yazdırdığı hiçbir şer'i hüküm içermeyen, bu dönemin vazifelisine ait olan sohbet kitabı Risalet Nurları da hikmetli sözleriyle sizlerin ufkunu açacaktır. Mihir Yayınları Risalet Nurları'nı yeni baskısıyla siz sevgili okuyucularımızla buluşturuyor.
1: Kitap siparişleriniz için telefon numaralarımız

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah Teala bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Ve konumuz İslami ve tasavvufi konulardan mutluluğun formülü 3.2.11.43 kod numaralı konu. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha beraberiz. Bir defa daha Allah'ın güzelliklerini sizlere anlatmak üzere. Öyleyse her şeyin en güzel olacağı bir ortam düşünün. Orada siz olacaksınız, Allah olacak ve mutluluk olacak. Bu mutluluk üçgenidir. Apsis ile ordinat eksenlerinin kesiştiği yerin üst tarafındasınız. Şeytana ait olan negatif alemde değilsiniz. Allah'a ait olan pozitif kesimdesiniz. Orada mutluluğunuzu yaşarsınız. Mutluluk bir üçgendir sizler için. Bir tarafında bir kenarını Allah'ın teşkil ettiği, ikinci kenarını ruhunuzun teşkil ettiği, üçüncü kenarını da işlediğiniz hayrın teşkil ettiği bir üçgenin içinde yaşarsınız. Ama daimi zikirdeyseniz bu bir dörtgendir. Bir kenarını gene Allah teşkil eder, ikinci kenarını ruhunuz teşkil eder, üçüncü kenarını nefsiniz teşkil eder, dördüncü kenarını da ruhunuzun da nefsinizin de işlediği hayır teşkil eder. Öyleyse daimi zikirdeki bir kişinin nefsi de her an derecat kazanan bir hüviyet sahibi olmuştur. Daimi zikir sebebiyle o kişi hayır sahibi olmuştur. Yani daimi zikir sebebiyle her an derecat kazanan bir hüviyeti olmuştur o kişinin. Öyleyse böyle bir dizaynda bir insan için söz konusu olan şey Allah'ın mutluluğunu yaşamaktır. Mutluluktan muradımız ne? Bu üçgenin veya bu dörtgenin içinde olmak. Öyleyse ya üç faktörlü ya da dört faktörlü bir mutluluk müessesesi. Mutluluk eşittir Allah'ın yardımı artı ruhunuzun pozitif davranışları artı bu hasletlerle işlediğiniz hayır. Bir üçgense formül bu. Eğer bir dörtgense o zaman mutluluk eşittir Allah'ın Allah ile beraberlik, ruhunuzun devrede oluşu, ruhunuzun hasletlerinin devrede oluşu artı nefsinizin faziletlerinin devrede oluşu
artı işlediğiniz hayır. Böylece bir bütün oluşur. Öyleyse mutluluğunuz bir müesseseye bağlıdır. Hayır. Hayır varsa mutluluk vardır. Hayır size derecat kazandıran bütün olaylardır. Şer size derecat kaybettiren bütün olaylardır. Öyleyse mutluluğunuzu oluşturan faktör, hayır oluşturan faktördür. Kimdir hayır sahibi? Daimi zikre ulaşanlar. Neden? Onlar daimi zikir yaptıkları için hayatlarının her saniyesinde derecat kazanırlar, yani hayır kazanırlar. Derecat kazandığınız bütün olaylar hayrı ifade ettiği için daimi zikre ulaşan herkes hayır sahibidir. Öyleyse mutluluğun formülüne zaman faktörünü kattığımız zaman, kattığımız takdirde zikir süresi bölü 24 saat. 24 saatlik bir zaman parçası içinde ne kadar zikir yapmışsanız mutluluğunuz onunla hudutludur zikir açısından. Öyleyse mutluluk eşittir zikir bölü zamandır. Zamanın ne kadarında zikir yapıyorsanız sadece o ölçüde mutlusunuz. Hayır için de aynı şey söz konusudur. Zaten bu sebeple mutluluk eşittir hayırdır. Yani mutluluk da hayır da zikir bölü zamandır. Zamanın zikirde olduğunuz süresi hayırdır. Daimi zikrin sahipleri bu sebeple hayır sahipleridir. Daimi hayrın alıcılarıdır. Daimi olarak hayırda olanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu dizaynda hayır müessesesine baktığımız zaman hayrın sadece zikirden oluşmadığını görüyoruz. Başka birisine yaptığınız her iyilik, her güzel davranış size derecat kazandırır. Öyleyse zikir açısından mutluluğun formülünü ortaya koyduktan sonra başka faktörleri de eklememiz gerekir. Zikir artı hayır bölü zaman. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, mutsuzluğun formülü nedir? Zikirsizlik artı şer bölü zaman. Öyleyse zikir bizatihi hayırdan bir parça olduğuna göre, namaz hayırdan bir parça olduğuna göre, zekat hayırdan bir parça olduğuna göre, derecat kazandıran bütün işlemler sizin mutluluğunuzu ifade ettiğine göre, mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Zamanın ne kadarını hayırla geçirmişseniz o kadar mutlusunuz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, mutluluk formülü hayır bölü zaman. İşte mutluluğun
tam olduğu yerde ne vardır? Hayrın zamana eşit oluşu. Hayır eşittir zamansa, netice zamanın bütününü hayır olarak kullandığınız anlamına çıkar, anlamı çıkar bundan. Burada tam sayıya ulaşmak söz konusudur. Yani bu aynı zamanda sonsuza ulaşmaktır. Bir başka ifadeyle, eğer zamanla eşit birbirine, zamanla hayır birbirine eşitse, bütün zaman parçalarında kişi yaşadığı sürece mutlu olacak demektir. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, evvela şunu hiç unutmamanız lazım. Herkes kendisini üç boyutlu farz eder. Yani yükseklik, genişlik ve derinlikten oluşan bir maddedir insan netice itibariyle. Öyleyse boyutları bu kadardır. Yükseklik, genişlik, derinlik. Hayır kardeşlerim. Bunların ötesinde iki boyutunuz daha var. Birisi zaman, öteki hız. Zamanla hız ters orantılı iki faktördür. Ama belli bir hızdan sonrası için geçerlidir. Öyleyse ne demek istiyoruz? Allah-u Teala neden bütün boyutlardan münezzehtir? Çünkü Allah zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Öyleyse Allah için zaman her zaman biriminde sıfır olduğu için Allah boyutlardan münezzehtir. Kainatın her noktasında aynı zaman noktasında bulunabildiği için, yani birinci noktadan ikinci noktaya ulaşması muhtevasına zamanı almadığı için Allah zamandan münezzehtir. Öyleyse Allah'ın zamandan münezzeh olmasının sebebi zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olmasıdır. Sevgili kardeşlerim, İnsanlar da sonsuz hızın sahibidir. Allah'ın insanlara bahşetmiş olduğu akıl denilen müessese, aklın eseri olan, vücuda getirdiği sistem olan düşünce, sonsuz hızın sahibidir. Kendinizi nerede düşünürseniz, düşünceniz oraya ulaşır aynı anda. Öyleyse bu mesafe farklılığı gözetmeyen bir sonuçtur. Ve bu bir sonsuz hızdır. Yani kendinizi kapının önünde düşünün desem, düşünürsünüz. New York'ta Hürriyet Heykeli'nin üzerinde düşünün desem, düşünürsünüz. Ay'da düşünün desem, düşünürsünüz. Güneş'te düşünün desem, düşünürsünüz. Ama bu düşünce sırasında birincisinde 15-20 metrelik bir noktaya kapınızın önüne kadar ulaştınız. Düşünceniz oraya ulaştı. Ama ikincisinde başka bir ülkenin bir şehrine ulaştı. Üçüncüsünde aya ulaştı. Aynı zaman biriminde, mesela bir saniye. Dördüncüsünde ise güneşe ulaştı. Yine bir saniye. Veya galakside herhangi bir gezegene ulaştı. Gene aynı zaman parçasında. Öyleyse mekan koordinatları
düşünce için hız açısından geçerli değildir. Bu durumda hepiniz için söz konusu olan şey sonsuz hızın sahibi olmaktır. Peki Allah-u Teala da sonsuz hızın sahibi, siz de sonsuz hızın sahibisiniz. Onun size verdiği akıl sebebiyle aranızda küçücük bir farklılık var. O, zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibidir. Siz zamanı sıfırlayamazsınız. Çünkü siz bir mahluksunuz. O ise Halik'tir. Zamanın da yaratıcısı O'dur. Öyleyse bu muhtevada sıfır zaman aralığında kainatın her noktasında bulunabileceği cihetle zamandan münezzehtir. Zamandan münezzeh olduğu için de mekandan münezzehtir. Madem ki aynı an kainatın her noktasında bulunabilir, öyleyse mekandan da münezzehtir. Öyleyse zaman ve mekan kavramları Allah için geçerli değildir. Zamanı sıfırlayabilen sonsuz hızın sahibi olduğu için hızın herhangi bir standardına göre Allah'ı devreye koyamazsınız. Çünkü o zamanı sıfırlayabilen hızın sahibidir. Hız mefhumunun bu sebeple ötesindedir. Biz hepimiz sadece birer mahlukuz, yaratıkız. Kendinizi tanıdıkça, ister fizik açıdan, ister tıbbi açıdan, ister fiziğin ötesinden, fizik ötesi cephesinden, nereden kendinize bakarsanız bakın, bir mahluk göreceksiniz ama yaratıcının bütün ihtişamına sahip olan bir mahluk. Yaratıcının yaratma kabiliyetinin oluşturduğu bir ihtişam. O sonsuzun sahibidir her açıdan. Sevgili kardeşlerim, her uzvunuz ayrı bir mucizedir. Gözlerinizin sadece görebilmesini temin eden faktöre baktığınızda orada adeta bir kainat oluşturulduğunu göreceksiniz. İnsanlar şimdi hologram usulü bir görüntü tespitini başarmış durumdalar. Lazer ışınlarıyla sağladıkları gözün görevinin tersine çevrilmiş şekliyle görüntü teşekkür ediyor üç boyutlu olarak. Gözleriniz o görüntüyü üç boyutlu olarak beyne taşıyan, görme merkezine taşıyan bir uzuvdur. Ama kim bilir kaç milyar hücre o görevi gerçekleştirmek üzere bir sürü fonksiyonu ard arda oluşturuyor. Böyle bir dizayn içerisinde Allah'ın bir yaratığı olmanın mutluluğunu yaşamalısınız. Varsınız. Görüyorsunuz, işitiyorsunuz, duyuyorsunuz ve size verilen bir akıl var. Akıl adı verilen o müessese sizi kullanır. Şu andaki düşüncenizi o oluşturuyor. Allah'ın size ücretsiz olarak verdiği o akıl. Her şeyimiz hibe. Allah Teala bize karşılıksız vermiş. Görme kabiliyetini, işitme kabiliyetini,
düşünme kabiliyetini, aklımızın düşüncesini ve hareket kabiliyeti vermiş. Mutluluğu, mutsuzluğu yaşamayı öğretmiş. Sevgili kardeşlerim, bu yapı tanrısaldır. Bütün insanların yapısı tanrısaldır. Allah yaratmış. Yaratıcı açısından tanrısaldır. Ve hepiniz kainattaki en kıymetli mahluk olan insan olarak yaratıldınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünde birinci faktör sizin varlığınız olmalı. Allah'ın bir yaratığı olduğunuzu bilmek ve bunu bir mutluluk vesilesi saymak. Hangi açıdan? Allah'ın en çok değer verdiği yaratık olma açısından. Öyleyse nereden biliyoruz insanın Allah'ın en çok değer verdiği mahluk olduğunu? Açık değil mi sevgili kardeşlerim? Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor, ona ruh veriyor ve diyor ki ona ruh verdim. Şimdi hepiniz onun önünde secde edin. Yani diyor ki ey cinler, ey melekler, ey şeytan, hepinizden daha kıymetli bir mahluk yarattım. Çünkü ona ruh verdim. Ve benim ruhum onda bulunduğu için ona secde edin. Düşünün ki sevgili kardeşlerim, bu olay tek başına insanın en üstün olduğunun en kesin delilidir. Yeter mi? Yetmez. Kendisine secde edilen bir varlık olarak Allah'ın en kıymetli mahlukudur. Kendisine ruh verilen bir mahluk olarak gene en kıymetli mahlukudur. Çünkü insandan başka hiçbir mahlukuna Allah-u Teala ruh vermemiştir. Allah'ın zatından gelen ve tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan bir ruhla mücehhez kılındınız. Ne zaman ki Allah'a ulaşmayı dilersiniz, mürşidinize ulaşırsınız, o zaman ruhunuzu Allah'a gönderirsiniz. Ama ruhunuz vücudunuzdan ayrılmadan evvel devrin imamının ruhu gelir. Ondan daha kıymetli bir, ruhunuzdan daha Allah katında kıymetli bir ruh olarak sizi kontrolü altına alır. Ruhunuzun yaptığı uyarıları artık devrin imamının ruhu yapacaktır. Yetmez, o bir muhafızdır. Sizi mutlaka hem hiddamdan hem şeytanın büyüsünden korur. Şeytanın size bir zarar vermesini kesinlikle önler. İrşad makamına Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'ın 10 tane ihsanla ulaştırdığı kişinin başının üzerine devrin imamının ruhu birinci faktör olarak gelir. Tabiyetin birinci şartı derhal devrin imamının ruhunun o kişinin başının üzerine gelmesidir. Bu bir nimettir. Bu sebeple o andan itibaren o kişinin aldığı ihsanların nimete dönüşmesi söz konusudur. Öyleyse kendinize bakın sevgili kardeşlerim. Evvela yaratıldığınız anda secde edilen, kendisine secde edilen bir mahluksunuz. Üstünsünüz. İkincisi, Allah'ın ruhu sadece sizde var. İnsanda var. Bu da kesin bir üstünlük müessesesi. Başka hiçbir mahlukta Allah'ın ruhu mevcut değildir. Sadece insanlıdır. Peki, üçüncü
Bir açıdan daha insan üstün mü? Evet. Hangi açıdan üstün? Çünkü bütün göklerde, bütün arzlarda Allah'ın yarattığı her şey insanın emrine musahhar kılınmış, sihredilmiş, emrine amade kılınmış. İşte Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ O'dur ki bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şeyi sizlerin emrine musahhar kıldı diyor Allah Teala. Sizlerin emrine amade kıldı. Bütün göklerde ve bütün arzlarda yarattığı her şey, istisnasız her şey insan için yaratılmış, yetmez. Üçüncü faktör insan için yaratılması. Dördüncüsü de insanın emrine verilmesi. İnsanın faydasına yaratılması var. Yani ağaçlar, yeşillikler, bitkiler klorofil özümlenmesi yaparlar yeşil yapraklarıyla ve fotosentez yoluyla köklerinden aldıkları su, havadan aldıkları karbondioksit ve güneş enerjisinin de devreye girmesiyle fotosentez yoluyla havaya oksijen çıkartırlar. Karbonhidratları alırlar, gıda maddesidir onların. Oluşan karbonhidratı bitkiler gıda maddesi olarak kullanırlar ama açığa da oksijen çıkarırlar. Bu insanların ve hayvanların hayati maddesidir bu oksijen. İnsanlar da oksijen solurlar, havadan oksijen alırlar ama havaya karbondioksit bırakırlar. Artık maddeleri karbondioksittir. Karbondioksit ise bitkilerin vazgeçmesi mümkün olmayan hayati maddesidir. Bitkilerle insanları birbirine muhtaç kılmış Allah-u Teala. Bu sebeple mahluk olduğunuzu hiç unutmayın. Netice itibariyle sadece bir mahlukuz bizler. Bitkilerin çıkardığı oksijene muhtaç olan mahluklar, bitkiler de mahluk, onlar da bizden çıkacak olan oksijene muhtaçlar. İki grubu birbirine ihtiyaçlı kılmış. Sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, insanlar cinlerden de, meleklerden de üstündür. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'ın katında insan olarak yaratılmanın bir mazhariyet olduğunu, bir üstünlük olduğunu, bir ayrıcalık olduğunu onu görüyoruz. Ve Allah'a çok hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ve Allah'ın yaratış sebebine baktığımız zaman daha çok şükretmemiz lazım. Çünkü Allah Teala biz insanları sadece bir tek hedef için yaratmış, mutlu olmamız. Ve bize akıl vermiş, akıl tahsis etmiş. Hepimize aynı akıl ulaşır. İnsanlara ulaşan akıl birbirinden farklı değildir. Ama insanların kullanım vasıtaları, akıllı insanların, akılsız insanların, aptal insanların, az zeki, çok zeki insanların, muhakeme kabiliyeti yüksek olan insanların, zayıf olan insanların, zeka seviyesi yüksek insanların, düşük olan insanların, hafızası kuvvetli insanların, zayıf insanların varlığına sebebiyet verir. En üstün mahlukun İnsan olmasının bir başka sebebi de aklın o kişi vücudu, herhangi bir vücudu kullanabilme kapasitesi, o varlığın, o mahlukun beynine bağlıdır. Akıl beynimize kumanda etmek suretiyle bizi kullanır, fizik vücudumuzu kullanır. Öyleyse aklımızın kullandığı fizik vücuttaki beyin,
Fizik vücudumuzu aklımızın kullanma vasıtasıdır. İnsan vücuduna oranla insanın beyni hiçbir mahlukta olmayacak kadar büyüktür. Hayvanların hiçbirisinde, çevrenizde var olan herhangi bir yaratıkta, hiçbirisinde beynin fizik vücuda oranı kadar bir oranda başka bir mahluk mevcut değildir. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman üstün bir mahluk olduğunuzu düşünmelisiniz. Ve bu size mutluluk vermeli. Unutmayın, size verilen her şey karşılıksızdır. Hepiniz birer trilyonersiniz. Düşünün ki şu görmekte olduğunuz gözleriniz, göremeyen birisinin bütün servetini rahatlıkla verebileceği bir özellik taşır. Siz de bunu hibe olarak aldınız, karşılıksız olarak aldınız, gözleriniz görüyor. Kulaklarınızın duyması da aynı standardı ifade eder. Çalışan, normal standartta çalışan bir beyin, çalışan bir mide, çalışan bir kalp, böbrekler, karaciğer, akciğer, her birisi o uzuvları normal çalışmayan, hasta olan, ölüme mahkum insanlar için her birisi onların bütün servetlerini verebileceği bir kıymet ifade eder. Ve hepiniz bunların hepsini Allah-u Teala'dan hibe olarak, karşılıksız olarak aldınız. Herkese verir. Sadece verir. Öyleyse sadece bunları düşünmeniz bile mutlu olmanız için sebep teşkil etmemeli mi sevgili kardeşlerim? Böyle bir dizaynda mutluluğu Allah'ın sizin yaşamanızı istediği bir hedef olarak düşünmelisiniz ve yerlerine oturtmalısınız. Siz dünyada verilen bu gezegende doğdunuz ve Allah sizi mutlu olmanız için vücuda getirdi. Muradı ne? Siz başkalarına mutluluk vererek mutlu olacaksınız. Öyleyse her biriniz başka insanların mutlu olması için bir sebepsiniz. Böyle bir ortamda varsınız. Bu hedefe yönelik olarak yaratıldınız. Tatbikatı yapılmış mı? Net. Bütün peygamberler zamanında yapılmış. En yakın bilgileri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanından bu tarafa alıyoruz. Sahabe mutluluğun simgesiydi. Herkes başkaları için yaşardı. Başka insanları mutlu etmek için. Sadece bunu düşünürlerdi, bunu yaşarlardı. Başkalarını mutlu edebilmek onların temel hedefiydi. Her biri için aynı şey söz konusu. Bunun en bariz misali size defaatle anlattığım olaydır. Hazreti Ömer savaştan sonra şehit olmak üzere olanları dolaşıyor. Elinde su kabı.

takdim ediyor, uzatıyor. Tam o kişi suyu alırken bir üçüncü sahabe, "Ya Ömer, su," diyor. İkinci sahabe de aynı şeyi söylüyor. "Ya Ömer, suyu ona götür. Onun benden daha fazla ihtiyacı var." Hazreti Ömer üçüncüye suyu yetiştiriyor, yetiştirdiğini zannediyor. Suya uzanan sahabe suyu alamadan şehit oluyor. Hazreti Ömer bunu görünce hemen ikinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Birinci sahabeye koşuyor. O da şehit olmuş. Şehit olma anında en çok ihtiyaç duyulan şey sudur. Hayat kadar kıymetli bir nesne ve sahabe başka birinin o mutluluğu yaşayabilmesi için kendi hakkından derhal feragat ediyor. Fari oluyor. Bu başkalarının, sahabenin her biri için kendisinden daha üstün olduğunun kesin delilidir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluğunuz evvela zikrinizle paralel bir seyir gösterir. Sonra başkalarına yaptığınız güzel davranışlarla paralel bir seyir gösterir ve Allah'ın ibadetleriyle paralel bir seyir gösterir. Ama zikirsiz bir ibadet türü, zikirli olan ibadet kadar zevk vermez. Mutluluk zikirle paralel bir olgudur. Nefs tezkiyesi de zikre paralel bir olgudur. Öyleyse nefsin tezkiye oranıyla mutluluğunuz paralel bir seyir takip eder. Mürşide ulaştıktan sonra nefs tezkiyesine başlayan kişinin nefsinin kalbinde ilk oluşan %7 nispetindeki faziletle %2 oranındaki rahmet neticede %9'u oluşturur. Kişinin 24 saatlik bir zaman parçasındaki mutluluğu o kadardır. Zikir seviyesine göre nefsinin kalbindeki afetlerin yok olarak yerine fazılların yerleşme oranı %7 artı 2, fazıl ve rahmet %9. Ama bu kişi Allah'a ulaştırdığı zaman ruhunu, nefsinin kalbinde %49 fazıl oluşmuştur. %2 de rahmet söz konusudur. Böylece kalbine yerleşen fazıllar, nurlar, nefsin karanlıklarına galebe çalmıştır. Ruhun Allah'a teslim edildiği noktada, fizik vücudunuzun Allah'a teslim edildiği noktada, nefsinizin kalbinde %81 nur vardır. Karanlıklarsa sadece afetler %19 kalmıştır. Buradaki mutluluk oranı zikir muhtevası içinde %81'e ulaşmıştır. Daimi zikirde nefsinizin kalbi %100 nurlarla doludur. Mutluluk oranı artık %100'dür. Öyleyse zikir oranınızla nefsinizin kalbindeki nurların karanlıklara oranı aynı hüviyeti gösterir. Günde bir saat yapan kişinin mutluluğuyla günde 10 saat yapan kişinin, zikir yapan kişinin mutluluğu aynı değildir.

Daimi zikir yapan bir kişinin mutluluğu ise ikisinden de farklıdır. Biri daimi zikirdedir. 12 saat zikir yapan bir kişi %50 mutluluğun sahibidir denilebilir gibi görünüyorsa da denilemez. Çünkü nefsinin kalbi %50 nura ulaşan kişi ruhunun kalbindeki hasletler sebebiyle aslında 200'de 150 mutluluk vasıtasının sahibidir. Bu ise %75 mutluluğu ifade eder. Ama sevgili kardeşlerim, bu teorik rakamların tatbikata intikal etmesinde beklemediğimiz bir faktör, şeytan devreye öyle bir hüviyette girer ki kişinin mutluluğunu birçok açılardan kesin ölçülerde aşağı düşürür. Devamlı kişiye tesir etmeye çalışır, devamlı kişiyi etkiler ve onu mutlu olmaktan elinden geldiği en büyük ölçüde alıkoyar. Öyleyse nefsin kalbindeki nurlarla mutluluğunuzun ölçüsü, nefsin kalbindeki nurun karanlıklar oranıyla aynı değildir. Mutluluk ondan daha fazladır. Çünkü yanı başında %100 hasletlerle dolu olan ruh var. Pozitif faktör, şeytanın tesiri var, negatif faktör. Bu sebeple matematik hesapta kesin bir rakam olarak yerlerine oturmaz. Şeytanın bir kişiye tesir kabiliyeti ne kadar yüksekse o kişi o kadar mutsuzdur. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah ile olan ilişkilerinizde her şey öylesine güzeldir ki o sadece sizin mutlu olmanızı ister. Bunun için yaratmıştır. Hani fıtratıyla yaratmıştır sizi. Yani Allah'a teslim olabilecek fıtratta. Nefsinizin kalbinde %51 nur birikimi, ruhunuz Allah'a teslim. %81 nur birikimi, fizik vücudunuz Allah'a teslim. %100 nur birikimi, nefsiniz Allah'a teslim. Ve daimi zikrin sahibisiniz. Devamlı bir mutluluğun, %100 mutluluğun içindesiniz. Şeytan ne zaman sizin mutluluğunuzu engellemeye kalksa ona o müsaadeyi artık vermeyecek olan hasletlerle donatılmış durumdasınız. Faziletlerle donatılmış durumdasınız. Öyleyse mutluluğunuzun formülünü tekrar edelim. Mutluluğunuzun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zamandır. Ne zaman zamanınızın bütününü hayır kaplarsa, ki daimi zikirde kaplar, o zaman zikriniz başlı başına bir mutluluk vasıtasıdır. Sizi bütün bir mutluluğa ulaştıracaktır. Ara sıra şeytan size bir an için tesir edebilse bile o tesir kalıcı olmaz. Mutlaka hemen arkasından Allah Teala o tesiri üzerinizden alacaktır. Ama sadece zikir yapan, başkalarına iyilikte bulunmayan bir insan olsaydınız, o takdirde bu hedeflere, mutluluk hedefine %100 ulaşmış gibi görünüyorsunuz. Ama hem daimi zikrin sahibiyseniz, hem de başka insanlara
hayırla davranıyorsunuz, davranıyorsanız, onları mutlu etmek için bir gayretin sahibiyseniz, o zaman daimi mutluluğunuz, daha üst seviye bir, gene daimi mutluluğun içindesiniz ama daha mutlu bir insan olarak. Mutluluğun daimi zikre ulaştığınız zaman kesintisiz olması mutlak olarak tahakkuk eder. Ama mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır, daha mutlu insan vardır. Onlar zikirlerine başkalarına yardımı da başkalarını mutlu etme müessesesinde, yani zikrin dışındaki hayırları da getirenlerdir. Mutluluğun daha ilave safhasında ibadetleri de kendisine zevk haline getiren insanların mutluluğu söz konusudur. Hem kişi zikirdedir, hem de aynı zamanda namaz kılmaktadır. Aynı zamanda oruç tutmaktadır. Aynı zamanda zikir vermektedir, zekat vermektedir. Böylece kişi bir taraftan zikir onu mutlu ederken, öbür taraftan başka bir ibadetin mutluluğunu da yaşamaktadır. Onun dışında başka birisine bir güzelliği ulaştırdığında, o kişiye hayırlı bir davranışla davrandığında mutluluğu daha da artacaktır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, zaman devamlı geçmektedir. 24 saatlik bütün zaman devirlerinde, her birinde daimi zikrin sahibi, o 24 saatin tamamında mutlu bir insandır. Bu kişi başkalarına aynı zamanda hayır yapan birisidir. Çünkü nefsinde afetler tamamen yok olmuştur. Sadece faziletler vardır rahmetle birlikte. Öyleyse hayrı kendisine otomatik olarak şiar edinmiştir. Çünkü hayrı önleyici faktör, nefs afetleri artık bu kişide mevcut değildir. Nefsinin faziletleri de, ruhunun hasletleri de sadece hayrı emretmektedir. Öyleyse görüyorsunuz ki hayrın her çeşidinde daimi zikrin mutlak getirisi olan hayrın sağladığı mutluluğa başka mutluluklar da ilave edilecektir. Ama zikir de bir hayırdır. Başkasına güzel davranmak da bir hayırdır. Zikrin dışındaki ibadetleri yapmak da bir hayırdır. Bu sebeple mutluluk eşittir, hayır bölü zaman diyoruz. Eğer zamanın bütününde kişi hayır ediyorsa, hayrın sahibi ise, o kişi mutlak saadete ulaşmıştır. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah'ın bir güzelliğini daha Yüce Rabbimiz bizlere mutluluğun formülü konusundaki bu 3.2.11.43 numaralı kod numaralı derste Allah Teala bizlere bunları yaşattığı için ona sonsuz hamd ve şükrederiz. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması, yani sizi cennet kanadının da dünya kanadının da sahibi olan iki kanatlı manasına gelen Zülcenahin kılmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as salavat. Allahümme salli ala Muhammed.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha huzurlarınızdayız. Konumuz İslam'dan koparılan Kur'an hakikatleri. Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez deniyor. Bunlar dinde yerleşmiş olan yanlışlıklar. Allah Teala Araf suresinin 175. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Habibim, onlara o kişinin hikayesini anlat ki biz ona ayetler indirmiştik de sonra o şeytana tabi olmuştu. Yani bırakınız Allah-u Teala'nın bir velisini, şeytana tabi olacağı elbette Allah-u Teala tarafından o kişinin evvelden biliniyordu. Ona dahi Allah-u Teala bir şey indirdiği zaman adına ayet diyor. Ayetler kitabı oluşturur. Sureleri oluşturur. Sureler de kitabı oluşturur. Öyleyse Allah peygamberlerden başkasına ayet indirmez sözü sadece insanların zannıdır. Bu sebeple Risalet Nurları'nın ayet ayet indirilmesi, kaydettirilmesi Allah Teala'nın Kur'an hakikatleriyle ayetin sadece peygamberlere değil, peygamber olmayanlara da indirileceğinin ifadesi. Bu vesileyle bir defa daha altını çizerek söyleyelim ki biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman bu konuda bir iddiamız da olmadı. Kendimizi hiçbir zaman peygamber ilan etmedik. Biz Allah'tan korkarız. Allah bizim sahibimizdir. Ne söyletirse onu söyleriz. Resul başka şeydir. Nebi yani peygamber başka şeydir. Peygamberlik müessesesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber sona ermiştir. Ve peygamberlere Allah Teala şeriat kitabı indirir. Peygamber olmayan resullerine de kitap indirir. Ama bunlar şeriat kitabı olamazlar. Bize de Allah Teala Risalet Nurları'nı yazdırdı. Risalet Nurları bir şeriat kitabı değildir. Kimseye o kitapla emrolunmamıştır. Emirler sadece bizedir. Bu sebeple nebi olmadığımız bir defa daha kesinleşiyor. Zaten Allah Teala Risalet Nurları'nın içinde iki defa sen peygamber değilsin ifadesini kullanıyor. Buna rağmen bir takım üçkağıtçılar bizim peygamberlik iddiasında bulunduğumuz gibi bir yalanı, bir iftirayı bize reva gördüler. Bir defa daha altını çizerek söylüyoruz. Biz peygamber değiliz. Hiçbir zaman böyle bir iddianın sahibi olmadık. Bunlar sadece insanların hakkımızdaki iftiralarıdır. İkinci, Kur'an'dan kopan, Kur'an hakikatlerinden ikincisi, Resullerin hepsi peygamberdir. Hem de kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Akaidin ikinci temel yanlışı bu. Kim Resulse o mutlaka peygamberdir diyorlar. Resuller, bütün Resuller nebidir. Hayır. Bütün Resuller nebi değildir. Bütün nebiler yani peygamberler
aynı zamanda mutlaka Resul'dürler. Ama bütün Resuller Nebi değillerdir. Allah Teala Müminin Suresinin 110. ayet-i kerimesinde diyor ki bütün biz bütün kavimlere Resul gönderdik. Ve bütün kavimlere Resul göndeririz. Bütün kavimlere. Ve hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini inkar ettiler buyuruyor. Bakara 87'de gene Allah Teala aynı şeyi söylüyor. Bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. Nahl suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bütün kavimlere Resul göndeririz diyor. O kavimlerdekini, o kavimlerdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarsınlar da Allah'a kul etsinler diye. Bu sebeple bir kısmı hidayet erdiler, bir kısmına ise dalalet hak oldu diyor. Bütün kavimlerine mutlak olarak her devirde Allah Teala Resul gönderdiğini söylüyor. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde biz Resul göndermedikçe hiçbir kavme azap etmeyiz diyor. Allah Teala buyuruyor ki biz her kavme sadece onların lisanıyla onlara hitap etsinler diye mutlaka Resul göndeririz diyor. Onların lisanıyla onlara hitap etsin diye onların arasından Resul göndeririz diyor. İşte Allah Teala'nın gösterdiği Kur'an-ı Kerim ayetleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın son nebi olduğunu söylüyor. Araf suresinin Ahzab suresinin 40. ayet-i kerimesi. Muhammed içinizden hiçbirinin hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve nebilerin hatemidir. Nebiler onunla hitam bulmuştur. Sona ermiştir, mühürlenmiştir diyor Allah Teala. Nebilerin sonuncusudur diyor. O son peygamberdir. Peygamberlik müessesesi onunla bitmiştir. Son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Kainatı sonsuza kadar o şeriat idare edecektir. Ama görülüyor ki Allah Teala bütün kavimlere Resul gönderiyor. Bu kavimlere gönderilen Resullerden eğer nübüvvet söz konusu ise sadece bir tanesi Nebi Resul'dür. Geri kalanların hepsi Veli Resul'dür. İşte peygamberler arasında fetret devirleri vardır. 1400 seneden beri fetret devirleri yaşanıyor. Kıyamete kadar da yaşanacaktır. Bir peygamber 1400 seneden beri yoktur. Bugün de yoktur. Yarın da olmayacaktır. Hiç olmayacaktır. Ama Resuller bütün kavimlerde şu anda da yaşamaya devam ediyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Peygamberler mutlaka Resuldür ama Resuller Veli Resullerdir. Sadece peygamberler Nebi Resuldür. Ama şu anda da dünyadaki bütün kavimlerde Allah'ın Resulleri yaşıyor. Öyleyse Resullerin hepsi peygamber değildir. Hele kendilerine kitap verilen, şeriat kitabı verilen peygamberler hiç değildir. Allah Teala biz diyor, nebilerimize şeriat kitabı indiririz ki
o kitaptaki şeriatla hükmetsinler. Peygamberler kendilerine indirilen şeriat kitabıyla hükmetmek üzere gönderilirler. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, ondan evvel Hazreti İsa, ondan evvel Hazreti Musa, ondan evvel Hazreti İbrahim hep kendilerine şeriat kitabı gönderilen nebilerdir. Üçüncü hakikat, yanlış bir zan olarak şöyle girmiştir öğretinin içine: nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberlerdir. Tam aksine nebiler kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Âl-i İmrân suresinin 81. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: ey nebiler, size kitap verdik ve hikmet verdik. Öyleyse nebiler kendilerine kitap verilmeyen peygamberler değil, tam aksine kendilerine kitap verilen peygamberlerdir. Dördüncü konu, mürşit denen Allah'a ulaştırmakla vazifeli kimse yoktur. Allah Teala diyor ki: Cin suresinin 14. ayet-i kerimesinde kim hidayete ermeyi dilerse mürşidini arar. Allah Teala kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz buyuruyor. Nasıl cin 14'te kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar. Daha başlangıcından başlayalım. Cinler arasında söylenen söz, bizim aramızda kalpleri kastun olanlar da var, Allah'a teslim olanlar da var. Kim Allah'a teslim olmayı dilerse mürşidini arar buyuruyor. Allah Teala Kehf suresinde mağaraya sığınan Ashab-ı Kehf için bize katından bir mürşit ihsan eyle diyorlar Allah-u Teala'ya. Allah-u Teala yine Kehf suresinde diyor ki: kim Allah'a teslim olmayı dilemezse onlar için bir veli mürşit bulunmaz. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Öyleyse Allah Teala mürşitlerin varlığını kesin olarak koymuş Kur'an-ı Kerim'e. Ve Allah Teala mürşitlerin en büyüğünün devrin imamı olan Resul olduğunu söylüyor. İnsanları hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَّةً يَهْتُنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَابَرُوا وَكَانُوا بِاَيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Onlardan, insanlardan imamlar kıldık, emrimizle hidayete erdirsinler diye. İnsanların ruhlarını Allah'a ulaştırsınlar diye sabrın sahibi oldukları için ve Allah'ın ayetlerine bir hakkın kademesinde, hakka tukatihi takva kademesinde yakin hasıl ettikleri için, hakkul yakin kademesinde yakin hasıl ettikleri için. Öyleyse Allah'la kul arasına Allah sokuyor insanları, insanları hidayete erdirsinler diye. Öyleyse
görüyoruz ki mürşitler var. Beşinci konumuz, Allah'la kul arasına kimse giremez sözü bütünüyle yanlış bir ifadedir. Tam aksine Allah Teala'nın insanlarla kendisi arasına bir vazifeli soktuğunu ve hidayete erdirmekle vazifeli kıldığını söylüyor. Kim mürşidine ulaşıp da tabi olursa, devrin imamı, bu konuda vazifeli olan devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine ulaşıyor ve kişiye Allah'a mülaki olma gününün geldiğini söylüyor Mümin Suresi 15. ayet-i kerime. Allah'ın insanla kendisi arasına koyduğu vazifeli, o kişiye gelip ruhunun Allah'a geri dönmesi emrini veriyor. Yevmit talakın geldi diyor senin. Allah'a geri dön. Bu vücudu artık ben kontrolüm altında tutacağım. Allah'la kul arasına demek ki insanlar giriyor. Bütün mürşitler kul ile Allah arasında vazifelilerdir.

Altıncı yanlış. Altıncı zan. Allah peygamberlerden başkasına vahyetmez. Vahiy Hatem-ül Enbiya olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'dan sonra kesilmiştir. Allah peygamberlerden başkasına vahyeder. Allah Teala Allah'ın arıya vahyettiğini söylüyor. Ya ilim yollarına çıksın da insanlar için şifa olan balı oluştursun diye diyor. Allah Teala göklere, yere vahyettiğini söylüyor. Emaneti teslim alsınlar diye göklere, yere, dağlara Allah Teala vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın havarilerine vahyettiğini söylüyor. Hazreti Musa'nın annesine vahyettiğini söylüyor. Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'e vahyettiğini söylüyor Allah Teala. Ve nihayet diyor ki Allah'ın bir insanla konuşması olmamıştır illa vahiy ile. Allah kiminle karşılıklı bir mükalemeye girerse, konuşmaya girerse bunu vahiy yoluyla gerçekleştirir. Kur'an-ı Kerim bu kadar çok delil taşımasına rağmen onlar hala bu cehalet içerisinde iddialarda bulunmaktadırlar. Allah diyorlar, peygamberlerden başkasına vahyetmez. Bunlar sadece cehalet sevgili kardeşlerim. Ve bu cehalet dinimize öyle bir girmiş ki hakikatleri yok etmiş. Kur'an hakikatleri hep unutulmuş. İnsanların zırvaları, uydurdukları şeyler dinimizin temel hükümleri arasında yer almış. Yedinci konu ruh vücuttan çıkarsa kişi ölür. Bu sebeple ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Evet, böyle söylüyorlar. Allah Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı yani bedenimizden çıkarmayı üzerimize defaatle farz kılmış. Bunun farz olduğu evvela bir emir olduğu Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesinde kesinleşiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine yesulune ma emerallahu bihi en yusale ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi yani ruhu Allah'a ulaştırırlar. Neymiş? Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaştırılmasını emretmiş. Kur'an'da hangi konu bir emir olarak geçmişse o bir farzdır. Demek ki ruhumuzun Allah'a ulaşması üzerimize farz. İşte Müzemmil Suresi 8. ayet-i kerime Veskür ismi Rabbike ve tebettel ileyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a ulaş. Ruhun Allah'a ulaşması bir defa daha farz. Sonra ve enibü ila rabbikum ve eslimu lehu min kablen yetikumul azabe. Zümer 54. Üzerinize azap gelmeden önce Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin ve ona teslim olun. Yani ruhunuzu ulaştırın, teslim edin. Fizik vücudunuzu teslim edin, nefsinizi teslim edin, iradenizi Allah'a teslim edin. Teslim olmak Allah Teala'ya farz. Allah Teala şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine
Ya eyyetühen nefsül mutmainnetü irci'i ila rabbiki radiyeten vardiyye fethuli fi ibadi vethuli cenneti. Fecr 27-28-29-30. Ey mutmain olan nefs, Allah'tan razı ol ve Allah'ın rızasını kazan. Ey ruh, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Ey fizik vücut, kullarımın arasına gir ve cennetime gir. Ruhun Allah'a ulaşması kesinlikle üzerimize Allah Teala tarafından farz kılınmış. Öyleyse açık bir şekilde Allah Teala ruhun Allah'a ulaşmasını üzerimize farz kılmış. Buna rağmen bu yanlış hala devam ediyor. Ruh vücuttan ayrılırsa kişi ölür deniyor ve Kur'an-ı Kerim tefsirlerinde bizim sevgili profesörlerimiz bunları yazıyorlar. Hepsi de bu konuda bir büyük yanılgının içindeler. Sekizinci zan, dünyada rahat yoktur. Dünyada rahat da vardır, dünyada mutluluk da vardır sevgili kardeşlerim. Ve Allah Teala sizden sadece dolmanızı ister. Nefsinizin kalbindeki afetlerin yarısını temizlemeyi ve sizi mutluluğun yarısını yaşama konusunda size garantiyi Allah Teala veriyor. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. Bir insanın ruhunun Allah'a ulaşabilmesi ise nefsinin kalbinin %51 oranında afetlerden temizlenmesiyle mümkündür. Bu temizlenme %51 oranında o kişinin mutluluğa ulaşması demektir. Ve herkesi buraya ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Herkesi bu hedefe ulaştıracağını Allah Teala garanti ediyor. Diyor ki: Allahu yeştebi ileyhi men yeşayu ve yehti ileyhi men yunib. Şura 13. Allah kullarından Allah dilediğini kendisine seçer. Ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Allah Teala'nın nefs tezkiyesi, mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısını ifade eder. Nefs tasfiyesi ise, nefsimizin kalbinde afetlerin tamamen yok olması ise, dünya mutluluğunun bütününü ifade eder. Öyleyse, dünyada rahat yoktur, mutluluk yoktur lafı sadece bir hayaldir, bir uydurmadır, bir yalandır. Kişi nefsinin kalbindeki afetleri azalttıkça mutluluğu artar. Çünkü nefsiyle ruhu arasındaki kavga bittiği gibi onunla etrafındaki insanlar arasındaki kavga da biter. O kişinin Allah ile olan ilişkilerinde de bütün ibadetlerini mutlaka yerine getirdiği için, yasak ettiği fiilleri asla işlemediği için mutluluğu sonsuz bir mutluluk olarak devreye girer. Sevgili kardeşlerim, öyleyse dünyada rahat yoktur sözü bütünüyle bir yalandır. Kişi daimi zikre ulaştığı zaman mutlak bir saadetin içinde yaşar. İç dünyasında sonsuz bir saadetin sahibidir. Nefsiyle ruh arasındaki kavga bittiği için dış dünyasında sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Başka insanlarla kavgası bittiği için Allah ile olan ilişkilerde sonsuz bir mutluluğun sahibidir. Bütün emirleri ve bütün nehileri gerçekleştirdiği için. Öyleyse dünyada rahat yoktur sözü sadece bir yalandır. Dinde zorlama vardır, bir başka yanlış. Allah Teala tam aksini söylüyor. Bakara suresi 256. ayet-i kerime La ikrahe fiddini diye başlıyor. Dinde zorlama yoktur. Öyleyse
Başka bir şey söylemeye gerek yok. Onuncu yanlış, mürşide ulaşmak farz değildir. Mürşitsiz de cennete girilebilir. Aslında gerçekten mürşitsiz de cennete girilebilir. Mürşide ulaşmadan evvel de bir insanın cennete girmesi mümkündür. Ama Allah-u Teala o kişiye verdiği sözü tutarken, yani kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah mutlaka onu kendisine ulaştıracaktır bu sözünü tutarken, mürşide ulaşmak da mutlak bir gereklilik olarak çıkıyor karşımıza. Evvela mürşide ulaşmak farz mıdır? Farzdır diyor Allah-u Teala Maide 35. Ya eyyühellezine amenettikullâhe vebtegû ileyhil vesînete. Ya ey amin olanlar, takva sahibi olun. Amin olmuşsa zaten takva sahibi. Birinci takvanın sahibi. İkinci defa takva sahibi olun diyor. Ne yapacağız? Allah'a ulaşmaya vesile olacak olan kişiyi Allah'tan isteyin diyor. Allah'a ulaşmaya vesile olacak mürşidi Allah'tan isteyin diyor. Mürşidi Allah Teala farz kılıyor. O mürşide, mürşidi istemekten murat, mürşide ulaşıp tabi olmak. Öyleyse mürşide ulaşmak farzdır. Allah Teala açık bir şekilde farz kılmış. Nahl suresinin 9. ayet-i kerimesinde Alallahu kastü sebiyle, sebillerin tayini ve tespiti Allah'ın üzerine vazifedir diyor. Mürşit farzdır. 11. konu Allah görülemez. Evet, Allah Teala bu gözlerle gerçekten görülemez. Bu gözler Allah'ı görmeye tahammül edemez. Ama Allah Teala başka bir göz veriyor kişiye. Kalp gözü. İşte o kalp gözle kim iradesini Allah'a teslim ederse o zaman Allah'ın zatını görür. Allah Teala bir kısım insanların Allah'ın katında Allah'ın zatına şehadet ettiklerini söylüyor. Ve onlar Allah'ın katında Allah'ı müşahede edenlerdir diyor. Allah'ın zatına şehadet edenlerdir diyor. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki Habibim, o ümmetlere ve kitap sahiplerine de ki ben ve bana tabi olanlar biz hepimiz basiret üzere, yani kalp gözümüzün basar hassasıyla Allah'ı görerek, Allah'a basiret ederek, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol, işte bu sırat-ı müstakimdir, bu bizim yolumuzdur. Allah Teala buyuruyor, kalp gözleri kör olmaz diyor. Baş gözleri kör olmaz, kalp gözleri kör olur diyor. Kalbin de bir gözü var ve o göz Allah'ı görmeye yetkilidir. Allah görülür. Allah'a ulaşılamaz. 12. zan. Hele bir takım dinden, Allah'ın kitabından hiç habersiz insanlar din hakkında ahkam kesiyorlar. Diyorlar ki şu kainat var ya diyorlar, o Allah'tır. Onun dışında Allah falan aramayın. Göklerde sizin zannettiğiniz gibi bir Allah yoktur diyorlar. Allah Teala da diyor ki Allah 6 günde 6 alem yarattı. 3 asıl, 3 karşıt. Demek ki Allah varken kainat yokmuş. Allah kainatsa
Ayet burada da bitmiyor. Sonra arşa istiva etti diyor. Arşın üzerine gelip yerleşti diyor. Allah Teala için. Bu kainat Allah'sa herkes Allah'ın bir parçası demektir. Bütün dünyadaki pislikler de Allah Teala'nın bir parçası oluyor. Sevgili kardeşlerim, böyle bir saçmalığı nasıl söyleyebiliyor insanlar? O Allah ki kendi zatına davet ediyor ve diyor biz Kur'an'ı indirdik diyor, İncil'i indirdik diyor, Tevrat'ı indirdik diyor. Göklerden yere indiriyor. Allah Teala diyor ki buradaki bir gün sizin dünyanızda 1000 yıla eşittir diyor. Allah'ın katındaki bir gün. Öyleyse Allah'ın hem görülmesi söz konusu Kur'an-ı Kerim ayetleri muhtevası içinde, hem de Allah'ın Allah'a ulaşılamazlığı bir tarafa bırakın, Allah ruhumuzu Allah'a ulaştırmamızı üzerimize farz kılıyor. Demin söylemiştik ama tekrar söyleyelim. Allah'a ruhumuzu hayattayken ulaştırmak üzerimize farz kılınmış. Müzemmil suresinin 8. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki veskür ismi rabbike ve tebettel leyhi tebtila. Allah'ın ismiyle zikret, Rabbinin ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona, Allah'a ulaş. Fecr 28'de irci ila rabbiki diyor Allah Teala, Rabbine geri dön diyor, geri dönerek Rabbine ulaş diyor. Öyleyse Allah'a ulaşılamaz değil, ulaşılır. Ayrıca Allah Teala da ulaşmamızı üzerimize farz kılmış defaatle. Bunun bir farz olduğu Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde emir şeklinde tecelli ettiği için kesinleşiyor. Diyor ki vellezine yasulune ma emerallahu bihi en yusale. Ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi, ruhlarını ona, Allah'a ulaştırırlar diyor. Allah Teala ruhumuzun Allah'a ulaşmasını emretmiş. Yani farz olduğu bir defa daha kesinleşiyor. 13. konumuza geliyoruz. Cehennemde bir süre cezalandırıldıktan sonra inananlar muhakkak cennete girer diyor. Diyorlar. Ama Allah Teala cehenneme girenin bir daha cehennemden asla çıkmayacağını söylüyor. 29 tane ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Bu konunun cevabı olarak bunların hepsini söylüyorum. 1. ayet-i kerime Araf 36. Bilâike ashabün nârı fümfiyâ hâridûn diyor Allah Teala. Onlar ateş ehlidirler. Orada ebediyen kalacaklardır. Artık ne söylediğini söylemeyeceğim ama ayetleri sıralıyorum. 2. ayet Ahzab 65. 3. ayet Âl-i İmrân 116. 4.sü Bakara 39. 5.sü Bakara 81. 6.sü Bakara 217. 7.sü Bakara 257. 8 Bakara 275, 9 Beyine 6, 10. ayet-i kerime Cin 23, 11. ayet-i kerime Enbiya 99, 12. ayet-i kerime Haşr 17, 13. ayet-i kerime Mücadele 17, 14. ayet-i kerime Muhammed 15, 15. ayet-i kerime Müminin 103, 16. ayet-i kerime Mümin 76, 17. ayet-i kerime Nahl 29, 18. ayet-i kerime Nebe 21, Nebe 22, Nebe 23, 19. ayet-i kerime Nisa 14, 20. ayet-i kerime Nisa 93, 21. ayet-i kerime Nisa 169, 22. ayet-i kerime Rad 5, 23. ayet-i kerime Tekamin 10, 24. ayet-i kerime Tevbe 17, 25. ayet-i kerime Tevbe 63, 26. ayet-i kerime Tevbe 68, 27. ayet-i kerime Yunus 27,
28. ayet-i kerime Zümer 72, 29. ayet-i kerime Zuhruf 74. Tam 29 tane ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bir insanın cehenneme girdikten sonra cehennemden çıkmasının mümkün olmadığını ve ebediyen cehennemde kalacağını ifade ediyor. 14. konumuz, şekil şartlarına tamamen riayet etmeyenlerin namazı kabul olunmaz. Bir hurafedir, ortalıkta dolaşıyor. Bilmem hangi harfi boğazınızdan çıkarırken normal çıkaramıyorsanız sizin namazınız kabul olunmazmış. Şekil şartlarından herhangi birine riayet etmediniz. Ellerinizi kulaklarınızın altına değil de üst tarafına koydunuz. Gitti. Namazınız yandı. Şekil şartlarından herhangi birisine riayet etmediniz. Okumanızda bir Arap gibi okuyamadınız. Boğazınızdan seslerin mutlaka doğru çıkması lazım. Çıkmazsa namazınız kabul olmaz. Buna benzer bir sürü hurafe dinimizin içerisine girmiş. Aslında Allah Teala sizin kalbinize bakar. Şekil şartlarında bilerek olmadıktan sonra, kasıtlı olmadıktan sonra eksiklik olsa da Allah Teala namazınızı, bütün ibadetlerinizi kabule her zaman hazırdır. Allah bizlerin dostudur. Ve kasıt olmadığı sürece Allah bütün ibadetleri kabul edicidir. 15. konu, bu demin söylediğimiz harflerin mahreçleri burada geçiyor asıl. Tecvide veya harflerin mahreçlerinden çıkması gereken telaffuzuna uymayan kıraatler kabul olunmaz. Bu da doğru değil sevgili kardeşlerim. Herkes Arapça bilgisine ve telaffuza yeterli miktarda sahip değildir. Bunlardan biri de biziz. Ve Allah Teala bizim kalbimize bakıyor. Kelimeleri elimizden geldiğince uygun şekilde telaffuz etmeye çalışıyoruz. Ama bir Arap kadar muntazam ve uygun ve mahreçlerinden seslerin çıkması bizlerde pek mümkün olmaz. Böyle olmadığı için Allah Teala'nın namazlarımızı veya diğer ibadetlerimizi kabul etmemesi diye bir şey hiçbir zaman söz konusu değildir. Şekil şartları Allah ile olan ilişkilerinizde hüküm ferma değildir. Siz hüsnü niyetle Allah rızası için ibadetlerinizi yaparsanız Allah Teala onları mutlaka kabul eder. Her ibadet kiramen katibin melekleri tarafından amel defterinize kaydediliyor. Kazandığınız derecede farklılıklar olabilir ama bu önemli bir fark hiçbir zaman oluşturmaz. On altıncı ayeti kerime, irci-i emri bir ölüm emridir. Allah Teala Fecr suresinin 28. ayeti kerimesinde diyor ki irci-i ila rabbiki, Rabbine rücu et, Rabbine geri dön, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştır. Ruhun Allah'a geri dönmesi kişinin ölümüyle mutlak olarak gerçekleşir. Ölüm melekleri gelirler, kişinin mitokondrilerini çalışmaz hale getirirler. Yani elektrik enerjisi üretemez vücut ve beyinden başlayan oksijen gitmediği için beyne ölüm bütün vücuda yayılır ve ruh da nefs de ölen bir vücutta manyetik alanlar sona erdiği için barınamazlar. İkisi de vücudu terk etmek mecburiyetindedir. Ruh sağ tarafımızda omuzlarımızdan bir metre filan çevresinde yukarıda yer alır. Nefs de sol tarafımızda yer alır.
ve ölüm melekleri ruhumuzu beraberlerine alarak Allah'a ulaştırırlar. Ama böyle bir şey ölümden sonra ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Yani ruhu vücudunda olan bir kişi için geçerli olan olay budur. Eğer ruhunuz zaten Allah'a ulaşmışsa o zaman farklı bir olay cereyan eder. Allah'ın katından geri gelen ruhunuz Azrail Aleyhisselam ve onun meleklerine teslim olur. Beraberce yedi gök katını aşarlar. Sesedin müntahadan sonra da ruhunuz Allah'a tekrar geri döner. Her halükarda ruhunuzun Allah'a ulaşması söz konusudur. Allah Teala sadece ircai emriyle değil, diğer emirlerde de ruhu Allah'a davet eder. Hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak üzerinize defaatle farz kılınmıştır. Öyleyse bu farzlardan biri de ircai emridir. Biliyorsunuz ki intihar eden kişi Kur'an-ı Kerim'de mutlaka cehenneme gideceği belirtilmiştir. İntihar eden kişi mutlaka cehenneme gidecektir, ebediyen kalmak üzere. Öyleyse intihar etmek cehenneme gitmenin temelini teşkil eder. Hiç Allah-u Teala

yapması emridir. Zaten demin söylediğimiz gibi birçok defa Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet-i kerimeyle ruhumuzun Allah'a hayattayken geri dönmesini üzerimize farz kılmış. Dolayısıyla irci'yle Rabbiki de bunlardan biri ve üzerimize farz. 17. konu, Allah'ın rahmet ve fazlının nefsin kalbine yerleşmesiyle oluşacak tarzda nefs tezkiyesi yoktur diyorlar. Oysa ki nefs tezkiyesi Kur'an'ın temelidir ve Allah Teala üzerimize farz kılıyor nefsimizi temizlemeyi. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, mürşidine ulaşıyor, tabiyetiyle beraber kalbine Allah imanı yazıyor. Niçin? Nefs tezkiyesi yapsın diye. Kişi zikir yapınca Allah'ın katından gelen rahmetle fazl ve rahmetle salavat kişinin göğsüne ulaşıyor, göğsünden kalbine ulaşıyor. Kalbe giren nurlardan fazıllar iman kelimesinin etrafında yapışıp ters etik alanlara sahip oldukları için yapışıp orada kalıyorlar. Bunların ilk %7 birikimiyle nefsi emarede oluyoruz. Ruhumuz birinci gök katına ulaşıyor. İkinci defa, üçüncü defa, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa %7 nur birikimiyle levvame, mülhime, mutmainne, radiye, mardiye ve tezkiye kademelerine ulaşıyor. Nefsimiz %51 nur birikimi tahakkuk ediyor ve %2 rahmet, %7 defa 7 yani %49 fazıl birikimiyle ruhumuz Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor, yok oluyor. Öyleyse nefs tezkiyesi de farzdır. Daha ötesi nefs tasfiyesi de farzdır. Daimi zikirle nefsimiz %100 nurlarla dolar ve nefsimiz tasfiye edilmiş olur. O kişi kalp gözü ve kalp kulağı mutlaka açılan birisi olur. On sekizinci konumuz, hidayet de doğru yoldur, sırat-ı müstakim de doğru yoldur ifadesi. Hidayet bir yol değildir. Hidayet insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Allah Teala diyor ki innel hüda hüdallah. İnne muhakkak ki el hüda hidayet hüdallah, Allah'a ulaşmaktır. Ama bazı kişiler diyorlar ki hüdallah Allah'ın ulaştırmasıdır manasına gelir. Tamam. O manaya geliyorsa o zaman gene problem yok. Şura 13'te birleştirdiğimiz zaman aynı neticeye ulaşıyoruz. Çünkü Şura 13'te Allah Teala diyor ki Allah dilediğini kendisine seçer ve seçtiklerinden kim Allah'a yönelirse, ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Öyleyse Allah'ın Allah'a yönelenleri, yani Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırdığı kesin. Allah'a yönelen kişinin Allah'a ulaşmayı dileyen kişi olduğu kesin. Çünkü Allah'ın ulaştırdığı yer kendi zatı. Öyleyse nasıl yorumlanırsa yorumlansın, ruhun Allah'a ulaşması söz konusu. İşte hidayet Allah'a insan ruhunun ulaşmasıdır. İşte Bakara 120 inne hüdallahi hüvel hüda. İnne muhakkak ki hüdallahi Allah'a ulaşmak hüve işte o el hüda hidayettir. Allah'a ulaşmayı Allah'ın ulaştırmasıdır derseniz gene aynı neticeye ulaşıyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin ulaşacağı yer Allah'ın zatı oluyor. Allah'ın seçtiklerinden her kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu kendisine ulaştırıyor. Öyleyse hidayet Allah'ın kendisine ulaştırmasıdır.

Öyleyse hidayet bir yol değildir. İnsan ruhunun dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaştırılması halidir. Sırat-ı müstakim nedir? Sırat yol demek, müstakim istikamet üzere olan yol demek. Kime istikamet üzere suali geliyor akla? Allah Teala'nın kendisine ulaştırması istikametinde. Sırat-ı ileyye müstakim diyor. Bana istikametlenmiş yol diyor. Sırat-ı ileyye müstakim, sırat-ı müstakim Allah'a istikametlenmiş yol demek. Yani Allah'a ulaştıracak olan yol demek. Halbuki doğru yol dediğiniz zaman, doğru yol denen mefhumun ne olduğu belli değil. Ne doğru yoldur? Bir açıklama getirilmiyor. Şeytanın bir tuzağıyla karşı karşıyayız. Diyor ki, sırat-ı müstakim doğru yoldur. Bu doğru yol, bir defa doğru değil, istikamet üzere olan yol demek sırat-ı müstakim. Doğru yolun neden doğru olduğu konusunda hiçbir işaret yok. Ve de aslında söylediğimiz standartlarda görünüyor ki sırat-ı müstakim Allah'ın zatına istikametlenmiş yoldur. İnsan ruhunun vücudundan ayrılarak Allah'a ulaşacağı yoldur. Öyleyse hidayet yol değildir, Allah'a ulaşmaktır. Sırat-ı müstakim ise Allah'a ruhu ulaştıran yolun adıdır. Birisi yol, birisi ulaşmak. 19. konumuz, La ilahe illallah diyen cennete girer. Hiçbir zaman böyle bir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. La ilahe illallah diyen cennete girmez. La ilahe illallah demek insanı cennete ulaştırmaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah Teala mutlaka cennetine ulaştırır. Ben cennete girmek istiyorum diyen kişi cennete giremez. La ilahe illallah diyen kişinin cennete girmesi mümkün değildir. Buna ait olan bir ayet-i kerime hiç kimse gösteremez Kur'an-ı Kerim'de. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişiyi Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ve birçok ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de bu istikamette sıralanmış durumda. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Kim de Allah'a ulaşmayı dilerse gideceği yer mutlaka Allah'ın cennetidir. Allah'ın cennetine sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler girer. Dilemeyenlerin gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. Allah Teala cehennemden bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi, onun gideceği yer mutlak olarak cehennemdir. İşte Allah Teala'nın dizaynı açık ve kesin olarak geliyor. Diyor ki, kim onlar ki muhakkak surette Allah'a mülaki olmayı dilemezler, onlar dünya hayatından razıdırlar, dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gidecekleri yer, kazandıkları dereceler itibariyle cehennemdir, ateştir diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dilemeyen mutlaka cehenneme girer. Ama dileğinin de gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Öyleyse bu kadar net ve açık bir hüviyet oluşuyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir. Takva sahiplerinin gideceği yer cennettir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi hidayet üzeredir. Hidayet üzere olanların gideceği yer mutlaka cennettir. Sevgili kardeşlerim, böylece Kur'an-ı Kerim'deki hakikatlere tamamen ters olan 19 ayrı cepheden yanlışlıkları sizlere sunmayı bize nasip kıldığı için Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Allah hepinizden
razı olsun. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırması dualarımızla, dileklerimizle sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. El Fatiha me as salavat Allah.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Eûzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Hepinizi çok ama çok sevdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükrediyoruz. Kalbimize bu sevgiyi, sizlere olan sevgiyi verdiği için. İşte bu sevginin ışığında, sevginin bizleri bir yerlere ulaştırması söz konusu olmuş. Ne olmuş? Biz bir fırka oluşturmuşuz. Biz fırkalara ayrılmamışız. Tek bir fırkayı oluşturmuşuz. Allah-u Teala'nın dindeki temel emri fırkalara ayrılmamaktır. Biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim Allah'ın kainattaki yegane dininin adına Hazreti İbrahim'in Hanif dini diyor ve Arapça adını da veriyor. İslam. Dini İslam, Allah'a teslim olma dini. Hanif dininin, yani İslam dininin muhtevasına girdiğimiz zaman şunu görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler. Dinin üç tane temel faktörü var. Bir, tek Allah'a inanmak, yani Allah'a şirk koşmamak. İki, Allah'a teslim olmak, ruhu, veçhi, nefsi, iradeyi Allah'a teslim kılmak. Üçüncüsü de fırkalara ayrılmamak. Öyleyse İslam dininin veya kainatın yegane dini olan Hanif dininin, unutmayın, kainatın yegane dini diyoruz çünkü sadece bizim dünyamızda değil, bütün kainatta din olarak sadece bu var, Hanif dini. Allah'a teslim olma dini ve bütün kainat bu dini öğrenmiş. Ama hepsinde de sapmalar, sapmalar, sapmalar. İblis boş durmuyor. Öyleyse İslam dininin, Hanif dininin birinci özelliği Allah'a teslim. Tamam. Ama ikinci özelliği tek bir fırka oluşturmak, fırkalara ayrılmamak. Yani cem. Üçüncü özelliği tek bir Allah'a inanmak. Yani Allah'ın zatında vahdet. Teklik ya da tevhid. Allah'ın tekliğine inanma akidesi. Bu konumuzda bizi şu anda alakadar eden kesime baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, bunun Allah'ın temel emri olduğunu görüyoruz. Fırkalara ayrılmayın emri. İşte emrin muhtevasına Âl-i İmrân 103'te beraberce bakalım. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki: "Ve'tesimû bihablillâhi." Allah'ın ipine
sarılın, sımsıkı sarılın, cemia, hepiniz birden. Cem olarak hepiniz birden Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferreku, ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala. Ondan sonra devam ediyor. Veskürü nimetallahi aleyküm, Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın ki iskuntum edayen, siz birbirinize düşman idiniz. Fe ellefe beyne kulübüküm, o kalplerinizi o zaman tevhid etti, telif etti, birleştirdi. Beyne kulübüküm, kalpleriniz arasındaki birleşmeyi, telif olmayı sağladı. Ve esbahtüm bi nimetihi ihvana, ve Allah'ın bu nimeti sayesinde kardeşler oldunuz. Ve kuntum ala şefa hufretin minen nari fe enkazeküm minha kezaleke yübeyinullahi leküm ayatihi lealeküm tehtedun. Siz ateşten bir çukurun tam kenarında bulunuyordunuz da Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle beyan ediyor ki böylece hidayete eresiniz. Hidayete erenler kimler? Allah'ın o tek yolunda olanlar, fırkalara ayrılmayanlar. Öyleyse hadi gelin beraberce bakalım Allah-u Teala Sebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde ne söylüyor? Diyor ki Allah-u Teala kıyamet günü şeytan insanlara olan vaadini yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana tabi oldular. Şeytana kul oldular. Bir tek fırka hariç bütün insanlar şeytana kul oldular diyor. Yani fırkalar, fırkalar, fırkalar, insanlar fırkalara ayrılmışlar. Bu ayet nazil olduğu zaman sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kaç fırka var? 73 fırka diye cevap geliyor. Gerçekten bu 73 fırkadan sadece bir tek fırka mı kurtulacak? Evet diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece bir fırka kurtulacak. Adı Fırkayı Naciye. Necate ulaşanlar, kurtuluşa ulaşanlar demek zaten Naciye. Peki ey Allah'ın Resulü, onların özellikleri nedir? Hususiyetleri nedir? Onlar da sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve Kur'an-ı Kerim'de arıyoruz. Acaba bütün fırkaları içeren ve kurtuluşu da içeren, gerçekten bütün fırkalara tabi olunmamasını emreden bir ayet var mı diye? Var sevgili kardeşlerim. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Aslında 153 demek daha doğru. 152 ve 153. ayetler birbirine çok yakın bir anlam içeriyor. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesinde Allah Teala insanlara verdiği emirleri tekrar ediyor.
Enam 152'ye beraberce bakalım.

Ve diyor ki Allah Teala ve la takrebi malel yetimi illa billeti hiye ahsenu. Hatta yebluga eşittehu ve efful keyle vel mizane bil kısti. La nükellifü nefsen illa vusaha ve izâ kultum fadilu ve levkâne bihi lealeküm tezekkürün buyuruyor Allah Teala. Diyor ki yetimin malına o en kuvvetli çağına gelinceye kadar en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün yettiği dışında bir şey ile sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman yakınınız olsa bile artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Allah'ın ahdini yerine getirin. Böylece tezekkür edersiniz diye Allah işte böyle size onunla vasiyet etti diyor. Ve bi ahdillahi evfu, Allah'ın ahdini yerine getirin. Şimdi bir sonraki ayette Enam 153'le konumuza giriyoruz. Allah'ın ahdini yerine getirmek. Diyor ki Allah Teala ve bi ahdillahi evfu dedikten sonra ve enne haza sırat-ı müstakim fettebiyuhu. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Öyleyse ona sırat-ı müstakime tabi olun. Ruhunuzu sırat-ı müstakim üzerinden Allah'a doğru yola çıkartın. Sırat-ı müstakime tabi olun. E diyor ki La tettebiü sübule feteferraka biküm an sebilihi. Fırkalara ayrılmayın. Diğer sebillere tabi olmayın ki her biri bir ayrı fırkadır ve sizi Allah'ın tek fırkasından ayırırlar. Zalikum vasakum bihi lealekum tettekun. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir ki böylece umulur ki takva sahibi olursunuz. Ne diyor Allah Teala? Allah'ın ahdini yerine getirin. Nedir Allah'ın ahdi? Ruhunuzu Allah'a ulaştırıp teslim etmek. Fizik vücudunuzu muhsin kılıp Allah'a teslim etmek. Nefsinizi ahsen kılıp, halis kılıp Allah'a teslim etmek. İradenizi güçlendirip 12 mertebe tezyinle, kalbinizin müzeyyen olmasıyla iradenizi Allah'a teslim etmek. Böylece 4 tane teslimi gerçekleştirmek. İşte bu Allah'ın ahdi ve vasiyeti. Şimdi Allah Teala ne diyor? Ve bi ahdillahi evfu Allah'ın ahdini ifa edin. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Ona tabi olun. Sakın sırat-ı müstakimin dışındaki bütün o fırkalardan hiçbirine tabi olmayın ki bütün o fırkalar yani 73 fırkanın sırat-ı müstakimin dışındaki 72'si sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Fırkalara ayırırlar. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Sizi takva sahibi kılacak olan vasiyet. Öyleyse Sebe 20'ye bakalım. Bir fırka diyor. Müminlerden oluşan bir tek fırka. Bütün fırkalar şeytana kul olmuşlar. Müminlerden oluşan bir tek fırka müminler, onlar şeytana kul olmamışlar. Allah'a kul olarak kalmışlar. Allah'a kul olmuşlar. Öyleyse burada ne diyor Allah Teala? Burada da bütün fırkalardan bahsediyor.
Ve bir de bir fırkadan bahsediyoruz. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Kimler onlar? Müminler. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemişler, üçüncü basamaktalar. Allah onlara 10 tane ihsanda bulunmuş, 14. basamağa ulaştırmış onları, mürşitlerine ulaştırmış ve ihsanla tabi olmuşlar. Tabi oldukları anda devrin imamın ruhu başların üzerine gidip yerleşmiş ve Mücadele Suresinin 22. ayet-i kerimesine göre kalplerindeki küfür kelimesini Allah Teala almış, kalplerinin içine iman kelimesini yazmış ve böylece kişi kalbinde küfür yazan birisi iken kalbinde iman yazan, o imanın sahibi olmayı başarmış. Kişinin kalbinde artık iman yazıyor sevgili kardeşlerim. İşte bu noktada kişi mümin oluyor. Nerede bu kişi? Devrin imamının ruhu kişinin başının üzerine gelince diyor ki o kişinin ruhuna senin yevmit talakın Allah'a ulaşma günün geldi. Vücudu terk et, sırat-ı müstakime ulaş. Ruh, o kişinin ruhu sırat-ı müstakimin üzerinde. Ne diyor Allah Teala burada? Enam 153'te. Sırat-ı müstakime tabi ol. Allah'ın ahdini yerine getirmek sırat-ı müstakimdir diyor. Ne demek istiyor Allah Teala acaba? 14. basamakta başlayan birinci sırat-ı müstakim ruhunuzu Allah'a ulaştırır. 21. basamakta ruhunuz Allah'a ulaşmıştır. Allah'ın evliyası oldunuz. Ama sırat-ı müstakimler bitmedi. 14. basamakta başlayan ikinci sırat-ı müstakim fizik vücudunuzun sırat-ı müstakimidir. 25. basamakta fizik vücudunuz Allah'a teslim olur. Onun da sırat-ı müstakimi 25. basamakta tamamlanır. Nefsinizin tezkiyesi de 14. basamakta başlar ve nefsiniz tezkiye ve tasfiye olur. Nefsinizin kalbi halis olur, bütün afetlerden kurtulur. Nefsiniz de Allah'a teslim olur. Bu 27. basamakta, 14. basamaktan başlayan 27. basamakta tamamlanan 3. sırat-ı müstakim. Sonra gene 14. basamakta başlayan 28 basamağın 28. basamağın yani salah makamının 5. kademesinde iradenin Allah'a teslimiyle sonuçlanan iradenin sırat-ı müstakimi. Nasıl teslim oluyor? Allah iradenizi kendi iradesine bağlıyor. O noktadan itibaren artık siz Allah'a iradesini bağlamış bir insan oluyorsunuz. Ve iradeniz Allah'a bağlanıyor. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Ahdallahi gerçekleştirdiniz. Ahdallahi, Allah'ın ahdi, ruhunuzu da, beçinizi de, nefsinizi de, iradenizi de Allah'a teslim etmenizi emreder. Allah'ın vasiyeti de aynıdır. 4 teslimi içerir. Bu 4 tane sırat-ı müstakim demektir. İşte Allah Teala burada o sırat-ı müstakimlerin hepsini birden kastediyor. Allah'ın ahdini yerine getirin. Bu sırat-ı müstakimdir. Ona, sırat-ı müstakime tabi olun. Yani birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 4 tane sırat-ı müstakimin toplamı olan sırat-ı müstakime tabi olun diyor. Sakın öteki fırkalara, sırat-ı müstakimin dışındaki fırkalara tabi olmayın ki hepsi sizi fırkalara ayırırlar. Ve Allah'ın sırat-ı müstakiminden saptırırlar. İşte fırkalara ayrılmamak,
Allah-u Teala'nın indinde önemli bir konu. Ve Şura suresinin 13. ayet-i kerimesine bakıyoruz beraberce. Ne diyor Allah Teala? Diyor ki Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya ve Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı seni de sana vahyetmek suretiyle seni de içine alacak şekilde sana da şeriat kıldık diyor Allah-u Teala. Fırkalara ayrılmayın diyor. Müşriklere senin teklif ettiğin bu Allah'a teslim olmak dini ve tek Allah'a teslim olmak dini ağır geldi diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala ayetin içerisinde Şura 13'ün içerisinde dini kendinizi dine ikame edin. Ve fırkalara ayrılmayın diye sana da din kıldık diyor. Sana da aynı şeriatı verdik. Bu şeriatın, Allah'ın şeriatının şeriat dediği şey Allah'ın 3 tane esas. 1. Tek Allah. 2. Allah'a teslim olmak. 3. Fırkalara ayrılmamak. Tek bir fırka oluşturmak. Demek ki 3 tane faktör. Şura 13'te aynı şeyleri içine alıyor. Fırkalara ayrılmayın diyor Allah Teala orada. Dini ikame edin. Tek bir din. Tek Allah'a inanmanın dini. Ve sonuçta da Allah'a teslim olanı temel kaidesini şöyle açıklamış Allah-u Teala. Allah kullarından dilediğini kendisine seçer. O seçtiklerinden kimler Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları kendisine ulaştırır. Seçtiklerinden Allah'a ulaşmayı dileyenleri kendisine ulaştırır diyor. Teslimi de burada açıklamış. Öyleyse fırkalara ayrılmamak, dini ikame etmek, ve Allah'a teslim olmak. Ayrıca bu dinin şirkten arınmış olduğunu da Allah Teala müşriklere, onlara teklif ettiğin bu din ağır geldi diyor. Şirkin Allah'ın dininde mevcut olmadığının en güzel ifadesini buluyoruz Şura 13'te. Öyleyse sevgili öğrenciler, İzleyenler, dinleyenler, Allah-u Teala fırkalara ayrılmayı
istemiyor. Tek bir fırkayı oluşturmamız emrolunuyor. Bu tek fırka Allah'ın yegane yolu, sırat-ı müstakim üzerinde olanların yolu. Öyleyse bu yol kimin yoludur? Fırkalara ayrılmayanlar kimlerdir? Fırkalara ayrılmayanlar evvela Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Fırkalara ayrılmayanlar irşat makamına ulaşıp tabi olanlardır. Fırkalara ayrılmayanlar bu noktadan itibaren sırat-ı müstakimin üzerinde olup 21. basamağa kadar ruhlarını Allah'a ulaştırıp teslim edenlerdir. 25. basamağa kadar fizik vücutlarını Allah'a teslim edenlerdir, ulaştırmadan. Allah'a fizik vücuduna ulaşması söz konusu değil. 27. basamağa kadar nefslerini Allah'a teslim edenlerdir. 28. basamağın 5. kademesinde iradelerini de Allah'a teslim edenlerdir. Hepsi de sırat-ı müstakimdir. Fırkalara ayrılmayanların özelliği, yani müminlerin özelliği, sırat-ı müstakimin üzerinde olmaktır. Öyleyse fırkalara ayrılanların ve ayrılmayanların özelliğini Fatiha suresinde de görüyoruz. Ne diyor Allah Teala? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Recm edilmiş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ismiyle başlarım. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd. Alemlerin Rabbi olan Allah'ıdır. Errahmanirrahim, Rahman ve Rahim esmalarının sahibi olan, Maliki Yevmiddin, din gününün mürşide tabi olma gününün sahibi olan, İyyâke na'budu, yalnız sana kul oluruz. Kulluğun başladığı nokta Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an, fizik olarak başladığı nokta ise mürşidimize tabi olduğumuz an, 14. basamak. Öyleyse yalnız Allah'a kul olmamız söz konusu. Şimdi Sebe 20'ye baktığımız zaman ne diyordu Allah Teala Sebe 20'de? Şeytan insanları olan vaadini kıyamet günü yerine getirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalardaki insanlar şeytana kul oldular. Öyleyse Fatiha suresinin özelliği ne? Fırkalara ayrılmamak. Yalnız sana kul oluruz diyoruz Allah-u Teala'ya. Yalnız Allah'a kul olmak demek, hiçbir fırkaya ayrılmamak demek. Unutmayın ki Allah-u Teala fırkalara ayrılmayalım diye bizi yaratmış. Dini ikame edin ve fırkalara ayrılmayın diyor Allah-u Teala Şura 13'te. İşte fırkalara ayrılmamanın şiarını 5 vakit namaz kılan insan günde 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Sünnetleriyle beraber kılıyorsa 40 tane Fatiha okumak mecburiyetinde. Biz borçları da kıldığımız için, ayrıca hamd ve şükür kıldığımız için her gün bunu 60'a çıkartırız. Öyleyse Fatiha suresi bize fırkalara ayrılmamanın temelini veriyor. Yalnız sana kul oluruz. İnsanlardan her kim Allah'a kul olmamışsa o şeytana kuldur. Allah'a kul oluncaya kadar şeytana kul olması devam edecektir. Öyleyse kim şeytana kul değilse o fırkalara ayrılmayandır.
Yalnız sana kul oluruz. İyyake na'budu. Ve iyyake nestaîn ve yalnız senden istiğne isteriz. Mürşidimizin kim olduğunu sadece senden öğrenmek isteriz. Niçin? İhtina sıratel müstakim bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Ulaştırman için. İşte Enam suresinin 153. ayet-i kerimesi, fırkalara ayrılmayan insan, sırat-ı müstakimin üzerinde olan insan, fırkalara ayrılmayan insan sadece Allah'a kul olan insan. Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi şeytana kul olmaktan kendisini sıyırmıştır. Henüz Allah'a kul olmamıştır ama şeytana da artık kul değildir. Allah'a ulaşmayı düşündüğü andan itibaren o kişi şeytana kul olanların gideceği cehenneme gitmeyecektir. Allah'a kul olanların veya kul olacak olanların gireceği cennete girecektir. Unutmayın, bir insan Allah'a ulaşmayı dilediği an artık şeytana kul değildir. Çünkü gideceği yer Allah'ın cennetidir. Şeytanın kulları cennete giremezler. Allah-u Teala'nın ayrımına dikkatle bakın. Şeytanın kullarının gireceği yer cehennemdir. Öyleyse insanın şeytanı olan gerçek kulluğu o kişinin bir ve ikinci basamaklardaki hayatı kadardır. Üçüncü basamağa geçtiği anda, Allah'a ulaşmayı dilediği anda o kişi artık şeytanın kulu sayılmıyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın kulu sayılıyor. Üstelik de bu Allah-u Teala tarafından o kişiyi mutlaka sırat-ı müstakime alıyor Allah-u Teala. Neden Allah'ın kulu sayılıyor? Çünkü onu sırat-ı müstakime alacak olan, Allah'ın zatına ruhunu ulaştıracak olan kimdir? Allah'tır. Allah bu konuda söz vermiş. Sözünü mutlaka tutacak. Sözünü mutlaka tutacağı için kişi Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren benim kulumdur diyor. İşte Fatiha suresindeki İyyâke na'budu ifadesi yalnız sana kul oluruzu ifade ediyor. Ve zaten arkasından Allah'ın kullarının mutlaka gireceği sırat-ı müstakime ulaştır şeklinde geliyor. Sırat-ı müstakimin üzerinde olduğu anda kişi Allah'ın kulu olması zaten Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren oluşmaya başlamış ve şeytanın kulu olması artık mümkün değil. Sırat-ı müstakimin üzerine yükselince oradan Allah'ın zatına kişi mutlaka Allah tarafından ulaştırılacak, kişi ulaşmayacak. Şura 13'te fırkalara ayrılmayan diyen, ayrılmayın diyen, dini ikame edin diyen, bu senin dinin, tevhid dinin, tek Allah'a inanan din müşriklere ağır geldi diyen Allah Teala bir muhteva tayini çizgisini oluşturuyor. O muhtevada Allah'a kul olmak var. Şeytana kul olmaktan kurtulmak var. Sevgili kardeşlerim, Allah'a kul olmak 7 kademe içerir. 7 safha içerir. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an artık şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Düşünce platformunda Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah'a düşünce platformunda kul oldunuz. Allah size 10 tane ihsan verdi, mürşidinize ulaştınız. Tabi oldunuz. Tabi olduğunuz anda sizin için fiziki kulluk başlayacak. Ruhunuz Allah'a doğru yola çıkacak. Ulaştığı an ruhunuz Allah'a kul olmuştur. Fizik vücudunuz şeytana kul olmaktan kurtulmaya, Allah'a kul olmaya başlayacak. Nefsinizdeki afetler azaldıkça. Ama daha düşünce platformunda siz şeytana kul olmaktan kurtuldunuz. Neden? Çünkü Allah Teala konunun içine sadece Allah'a ulaşmayı dilemenizi katmıyor. Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi kendi zatına ulaştırmayı garanti ettiği için Allah Teala
Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendi zatına ulaşmış, kul olmuş addediyor. Ona göre değerlendirecek. Ve şayet bu kişi mürşidine ulaşamadan ölürse gene Allah'ın kulu sayılıyor ama birinci kat cenneti elde edebiliyor. Mürşidine ulaştı, Allah'a ruhunu ulaştıramadan, sırat-ı müstakime ulaşıp da Allah'a ruhunu ulaştıramadan ölürse ikinci kat cennetin sahibi. Ömrü o kadarına müsaade ettiği için. Ömrü müsaade etse, Allah Teala onu yaşatsa, ruhunu da kendisine ulaştıracak, mutlaka kendi zatına ulaştıracak. Ulaştığı anda kişi ruhun kulluğu noktasına ulaşıyor. Bu gerçek bir kulluktur. Birinci ve ikinci safhalar bu kulluğa hazırlıktır. Ama Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi mutlaka kendi zatına ulaştıracağı için Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren onu kulu kabul ediyor, cehennemden azat ediyor. Böylece sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, bu muhtevaya dikkatle bakın. Neden bahsediyoruz? Allah-u Teala'nın o kişiyi kendisine kul ettiği nokta, Allah'a ulaşmayı dilediği noktadır. 21. basamakta ruh Allah'a ulaşır, Allah'ın kulu olmak şerefine erer. Burası düşünce platformundaki kulluk değildir. Burası fizik platformundaki kulluktur. Birinci sırat-ı müstakim kulluğun esasını sırat-ı müstakim teşkil ediyordu. Fatiha suresinde ne diyorduk? Yalnız sana kul oluruz. Kul olabilmemiz için bizi sırat-ı müstakime ulaştır. Bunun manası sadece ruhumuzu sana ulaştıracağımız sırat-ı müstakime değil, fizik vücudumuzu da, nefsimizi de, irademizi de sana teslim edeceğimiz, ahdullahi yerine getireceğimiz, dört emanetimizi de sana teslim edeceğimiz sırat-ı müstakime ulaştır. Kimdir o sırat-ı müstakimin üzerindekiler? Sıratellezine en'amte aleyhim. Üzerlerine nimet verdiklerinin yoludur o yol ki, o sırat-ı müstakim ki, başlarının üzerinde devrin imamının ruhu senin nimetin olarak yerleşmiş olanların yoludur. Ne oluyordu? 10 tane ihsanla mürşidine ulaşıp tabi olan kişi, tabi olduğu anda orada o seremonide, tövbe merasiminde hazır bulunan, arşı tutan meleklerle birlikte hazır bulunan devrin imamı o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Bir günde 1 milyon insan tabi olsa, Allah'a ulaşmayı dileyip de mürşitlerine tabi olsa, her merasimin yapıldığı yerde devrin imamın ayrı bir ruhu arşı tutan meleklerden bir kısmı ile birlikte mutlaka oradadır. Ve merasim gerçekse, kul sahiden Allah'a ulaşmayı diliyorsa, bu 7 şahit huzurunda belli olur. Ve onun başının üzerine derhal devrin imamın ruhu gelir ve yerleşir. Bu o kişinin o tek fırkada olduğunu gösterir, fırkalara ayrılmadığını gösterir. Zavallı insanlar Allah'ın fırkalara ayrılmamaktan muradının ne olduğunu bilmezler. Derler ki sen Nakşi tarikatındasın, o Rüfai tarikatında, diğeri başka tarikatta. Her biriniz fırkalara ayrılmışsınız. Sevgili kardeşlerim, bütün tarikatlar Allah'a ulaştırmak üzere kurulmuştur. Eğer o tarikat Allah'a ulaştırma vasfını kaybetmişse,
artık insanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlarsa herhangi bir tarikatta, Allah'a ulaşmak için irşat makamına gelip tabi olmuyorlarsa, onlar tek fırkanın içinde mütalaa edilemezler. Tek fırka Allah'a ulaşmayı dileyenlerin fırkasıdır. Hepsi sırat-ı müstakimin üzerindedir. Hangi tarikatta olursa olsun.

aklınıza gelen Bektaşi tarikatı veya başka bir tarikat, hangisi olursa olsun, eğer bu tarikatın bugünkü mensupları Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bu hedefle mürşitlerine ulaşmışlarsa, onlar sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır. Ve dinlerini yaşayabilenler sadece bunlardır. Kainatın tek dinini yaşayabilenler sadece bunlardır. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar. Sırat-ı müstakimin üzerinde olanlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Eğer sırat-ı müstakimin üzerinde olmasalardı, o zaman geri kalan 72 fırkadan herhangi birisine bağlanmış olanlar olacaklardı. Fırkalara ayrılmış olanlar olacaklardı. Öyleyse tarikatlardan hangisinde olursa olsun kişi, eğer Allah'a ulaşmayı dileyerek o kişi o tarikatın irşat makamına ulaşmışsa, ona tabi olmuşsa ya da oradaki mürşitlerden herhangi birisine tabi olmuşsa, o zaman onun ruhu mutlaka vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşır. O daha Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren fırkalardan sadece birindedir. Sırat-ı müstakime ulaşacak olan fırkanın üzerindedir kişi. Öyleyse bu muhtevaya dikkatle bakın. 100 tane tarikat olsa, sebil vardır sadece. Her tarikatın dergahından devrin imamının dergahına kadar olan sebiller değişiktir. Ama sırat-ı müstakim değişmemiştir. Tek sırat-ı müstakim, tarik-ı müstakimden başlayan Allah'a kadar ulaştıran bir tek sırat-ı müstakim vardır. Ve bu daha birinci sırat-ı müstakim. Kişinin fizik vücudu da aynı anda başlar sırat-ı müstakim üzerinde olmaya. Nefsi de, iradesi de. Böylece kişiler, bu insanların hepsi, hiçbirisi fırkalara ayrılmadan sırat-ı müstakimin üzerindedirler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim boyunca hep aynı mesajı veriyor. Fırkalara ayrılmayın. Tek bir fırka oluşturun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna cem diyor. İnsanların Allah yolunda, Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde bulunması olayı fırkalara ayrılmamak demek. İşte o fırkalara ayrılmayanlarsa onlar müminlerdir. Fatiha suresinde de Allah Teala tabiyeti mutlaka sırat-ı müstakimin ana şartı saydığı için tabiyetin ön şartını koymuş Fatiha suresine. Diyoruz ki İyyâke nestaîn, yalnız senden istihane isteriz. Ne olur istihane istersek ne olacağını Bakara suresinin 44 ve 45. ayetlerinde anlatıyor Allah Teala. Diyor ki vestaînu bis sabrı ve salatı innehâ lekebîretun illâ alel hâşiîn ellezîne yuzunnûne ennehum milâki rabbehum ve ennehum ileyhi râciûn. Onlar diyor
sabırla ve namazla, bu namazın adı hacet namazı, sabırla ve namazla Allah'tan istihaneyi isterler. Bu zor bir iştir. Kebiretün bir iştir. Kimdir? Kime? Huşu sahibi olmayanlara. Huşu sahibi olanları gelince diyor Allah Teala, onlar yakin hasıl ederek kesinlikle inanırlar ki ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklardır. Sırat-ı müstakim üzerinden tabii. Ve ölümden sonra da ruhları tekrar Allah'a rücu ettirilecektir. Öyleyse istihane istemeye ehil olanlar kimlermiş? Ruhlarını Allah'a ölmeden evvel ulaştıracaklarından emin olanlar.

durumda bir Allah'a inanan bir insandır bu. Allah'a inanıyor ki ruhunu Allah'a ulaştırmaya da inanabilsin. İki, Allah'a insan ruhunun ölmeden evvel ulaşacağına da inanıyor. Üçüncüsü, bu kişi bunun ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmanın 12 defa farz olduğunu biliyor üzerine. Dördüncüsü, bu kişi bunu mutlaka yerine getireceğinden emin. Neden? Nasıl bu kadar emin oluyor kişi? Çünkü Allah'ın sözü var. Kim diyor bana ulaşmayı dilerse Allah'ın dilediği o gün mutlaka gelecektir diyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onu mutlaka kendisine ulaştırmayı dileyecek ve mutlaka kendisine ulaştıracaktır diyor Allah Teala. Öyleyse amin olmak bu standartlarda bir müessese. Sadece onlar, amini olanlar Allah'ın kulları olmak şerefine erenler. Daha kişi amini olduğu anda onu Allah Teala şeytanı kullananların arasından derhal alıyor. O artık Allah'ın kullarının kulu olmanın başlangıç safhasında, ama artık şeytanın kulu sayılmıyor. Çünkü Allah Teala onu kendisine mutlaka ulaştıracak kişi yaşarsa. Yaşamazsa, kendisine ulaştırmadan evvel kişi ölürse onu da cennetine alacağını garanti etmiş. Şeytanın kulları Allah'ın cennetine giremezler. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada nereye ulaşıyoruz? Allah'ın kulu olma standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman birinci kulluktayız. Bu düşünce platformunda bir kulluktur. Allah Teala bizi irşat makamına ulaştırıyor ve ikinci kulluğa ulaşıyoruz. Şeytana kul olmamak, Allah'a kul olmak. Fırkalara ayrılmamanın temelinde bu var. İrşat makamına ulaştığımız zaman fiziki platformda bir kulluk başlıyor. Ruhumuzun kulluğu. Ruhumuz 21. basamakta Allah'a ulaşıyor ve Allah'a kul oluyor. Fizik vücudumuz 25. basamakta Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. 25. basamakta Allah'a kul oluyor. Nefsimiz de 27. basamakta nefs bütün afetlerini temizliyor, saf oluyor, halis oluyor ve muhlis olan, kalbinde hiç afet kalmamış olan nefsimiz de Allah'a kul oluyor. En sonunda ise irademiz Allah'a kul oluyor. Neden bu eylemler, işlemler sadece Allah'a onu söylüyoruz, yalnız sana kul oluruz. Yani biz fırkalara ayrılmayız demek bunun manası. Fırkalara ayrılmamanın temeli şeytana kul olmaktan kurtulmak ve Allah'a kul olmak. Sadece Allah'a kul olmak üzere yola çıkanlar şeytana kul olmaktan kurtulanlardır. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, dikkat edin ki fırkalara ayrılmayanların hepsinin müşterek özelliği ahdillahi, Allah'ın ahdini yerine getirmek üzere yola çıkanlar.

olmasıdır. Olmalarıdır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyen herkes, fırkalara ayrılmamış olan, tek bir fırkada olanlardır. Ve onlar kendi aralarında hangi kesime tabi olurlarsa olsunlar, netice değişmez. Allah'a ulaşmayı diliyorlarsa, bunun için Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşmışlarsa, tabi olmuşlarsa, ruhları mutlaka vücutlarından ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşacaktır. Ve dikkat edin ki onlar Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde olanlardır. Kimler? Fırkalara ayrılmayanlar. Hangi gruba bağlı olurlarsa olsunlar, sırat-ı müstakimin üzerindelerse, onlar fırkalara ayrılmamış olanlardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, temel hedefiniz fırkalara ayrılmamak olacak. İşte sadece fırkalara ayrılmayanlar, onlar müminlerdir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, sadece onlar Allah'a kul olabilenlerdir. Sadece onlar İslam'ın 7 safhasını yaşayabilenlerdir. Allah razı olsun. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha me'as salavat. Allah'ıma salli ala Muhammed.

El-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed neyzu billahi mineşşeytanirracim. La ilahe bil alemin arrahmanirrahim maliki yevmiddin iyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sizlere bugün niyet amelden üstündür muhtevasını açıklamak istiyoruz. Niyet İslam'da amelden üstündür. Şimdi çok çarpıcı bir misal vermek istiyoruz. Bir insan düşünün sevgili kardeşlerim. 15 yaşında sorumluluğunu hissetmiş Allah'a karşı ve başlamış görevlerini yerine getirmeye. Bu kişi 80 yaşına kadar yaşamış. 5 vakit namazını kılmış. Her Ramazan ayında orucunu tutmuş. Zekatını vermiş. Parası var, hacca da gitmiş ve sık sık da kelime-i şehadet getiriyor. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah diyerek. Bu kişi, sevgili kardeşlerim, size şimdi soruyoruz, cennete girer mi? Tabii bu İslam'ın 5 şartı, kafalarında yer edin insanlar, tabii gidersen bize İslam'ın 5 tane şartını saydın. İslam, Allah'a teslim olmak demektir ve 5 tane şarttan ibarettir. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Biz namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, zekat verdik, zekatımızı da veriyoruz, hacca da gittik. Sıkta La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz. Madem ki İslam Allah'a teslim olmaktır ve İslam'ın 5 şartından ibarettir. Biz de İslam'ın 5 şartını gerçek anlamda yerine getiriyoruz. Öyleyse gideceğimiz yer elbette cennettir diyorlar. Biz de diyoruz ki hayır, cennet değildir. Siz sadece bununla iktifa ederseniz, bu size yeterli ise, o zaman siz cennete giremezsiniz. İşte film bundan sonra kopuyor. Sen eski köye yeni adet mi getiriyorsun diyorlar. Biz atalarımızdan böyle gördük diyorlar. Evet, sevgili kardeşlerim, biz eski köye yeni adet getiriyoruz. Bundan 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabenin yaşadığı hayatın aynını getiriyoruz. Şu unutulan İslam'ı getiriyoruz. Onlar 14 asır evvel İslam'ı yaşadılar. İslam'ın 5 şartından ibaret değildir. Böyle zannedenlerin artık zannetmemeleri için bir görev üstlendik Allah-u Teala tarafından. Bir görev verildi bize. Sizlere Kur'an hakikatlerini anlatma görevi. Sevgili kardeşlerim, bizi artık tanıyorsunuz. Şu Arapçayı doğru dürüst konuşamayan, doğru dürüst okuyamayan birisi çıkmış. Diyor ki, siz İslam'ın 5 şartıyla hepiniz sadece cehenneme gidersiniz. Bundan daha ukala bir adam olur mu? Sevgili kardeşlerim,
Eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabenin yaşadığı hayata çağırmak ukalaysa ve onların hayatı da Kur'an-ı Kerim'de farz kılınmışsa, o zaman ukala mı dersiniz? Hangi kelamı bizim için kullanırsanız kullanın, biz bu konuda bunları söylemekle mükellef olduğumuz için hiç ne yazık ki susmayacağız. Öyleyse ne demek istiyoruz? İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifi. Niyet amelden üstündür. Gerçekten mi? Kesin. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir, öyleyse sadece bir niyettir. Ama amelden üstündür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ey Allah'ın Resulü? Ben de. Ama hamdolsun ki Allah beni nimetine garg etti. Rahmetine garg etti. Allah'ın rahmeti ve fazlı beraber gelir. Rahmetle fazlın gelişi ise mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız, o zaman Allah'ın cennetine girmeniz hiçbir şekilde mümkün değildir. Ama dilerseniz mutlaka Allah'ın cennetine girersiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Sadece bir niyet. Kim böyle bir niyetin sahibi ise o kişinin gideceği yer mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Evvela mefhumu muhalifinden gidelim. Kim cehenneme girer? Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes mutlaka cehenneme girer. İyi ama biz böyle bir şeyi şimdiye kadar hiç duymadık. Sen bizi atalarımızdan, bize bu ilmi veren 500 küsur senedir bize ilim öğretenlere karşı mı geliyorsun? Hayır, biz kimseye karşı gelmiyoruz. Sadece Allah'ın bizi seçip de bize öğrettiği Kur'an ilmini bugünkü din adamlarının bilmediği Kur'an ilmini sizlere öğretmekle vazifeli kılındık. Bilmemekle de onları suçladığımızı sakın zannetmeyin. Onlar üniversiteleri bitirdiler. Onlar doçentlik tezleri hazırladılar. Profesör oldular. Ama onlara Kur'an hakikatleri öğretilmedi ki sevgili kardeşlerim. Çünkü onlara öğretenler de Kur'an hakikatlerini bilmiyorlardı. Şimdi de bilmiyorlar. Öyleyse başından başlayalım işin. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan gerçekten cehenneme mi gider? Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi muhakkak surette gideceği yer cehennem olan birisidir. Yunus suresi 7 ve 8. ayetler. Allah Teala şöyle buyuruyor. İnnellezîne la yercûne likâ'enâ
وَاتْمَاَنُّ بِهَا اَلَّذ۪ينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَبَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar muhakkak surette şüphesiz bize ulaşmayı dilemezler. Bize mülaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah-u Teala. Onlar muhakkak surette bize ulaşmayı dilemezler diyor. Onlar dünya hayatından razıdırlar diyor. Ve radu bil hayatet dünya. Ve onlar dünya hayatından razıdırlar. Vatme'ennü biha, onunla mutmain olurlar ve onunla dünya hayatıyla mutmain olurlar. Yani dünya hayatında kazandıkları para, şan, şöhret onları mutlu eder diyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler diyor. اَلَّذِينَهُمْ an ayatina غَافِلُونَ Ve şöyle söylüyor neticede, مَوَاهُمِ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onların kazandıkları, iktisap ettikleri dereceler itibariyle gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah-u Teala. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İnsanların gidecekleri yer ne zaman cehennemdir? O insanlar Allah'ın güzelliklerini yaşayamadıkları takdirde en kısa ifadesiyle Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde insanların gidecekleri yer gördünüz ki cehennemdir. Kim bu insanlar? İnnellezîne lâ yercûne likâinâ diyor. Onlar muhakkak surette, kesin surette bize ulaşmayı, ruhlarını bize ilka etmeyi, mülaki kılmayı dilemeyenlerdir diyor. Kesinlikle dilemeyenlerdir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bu kadar basit ve kesin. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişinin gideceği yer cehennemdir. Şimdi gelin şu zata bakalım. 80 yıl yaşamış, 65 yıl İslam'ın 5 tane şartını yerine getirmiş ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemezse ne olur? Dilemezse gideceği yer cehennem olur. Ayet-i Kerime'yi söyledik. Gördünüz ki kimsenin kaçacak bir yeri yok. Ya Allah'a ulaşmayı diler, Allah'ın cennetine ehil olur ya da dilemez. O zaman gideceği yer cehennemdir. Şimdi iki insanı karşılaştırıyoruz. Birisi 40 yıl yaşamış, 50 yıl yaşamış, hiç Allah'ın ibadetlerini yapmamış. Ama bir gün ona demişler ki Allah'a ulaşmayı dile, sen de evliya olursun.
Bu evliya olma lafı onun çok hoşuna gitmiş. Ve de dilemiş ya Rabbi demiş. Ben de senin ermiş evliyalarından birisi olmak istiyorum senin. Lütfun, keremin boldur. Benim de kalbime sana ulaşma talebini ver. Ben sana mutlaka vasıl olmak istiyorum. Nasıl bir insan ermiş evliya olacaksa, işte öyle ben de sana ermiş olan bir evliya olmak istiyorum. Kalbinden sıcacık bir taleple Allah'a ulaşmış, bir hafta sonra da ölmüş. Bu kişi Allah'ın cennetine girer sevgili kardeşlerim. Birinci kat cennet onundur. Felaha erenler onlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman insanların Allah'a ulaşmayı dileyenler ve dilemeyenler olarak iki gruba ayrıldığını görüyoruz. Sadece dileyenler cennet saadetine ulaşacak olanlardır. Diğerleri Allah'ın cennetine giremezler. Ne yaparlarsa yapsınlar. Allah'ın cennetine girmek Allah Teala tarafından şarta bağlanmış. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte bir tarafta niyet gördünüz. Bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş. Sonra da kısa bir zaman sonra ölmüş. Bir niyetin sahibi. Öteki 65 yıllık bir amelin sahibi. Şimdi neden Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın cennetine girer, dilemeyen cehenneme gider ifadesinin matematik sonuçlarına bakalım. Kur'an-ı Kerim 2 ayet-i kerimesinde cennete girenlerle cehenneme girecek olanlar arasında farklılığı açıklamış. Müminun suresinin 102 ve 103. ayetleri. Müminun 102'de Allah Teala diyor ki kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimin günahları sevaplarından azsa onlar felaha erenlerdir. Felaha erenlerin cennete girecek oldukları kesin. Felah, cehennemden kurtuluş demek. Ve bir sonraki ayet-i kerime müminin 103. Ama kimin de sevap tartıları hafif gelirse, yani günahları sevaplarından fazla olursa, onlar hüsranda olanlardır. Onların gidecekleri yer ateştir. Orada ebediyen kalacaklardır. Cehennemde ebediyen kalacaklardır diyor Allah Teala. İşte Müminin suresinin 102 ve 103. ayetleri kıyamet günü yapılacak olan mizan karşılaştırmasında, ki herkes kendi hayat filmini kendisi görecektir. Kimin sevapları fazlaysa o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Kimin günahları fazlaysa onun gideceği yer ise cehennemdir. Şimdi kimlerin günahları fazladır, kimlerin sevapları fazladır? Gelin ona beraberce bakalım. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Allah Teala diyor ki: ey iman edenler, takva sahibi olun. Anlıyoruz ki bu iman edenler, Allah'a inananlar henüz takva sahibi olamamışlar. Allah'a inanmak
kimseyi takva sahibi kılmaz. Allah'a inananlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler takva sahipleridir. Dilemedikçe hiç kimse takva sahibi değildir. Burada ey iman edenler takva sahibi olun diyor Allah Teala. Yani takva sahibi olmamış olan amin olanlara sesleniyor. Takva sahibi olun ki Allah size Furkanlar versin ve sizin günahlarınızı örtsün. Daha sonra da sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Diye buyuruyor Allah Teala. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olmanın hükmü neydi? Rum suresinin 31. ayeti kerimesi bu sualin cevabını veriyor. Münibine ileyhi ve yettekuhu. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dile yani ve takva sahibi ol. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. O müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Sevgili kardeşlerim, takva sahibi olabilmek için Allah'a ulaşmayı dilemek temel farz. Bu hangi takva? Birinci takva. Neden? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkte, şirkte olanlar da cehenneme gidecekler. Öyleyse bu ayetteki takva ilk takvadır. Cehennemden kurtaran takva. Yedi safhanın birincisiyle bir insan cehennemden kurtulabiliyor. Şirkten kurtulduğu için, takva sahibi olduğu için o kişi cennete girecek. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeseydi şirkte kalacaktı ve cehenneme gidecekti. Öyleyse bu birinci takvadır. İnsanı cehennemden kurtaran takva. İşte bu takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası. Şimdi bakıyoruz, Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi takva sahibi oluyor. İşte Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi onlara sesleniyor. Ey inananlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yani Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah sizin günahlarınızı örtsün. Ne yapıyor Allah Teala? Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, eğer kalpten bir talep söz konusuysa, Allah'ın kiramen katibin melekleri o kişinin günahlarını örter. Günahlar sıfırlanır. Yani bu kişi sevapları günahlarından fazla olan birisi hüviyetine girer. Gideceği yerde Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesi gereğince sevapları günahlarından fazla olduğu için mutlak olarak Allah'ın cennetidir. Bu kişi hiç amelde bulunmamış, sadece Allah'a ulaşmayı dilemiş. Dilediği anda da Allah-u Teala'nın bu kanunu derhal yürürlüğe girer, kişinin günahları örtülür. Günahlar örtülürse, sevapları, bir tek derecelik sevabı olsa bile sevapları o kişinin günahlarından çok olduğu cihetle bu kişinin gideceği yer mutlak olarak cennettir. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki bir niyetin sahibi olan kişi, Ya Rabbi ben sana ulaşmak istiyorum diyen kişi, Allah Teala bu talebi mutlaka işitir, bilir ve görür ve
Kiramen katim melekleri derhal o kişinin günahlarını örter. Örterse bu kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Bir niyet sebebiyle hiç amelinin olmadığını kabul ediyoruz. Şimdi amelleri olan 65 yıl amelleri olan kişinin durumuna bakalım beraberce. Sevgili kardeşlerim, bu kişinin ne yazık ki gideceği yer Allah'ın cenneti değildir. Neden değildir? Allah Teala Kehf suresinin 103-405. ayetlerinde diyor ki, onlar diyor, en güzeli yaptıklarını zannediyorlardı. Ve diyor ki, kim Allah'a milaki olmayı inkar ederse, ki Allah'a milaki olmayı, Allah'a ulaşmayı dilemeyi, Allah'a vasıl olmayı, ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı inkar ettiğine göre kişi, Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Onların diyor Allah-u Teala, amelleri boşa gider. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kişinin, Allah'a milaki olmayı inkar ettiğine göre Allah'a ulaşmayı dilemediği kesin. Allah'a ulaşmayı inkar eden, yani Allah'a ulaşmayı mutlak olarak dilemeyen bu kişinin gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor Allah Teala. Öyleyse böyle bir ortamda durum nedir? Böyle bir ortamda Allah Teala'nın dizaynı onu gösteriyor ki, eğer bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir. Neden? Çünkü amelleri sebebiyle kazandığı dereceler boşa gidiyor. Farklılığı acaba gösterebildik mi sevgili kardeşlerim? Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin amelleri boşa gidiyor. 65 yıl amel yapan bu kişinin amelleri boşa gidiyor. Amelleri sıfırlanıyor. Öbür taraftan Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah Teala tarafından taltif ediliyor, mükafatlandırılıyor. Nasıl? Günahları örtülerek. Günahları örtülen kişinin mutlaka günahları sıfır olduğuna göre kazançları, kazandığı dereceler kaybettiklerinden mutlak olarak fazla. Fazla olanların da gideceği yer Müminin Suresinin 102. ayet girmesi gereğince felah, Allah'ın cenneti. İşte sevgili kardeşlerim, sadece iki tane alternatif. Ya günahlarınız sevaba çevrilecek, ya da evvela örtülecek, sonra sevaba çevrilecek. Daha sonraki kademede o kişi mürşidine ulaşacak. Mürşidine ulaştığı zaman bir de günahları sevaba çevrilecek. Öyleyse böyle bir dizayn içerisinde sevgili kardeşlerim, bir insanın bir hedefe yönelmesi, mutluluğu yaşaması ne yazık ki mümkün değil.
ne dünya hayatında mutlu olabilir, Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi, ne de ahirette cennete girebilir. Gideceği yer mutlaka cehennemdir. Dünya üzerinde de mutsuz bir hayatı sürmek zorundadır. Öyleyse hem günahlar cephesinden baktık, hem sevaplar cephesinden baktık olaya. Allah Teala Nebe Suresinin Sebe Suresinin 20. ayet-i kerimesinde müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar kıyamet günü şeytana kul oldular diyor. Yani gidecekleri yer cehennem. Sadece müminler hariç diyor. İşte o müminler takva sahibi olan müminlerdir. Onların da gidecekleri yerin cennet olduğu bir defa daha anlatılıyor. Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerinde. Allah Teala buyuruyor: Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve la hum yahsenun. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّكُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır. Ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır diyor Allah-u Teala. Onlara dünyada da ahirette de mutluluk vardır. Kim bu insanlar? Takva sahipleri. Bir diğer açıdan amin olanlar. Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeden hiç kimse takva sahibi olamaz. Burada da o kişinin dünyada da ahirette de onların müjdeleri vardır ifadesinden, onların dünyada mutlu olduktan başka gidecekleri yerin cennet olduğu da kesinlik kazanıyor. Kim bu kişi? Amene olmuş. Allah'a ulaşmayı dilemiş ve böylece takva sahibi olmuş. Takva sahibi olduğu an şeytanın hakimiyetinden kurtulmuş, Allah'ın kulu olmuş. Şeytanın kuluyken Allah'ın kulu olmuş. Hangi ayet-i kerime gereğince? Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala diyor ki: "Vellezîne eştenebû tâgûte en yâbudûhâ enâbû ilâllâhi lehumül büşrâ febeşşir ibâdî." Allah Teala diyor onlar tâgûta kul olmaktan iştinab ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarıma, onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe şeytana kul iken Allah'a kul olmuşlar. İşte sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Niyetin, Allah'a ulaşma niyetinin bir insanı Allah'a kul etmeye yeterli olduğunu, mutlak olarak o kişinin Allah'ın cennetine gireceği neticesini buluyoruz. Onlar Allah'a kul olanlar, takva sahipleri. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenler. Takva sahibi olmanın birinci aşaması, ilk aşaması mutlak olarak Allah'a ulaşmayı dilemeyen,
dilemektir. Dilemeyen kişi takva sahibi olamaz, Allah'ın cennetine de giremez. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen herkes takva sahibi olur. Takva sahiplerinin de gideceği yer Allah'ın cennetidir. Sevgili kardeşlerim, bundan 14 asır evvel bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilediler. Demin gördük Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi. Onlar tağuta kul iken, tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Kullarımı müjdele ediyor Allah Teala. Hem dünya müjdesi var, hem de daha sonra o kişi yaşarsa mutlaka cennet saadetinin de, dünya saadetinin de sahibi olacak. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişiyi Allah kendisine ulaştıracak. Bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an birinci cennetin sahibidir, birinci kat cennetin sahibidir. Sonra mürşidine ulaşıp tabi olacaktır. İkinci kat cennetin sahibi olacaktır. Daha sonra hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Üçüncü kat cennetin sahibi olacaktır. Allah onun ruhunu kendine ulaştıracak. O kişiyi üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktır. İşte böyle sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Öyleyse ne görüyoruz? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapamadan ölse gördük ki bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Diğeri ise 65 yıllık ibadetine rağmen o ibadetleri karşılığında kazandığı dereceler Allah'a ulaşmayı dilemediği için heba olacağı cihetle, boşa gideceği cihetle o kişinin amelleri onu kurtaramıyor. Açık bir şekilde Allah Teala burada Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin mutlaka cennete gireceğini, yani bir dileğin cennete girmek için kesin olduğunu, mutlak bunu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Diğer kişi içinse Allah'a ulaşmayı dilemediği için onca ameli bir şey ifade etmiyor. Sahabenin hayatına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de biz hepinizi Kur'an-ı Kerim'deki sahabenin hayatına çağırırız. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde ne gördük? Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler ve Allah'ın kulu olmuşlar. Farz mı? Gördük ki menibine ileyhi ve ettekuhu dediğine göre Allah-u Teala Allah'a yönel ve takva sahibi ol dediğine göre farz. Zümer Suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki Allah'a milaki olmayı dileyin ve Allah'a ulaşın. Ve enübü ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli en yetiyekümün azabe sümme lantum sarın.
üzerinize azap gelmeden önce Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a münib olun ve sonra da Allah'a teslim olun. Yani ruhunuzda, içinizde, nefsinizde, iradenizde Allah'a teslim edin. Demek ki Allah Teala'ya münip olmamız, ona yönelmemiz Allah Teala tarafından emrolunuyor. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, bundan 14 asır evvel bütün sahabede Allah'ın bu farzlarının gereği olarak Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesi bunu kesinleştiriyor. Burası İslam'ın 3. basamağıdır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes 1. ve 2. basamakları geçmiştir, 3. basamağa ulaşmıştır. Sahabe bundan sonra mürşitlerine ulaştılar. O zaman başka bir sual. Mürşide ulaşmak farz mı? Allah Teala farz diyor. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde ya eyyühellezine amenu aminüttekullâhe vebtegû ileyhine vesilete. Ey amin olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin. Allah'a ruhunuzu ölmeden evvel ulaştırmayı dileyin diyor. Allah Teala ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin.

Sonra da Allah'a mülaki olun. Bu Allah'a geri dönüş, dünya hayatını yaşarken gerçekleştirilmesi lazım gelen bir vecibe. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sahabeye bakıyoruz. Allah Teala'nın mürşidine ulaşmayı farz kılması gördük ki bir vaka. Seni Allah'a ulaştıracak olan vesileyi Allah'tan iste diye Allah Teala emrediyor. Birinci takvanın sahiplerine, ikinci takvanın sahibi olmaları gerektiğini emrediyor. İşte bu ikinci takvada mürşide ulaşıp tabiyet yatıyor. Gördük ki üzerimize farz. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesi gireyince. Peki bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuşlar mı? Hepsi. İşte Allah-u Teala Mü'min suresinin 10. ayet-i kerimesinde, Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesinde affedersiniz, diyor ki, Habibim orada sana biat ettikleri zaman, onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sahabenin biat ettiği kesin. Öyleyse, peki, böyle bir olayda ne olur? Biatla birlikte ikinci kat cennetin sahibi olunur. Biat etmek farz olduğuna göre, farz olduğunu gördük. Ve bütün sahabenin de tabiyetini gerçekleştirdiğini, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olduklarını gördük. Öyleyse ikinci kademe de farz. Mürşide tabiyet farz. Ve bütün sahabe gerçekleştirmiş. Maide 35'e göre farz. Fetih ona göre bütün sahabe gerçekleştirmiş. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtulmak mutlak olarak bütün insanlar için mümkündür ve dünyada en kolay elde edilen bir şeydir, daha kolayı yoktur. Çünkü sadece bir dilek bizi mutlak olarak cennetin sahibi kılar. Öyleyse bu bapta bütün sahabenin Allah'ın üzerlerine farz kıldığı tabiyetini gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Farz olduğunu da görüyoruz. Bu, İslam merdiveninin ikinci safhasıdır. Tabiyetten sonra ise ruh vücuttan ayrılacak, Allah'a doğru bir yolculuğa başlayacaktır. Bu yolculuk, o kişinin ruhunu mutlaka Allah'a ulaştıracaktır. O kişinin 6-7 aylık bir ömrü varsa, mutlaka Allah onu kendisine ulaştırır. İyi ama bu kişi namazı sevmiyor. Allah ona sevdirecektir. Oruç tuttuğu zaman karnı o kadar fazla acıkıyor ki oruç da tutamıyor. Allah ona mutlaka oruç tutmayı mümkün kılacaktır. Mutlak olarak o kişiyi oruca karşı dayanıklı yapacaktır. Hangi konuda kişinin eksikliği varsa mutlak olarak giderilecektir ve olay tamamlanacaktır.
Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, buradaki muhtevaya bakıyoruz. Muhteva açık ve kesin. Allah'a ulaşmayı dileyin diyor Allah-u Teala. Dileyin ki birinci kat cennetimi size vereyim. Sonra diyor, mürşidinize ulaşın, 14. basamakta, ikinci kat cennetim de sizin olsun. Ben ulaştırırım sizi mürşidinize diyor. Sizin ulaşmanız gerekli değil, ben sizi mutlaka mürşidinize ulaştırırım. Tabi olanların da mutlaka Allah'a ruhlarını ulaştırdıkları kesin ve Allah Teala ulaştırıyor onların ruhlarını kendisine. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sonuçta bütün sahabe ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Helaha ermişler, hidayete ermişler. İşte Zümer Suresinin 18. ayet-i kerimesi. Onlar sözü dinlerler, sözün ahsen olanına tabi olurlar. Onlar hidayete erdiler diyor Allah-u Teala. Bütün sahabe sözün en güzeline tabi olmuş ve hidayete ermiş. Ruhunu Allah'a teslim etmiş. İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek bir zorunluluktur, bir mecburiyettir ve hepiniz Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Bu dileğin sahibi olduğunuz takdirde o zaman ruhunuz Allah'a ulaşmak üzere bir farklı neticeye ulaşacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerinizde bütün bu güzellikleri yaşamak sizin bir talebinize bağlıdır. Bu talep sizin Allah'a ulaşmayı dileme talebinizdir. Öyleyse Allah için olun sevgili kardeşlerim. Allah için yaşayın. Allah için en güzele ulaşın. Ve Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'ın cennetine mutlaka giresiniz ve niyetin amelden üstün olduğunu anlayasınız. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikte olduk. Bir güzelliği birlikte yaşadık. Her şeyin en güzeliyle hemhal olduk.

İşte sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece Allah'a ulaşmayı dilemek bir dilektir ve hidayete ermekse Allah'ın ulaştırdığı sonuçtur. Bu niyetin sahibi olan kim olursa olsun, hiç amel yapmadan ölse bile onun gideceği yer mutlaka Allah'ın birinci kat cennetidir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir sohbetimiz daha inşallah burada tamamlanıyor. Niyet amelden üstündür diye bir defa daha tekrar ederek sözlerimizi tamamlamak istiyoruz. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz yemin, misak, ahd. Ahdallahi. Allah'a verdiğimiz üç grup yeminlerden bahsediyor Allah Teala. Maide suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki o Allah'a misak verdiğiniz günü hatırlayın diyor. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demişti. Siz de ona evet demiştiniz. Galip dediler ki, bela evet.

İşittik ve itaat ettik dediniz, diyor Allah Teala. Bütün ruhlara Allah Teala diyor ki, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, Rabbimizsin diyoruz. O da diyor ki, madem ki Rabbinizim, öyleyse sizden yemin istiyorum. Ey fizik vücutlar, sizlerden

Sizlerden ahd istiyorum. Ey fizik vücutlar. Sizlerden yemin istiyorum. Ey nefsler. Sözlerimi işittiniz mi diyor Allah-u Teala. Ve diyoruz ki işittik. Allah-u Teala da diyor ki öyleyse itaat edin. Ve ruhlarımız Allah'a misak veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair. Fizik vücutlarımız Allah'a ahd veriyor. Biz hayattayken Allah'a teslim olacaklarına dair ve nefslerimiz Allah'a yemin veriyor. Biz hayattayken Allah'a ulaşacağımıza, Allah'a teslim olacağımıza dair. Allah Teala'nın ben sizin Rabbiniz değil miyim sualine bütün hepimizin verdiği cevap evet sen bizim Rabbimizsin cevabı. Madem ki ben sizin Rabbinizim diyor Allah Teala öyleyse sizlerden yemin, misak ve ahd istiyorum. Sizin Rabbiniz olduğuma göre bana bu yeminleri verin diyor. Ruhumuz, beçimiz ve nefsimiz Allah'a yemin veriyor, misak veriyor ve ahd veriyor. Bununla bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. İlahi irade yarattığı mahlukunun cüz'i iradesinden o iradenin de Allah'ın iradesine teslim olması konusunda misak istiyor. İşte Maide'ydi. Bütün bu yemin, misak ve ahdi muhtevasına alan bir ayet-i kerimedir. Ama konu orada bitmiyor. Çünkü bizim Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdin ötesinde irademizden de Allah-u Teala'nın ilahi iradesi misak almış. Orada da bitmiyor. Daha Allah'ın ahdi ve vasiyeti var. Onların da devreye girmesi lazım. Böylece kavramlar bir araya geldiği zaman bir bütünü oluşturuyor. Allah'a verdiğimiz yeminler ruhumuzun, beçimizin ve nefsimizin yeminleridir.

Allah Teala Ali İmran suresinde 67-68. Ayetlerde kim yeminlerini ve ahdini ifa ederse diyor. Yeminler ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin yeminleri. Ahd de fizik vücudumuzun ahdi. Ama bir ahdimiz daha var sevgili kardeşlerim. O ahdimiz irademizin de misakini kaplayan ruhumuzu, içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini birden Allah'a teslim etmeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah'a verdiğimiz yeminlere, misaklere, ahdlere daha yaklaşalım. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki

اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ الْمِيثَاقَ. Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler. İfa ederlerse ne yaparlar? Allah'ın ahdi, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi Allah'a teslim etmemiz midir? Hayır. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemizdir. Allah'ın ahdi sadece irademizin Allah'a teslimini ifade eder. Ama irademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce ruhumuzu, sonra fizik vücudumuzu, sonra nefsimizi Allah'a teslim etmek mecburiyetindeyiz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah ile olan ilişkilerimize baktığımız zaman Allah'ın ahdi açık bir şekilde yer alıyor Kur'an-ı Kerim'de. Enam suresinin 152. ayet-i kerimesi. Ve bi ahdillahi effu diyor Allah-u Teala. Allah'ın ahdini ifa edin. Enam 152.

Allah'ın ahdi, misakimizin, irademizin Allah'a verdiği misakin gerçekleşmesiyle aynı şey. Allah'ın ahdi, irademizi Allah'a teslim etmemize emrediyor. Ama Allah Teala onunla kalmıyor. Daha sonra da diyor ki, ve Allah'ın vasiyetini yerine getirin. Allah'ın vasiyeti ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmenin hepsini birden ihtiva eder. Size bununla vasiyet etti ki diyor, böylece takva sahibi olasınız. Allah-u Teala'nın vasiyeti dört tane teslim içerir. Ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. Öyleyse Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ ifadesi, onlar Allah'ın ahdini ifa ederler ve böylece ifa ettikleri için misaklerini bozmazlar diyor. Yani misaklerini yerine getirmiş olurlar diyor Allah Teala. Allah'ın ahdi de irademizin teslimi, misak de, misakimiz de, irademizin misaki de irademizin teslimi. Misak ruhumuzun da teslimini içeriyor ama bu konu irademizin teslimiyle alakalı. Çünkü Allah'ın ahdiyle paralel olan şey irademizin teslimidir. Allah Teala da irademizin, ahdallah ile istediği şey Allah Teala'nın irademizin teslimidir. Ve bizler için de aynı şey söz konusudur. Fakat irademizin teslimi tek başına bir olgu değildir. İrademizi Allah'a teslim edebilmemiz için önce 22. basamakta ruhumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. 25. basamakta fizik vücudumuzu Allah'a teslim etmemiz lazım. Böylece misakimizi ve ahdimizi yerine getirmiş oluruz. 26. basamakta nefsimizi irade teslim et. Nefsimizi Allah'a teslim etmiş oluruz. Böylece nefsimizin de yemini gerçekleşir. Yemin, misak ve ahd gerçekleşti. Ancak ondan sonra irademiz Allah'a teslim olur ve irademizin misaki oluşur. İşte Allah-u Teala'nın ahdi bunların hepsini ifade ediyor. Onlar Allah'ın ahdini ifade ederler ve misaklerini bozmazlar. Bizim misakimizle Allah'ın ahdi aynı şey. İkisi de bizimle alakalı ve bizim Allah'a teslimlerimizle alakalı. İşte Allah-u Teala'ya teslimimiz söz konusu. Bu teslimin muhtevasına baktığımız zaman dört tane teslim unsuru var. Ruhumuz, veçimiz, nefsimiz ve irademiz.

Allah Teala Ali İmran suresinin 68. ayet-i kerimesinde biz insanlar için ahdini ifa ederler ifadesini kullanıyor. Bir insanın ahdi bütün yeminlerini kapsar. Bir insan Allah'a verdiği ahdi gerçekleştirdiği zaman ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Öyleyse bu bapta bir kişinin ahdini yerine getirmesi, ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmesi demektir. Ahd, irademizin de teslimini içerir. Ama ruhun, veçin, nefsin tesliminden sonraki tek başına iradenin teslimi anlamına gelmez. Ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi teslimin hepsi birden kül halinde bizim ahdimizi oluşturur. Allah'a verdiğimiz ahde ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek vardır. Halbuki irademizin Allah'ın ilahi iradesine verdiği misakimiz sadece irademizi Allah'a teslim etmeyi kapsar. Ama orada bir imkansızlık vardır. İrade tek başına teslim olamaz. İradenin teslimi için önce ruh teslim olacaktır. 22. basamak, sonra fizik beden teslim olacaktır. 25. basamak, sonra nefs teslim olacaktır. 26. basamak, en sonra irade teslim olacaktır. 28. basamağın 5. kademesi. Bunların hepsi birden bizim ahdimizdir. Hepsine birden, hepsinin bütün teslimlerin ard arda gerçekleşmesi ahdimizi oluşturur. Hem fizik vücudumuzun teslimi ahttır. Hem de ruhumuzun, veçimizin, nefsimizin ve irademizin hepsinin birden teslimi, o da ahttır. Öyleyse bu Allah ile olan ilişkilerimizde Allah'ın vasiyetine tekabül eder. Allah'ın vasiyeti de ruhumuzu, veçimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim ederek bir hakkın takvaya gelişimizi, ulaşmamızı ifade eder. Kim bir hakkın takvaya ulaşmışsa o ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Allah Teala hakka tukatihi, takvayı gerçekleştirin diyor Allah Teala. Ve arkasından da diyor ki

hepiniz için söz konusu olan şey bunu gerçekleştirmektir. Bir insanın ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesi o kişi için ahdini yerine getirmektir. Öyleyse ahdde de irademizin teslimi var, misakte de irademizin teslimi var ama misakimizdeki irade teslimi tek başına iradenin teslimi olmasına rağmen ahdimizin kapladığı alan, irade konusundaki ahdimizin kapladığı alan bütün teslimleri birden içeriyor. Ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi Allah'a teslim etmek. Allah'a verdiğimiz misaka gelince misakimiz iki cephede de geçerlidir. Demin bahsettiğimiz Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini yerine getirirler dediği zaman irademizin Allah'a teslimi söz konusudur. Ama irademizin teslimi ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmeyi ihata ettiği için başka bir ifadeyle ruhumuzu ve içimizi ve nefsimizi Allah'a teslim etmeden irademizi teslim etmek mümkün olmadığı için dolaylı olarak dört teslimi birden kaplıyor. Ama lügat manası tek başına irademizin teslimidir. O zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesi Allah'ın ahdiyle bizim misakimize, irademizin tesliminin aynı şey olduğunu söylüyor. Şimdi gelelim Rad Suresinin 21. ayet-i kerimesine. Allah Teala buyuruyor ki Rad 21'de وَالَّذ۪ينَ يَسُلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُسَلَهُ وَالَّذ۪ينَ ve onlar يَسُلُونَ vasıl ederler مَا شَيْهِ اَمَرَ اللّٰهُ Allah'ın emrettiği şeyi bihi ona en yusale ulaştırmayı yani ulaştırılmasını kelime kelime açıklamayı cümle haline getirirsek ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar diyor Allah Teala. Demek ki misakimiz ruhumuzun misaki ve Allah'ın bir emrini ifade ediyor. Allah emir vermiş bütün insanlara ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız diyor Allah Teala. Size diyor bu emri verdim. Ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştıracaksınız. İyi ama bu ayet-i kerimeden evvel onlar misaklarını bozmazlar ifadesi var. Ruhumuzu Allah'a teslim etmek de misak. Hem ruhumuzun Allah'a verdiği yeminin adı misak, hem irademizin Allah'a verdiği yeminin adı misak. Diğer taraftan hem fizik vücudumuzun Allah'a verdiği yeminin adı ahd, hem de Allah'a verdiğimiz ahd, ruhumuzu ve içimizi, nefsimizi ve irademizi hepsini topluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. O zaman Rad Suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümünü alırsak
onlar misaklarını bozmazlar ifadesini alırsak, bir sonraki ayet-i kerimeyle Rad 21 ile birleştirirsek, onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın Allah'a ulaştırılmasına emrettiği şeyi Allah'a ulaştırırlar ifadesiyle karşı karşıyayız. Bunun manası ne sevgili kardeşlerim? Bunun manası misak burada ruhumuzun misaki olarak geçer ve eğer Rad suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman da Allah'ın ahdine eşit olan irademizin misakıyla karşılaşırsınız. Bu Rad suresinin daha sonraki ayetlerine geçtiğimiz zaman Allah Teala konuyu genişleterek sonuca ulaşıyor. O insanlar için söz konusu olan nesnenin onlar kötü hesaptan korkarlar

ويخافون سوء الحساب ويخشون ربهم والذين صابر ابتغاء وجه ربهم diyor Allah Teala. Bunları söyledikten sonra kötü hesaptan korkan insanlar ve bu insanların misaklarını bozmadıkları ifade ediliyor. Kötü hesaptan korkan kişiler daha başlangıçtakilerdir. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman misakları yerine getirilmiş oluyor. Ruhun Allah'a teslimi. Misakimiz. Ve onlar Allah'ın zatını talep ederler diyor Allah Teala. Onlar Allah'ın zatını talep edenlerdir. Sabırla Allah'ın zatını talep edenlerdir, isteyenlerdir. O zaman iki grup talep görüyoruz. Bir, Allah'ın zatına ulaşmayı dilemek. O, Rahat suresinin 21. ayet-i kerimesiyle alakalı. İki, Allah'ın zatını görmeyi dilemek. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesiyle alakalı. Rahat suresinin 20. ayet-i kerimesinde onlar misaklarını bozmazlar ve Allah'ın ahdini ifa ederler açıklaması yer alıyor. O zaman anlıyoruz ki nefsimizin misaki söz konusu ve bu nefsimizin misaki, irademizin misaki bütünü alıyor. Tek başına Rahat Suresinin 21. ayet-i kerimesini alırsak, burada sadece ruhumuzun Allah'a teslimi söz konusudur. Bu teslim, misakimiz ruhumuzun misaki. Böyle bir kişi Allah'ın zatını ulaşmak, o zata ulaşmak üzere talep edendir. O da Allah'ın zatını talep etmiştir. Allah'ın ahdini yerine getiren kişi de Allah'ın zatını talep etmiştir. Ama Allah'ın ahdini yerine getiren kişi, iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Bu kişi Allah'ın zatına ulaşmayı değil, ulaştıktan sonra Allah'ın zatını görmeyi talep eden kişidir. Nitekim Allah Teala ayetlerin devamında adın cennetlerinden bahsediyor. Bir kişinin adın cennetine girebilmesi için ruhunu da, veçini de, nefsini de, iradesini de Allah'a teslim etmek mecburiyetindedir. Hepsi üzerimize farz mı? Evet, farz. Allah Teala ve bi ahdillahi efu diyor. Ahdallahi ifa edin diyor. Hâzâ sırat-ı mustakîm fettebiûhu diyor Allah Teala bir sonraki ayet-i kerimede. Enam 153'te, işte bu sırat-ı müstakimdir, ona tabi olun. O sırat-ı müstakime tabi olun ki, kimse sizi Allah'ın yolundan çıkartamasın.
kimse sizi Allah'ın yolundan men edemesin. Öyleyse oradaki sıratımızda kim? Allah'ın ahdini yerine getirdiğimiz sıratımızda kim? Yani ruhumuzu da, veçimizi de, nefsimizi de Allah'a teslim etmeliyiz ki ahdallahi'yi gerçekleştirelim. Ama bunların hepsini gerçekleştirdiğimiz zaman Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Nitekim Allah Teala Enam 153'ün sonunda diyor ki işte bu Allah'ın size vasiyetidir ki takva sahibi olasınız. Yani bir hakkın takvanın sahibi olasınız. Öyleyse başlangıçtaki Allah'ın ahdi ruhumuzu Allah'a teslim etmekle başlayan fizik vücudumuzu ve nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra o noktadan itibaren irademizin, sadece irademizin teslimini hedef alan bir müessese. Ama onların hepsi yerine getirildiği zaman, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim ettiğimiz zaman aslında Allah'ın vasiyetini gerçekleştirmiş oluyoruz. Ve bir hakkın takvanın sahibi oluyoruz. Allah Teala Ali İmran Suresi'nin 76. ayet kerimesinde diyor ki bela, hayır öyle değil. Men efva bi ahdihi. Kim ahdini ifa ederse etteka ve takva sahibi olursa fe innallahi yuhibbul muttakin. Allah takva sahiplerini sever. Burada 76. ayet-i kerimede Allah-u Teala ahdini ifa eden kişiden bahsediyor. Yani ruhunu, veçini ve nefsini değil sadece ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini hepsini birden Allah'a teslim eden bir kişi bu. Dört teslimi de gerçekleştirmiş bir insan. Allah-u Teala burada Allah'ın ahdini ifa eden kişiden bahsettiği zaman bu yok, kişinin kendi ahdini ifade ettiği zaman, gerçekleştirdiğini ifade ettiği zaman bu dördüncü faktöre bağlı, diğer üçünün ona bağlı olarak dördüncünün gerçekleşmesini ifade etmesi değil. Dördünü birden ele alması Allah-u Teala'nın ruhun teslimi, fizik vücudun teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi hepsi birlikte kişinin ahdini oluşturuyor. Yani Allah'ın vasiyetiyle eşdeğer bir husus. Dört teslim birden var ruhun, veçin, nefsin ve iradenin teslimi. Geliyoruz 77. ayet-i kerimesine. Diyor ki Allah Teala orada innellezine yeşterune bi ahdillahi. Onlar Allah'ın ahdini satarlar. Ve imanihim ve yeminlerini. Burada Allah'ın ahdi iradenin teslimi ve yeminlerini satarlar. Ruhlarının, veçlerinin, nefslerinin Allah'a verdiği yemin, mizak ve ahd. Eğer tek başına bu ayet-i kerimede yemin söz konusuysa, bu yemin kişinin sadece fizik vücudunun Allah'a verdiği yemindir. Ruhumuzun Allah'a verdiği şey misak, fizik vücudumuzun ahd, nefsimizinki yemin. Öyleyse
yeminlerini burada aslında Allah-u Teala yeminlerini az bir bedel mukabilinde satanlar, yeminlerini yerine getirmeyenler burada ruhlarını, veçlerini, nefslerini Allah'a teslim etmeyenler. Nefs, irademizin Allah'a teslimi bu yeminlerin muhtevası içine girmiyor. O Allah'ın ahdindeki son hedef. Öyleyse ayetleri birleştirdiğimiz zaman bir sonuç çıkıyor ortaya. Allah-u Teala'nın Ra'd suresinin 23-24 dünce ayet-i kerimelerinde ifade ettiği وَالَّذ۪ينَ صَابَرُوا اِبْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ ifadesinin ötesi adın cennetlerine dayanan kesimi ihtiva ediyor olduğuna göre mutlaka kişinin ruhunun mizakini, fizik vücudunun ahdini iradesinin Allah'a verdiği misaki muhtevasına alan bir müessese olarak çıkıyor karşımıza. Öyleyse burada bir sonuçla karşı karşıyayız. Allah-u Teala çeşitli yemin gruplarını bir araya öyle bir usta şekilde yerleştirmiş ki ayetler arasında tam bir denge, tam bir tenasüp, birbirine uyum hali var. Bu uyum halinin temel neticelerine baktığımız zaman mesele çok basit bir hüviyet alıyor. Allah-u Teala'nın ve onlar misaklerini yerine getirirler ifadesiyle hem ruhun tesliminin misak olduğunu bir sonraki ayet-i kerimeyle bu kesime bağladığınız zaman anlıyorsunuz. Hem de iradenin teslimi olduğunu sadece Ra'd 20'yi açıkladığınız zaman anlıyorsunuz. Allah'ın zatını dilemenin ise Ra'd 20'ye göre açıklaması iradenin teslimini de içine alıyor. Allah'ı, Allah'ın zatını irade edenler, murad edenlerden muradın ne olduğunu bir başka açıdan değerlendirirseniz Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle yani onlar misaklerini bozmazlarla bir sonraki ayet-i kerimeyi bağladığınız zaman yeni bir olayla karşı karşıyasınız ve onlar Allah'ın Allah'a ulaştırılmasını emrettiği şeyi ona Allah'a ulaştırırlar ifadesi burada ruhun Allah'a teslimine kadar olan bölümü içeriyor. Öyleyse bu da Allah-u Teala'nın zatına ruhun ulaşmasıdır. Allah-u Teala'nın onlar Rablerinin veçini talep edenlerdir ifadesi. Veçine ulaşmak üzere talep edenler, Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenler. Yani Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesinin son bölümüyle 21. ayet-i kerimesini esas almış Allah-u Teala, onu ifade ediyor. Gene Allah'ın zatını irade edenler, Allah'ın zatını dileyenler, eğer Ra'd suresinin 20. ayet-i kerimesini tek başına alırsanız, o zaman farklı bir hüviyetle çıkıyor karşınıza. Ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi hepsini Allah'a teslim etmek olarak değerlendiriliyor. Ama buradaki
Allah-u Teala'nın vasiyetinden farklılık, burada Rad 20'de Allah-u Teala sadece iradenin teslimini esas almış ama diğerleri teslim edilmeden irade teslim edilemeyeceği cihetle konu gene bütünlenmiş oluyor. Çok karmaşık gibi görünen bu Kur'an bilmecesinin çözümü aslında görüyorsunuz ki o kadar karmaşık değil. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala ayeti yazdırırsa böyle yazdırır. Ancak kültürünüz ayetlerin hepsinin ruhuna ulaşabildiği takdirde çözüme tam olarak ulaşırsınız. Hiçbir noktada bir aksaklık kalmadan konu tamamlanır. Allah-u Teala Allah'ın zatını görenleri, üçüncü kat Allah'ın zatına ulaşmayı dileyenleri üçüncü kat cennetine alıyor. Ama Allah'ın zatını onu görmek isteyenleri yedinci kat cennetine alıyor, adın cennetlerine alıyor. Allah'ın zatını görmek ancak selam makamının beşinci kademesinde Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle gerçekleşebilen bir olgudur. Orada iradenin de teslimi mutlak olarak zaruri bir faktör olarak devreye girer. O zaman onların gideceği yer adın cennetleridir. İradesini de Allah'a teslim eden herkes adın cennetine girer. Selam makamına ulaşan herkes adın cennetlerine giremez. Selam makamının beşinci kademesine ulaşıp da kimin iradesi Allah-u Teala tarafından teslim alınırsa veya kim iradesini de Allah'a teslim ederse sadece onlar irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle tayin edilenlerdir. Onlar 7. kat cennetin, adlı cennetinin sahipleridir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'ın ahdi ve Allah'ın vasiyetiyle biz insanların yemin, misak ve ahdi ve sadece ahdi ve sadece misaki arasındaki ilişkiler bu statü içinde görüyorsunuz ki bütün bilmeceler böylece çözülüyor. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir yemin, misak, ahd, ahd ve misak isimli açıklamalar dizisi burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'ya bütün bunları bize öğrettiği için ve size öğretmemizi nasip kıldığı için sonsuz hamd ve şükrederek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha me'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde birlikteyiz. Konumuz irşad olmak. Hepimiz artık ezbere biliyoruz ki İslam merdiveni 7 tane safa gösterir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa. Üçüncü basamak. Mürşide taviyet ikinci safa. 14. basamak. Ruhu Allah'a, Allah'ın ulaştırması. Üçüncü safa. 21. basamak. Fizik vücudun teslimi. 4. safa. Yirmi dördüncü basamak. Sonra nefsimizin Allah'a teslimi. 25. basamak. 26. basamak. İrşad olmak. İrşada ulaşmak, 26. basamak ve nefsimizi teslim ettikten sonra irademizi de Allah'a teslim ederek irşat makamına, irşada memur ve mezun kılındığı cümlesiyle tayin edilmek. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece kurtuluş ümidi o kişinin sıfırdır. Hiçbir zaman cehennemden kurtulması mümkün olamaz. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi üçüncü basamaktadır. Bu konunun başlangıcıdır. Ondan evvel kişi manevi hayatta değildir, bir ölüdür. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi dalalettedir, küfürdedir, hüsrandadır, gideceği yer cehennemdir. Bütün negatif faktörler onun üzerindedir. Öyleyse irşad olmak adını verdiğimiz müessese bir fenomeni başlatacaktır. Bu başlangıç noktası bir dilektir. Allah'a ulaşmayı dilemek. O dilek kişiyi takva sahibi yapar. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse takva sahibi olur ve gizli şirkten kurtulur. İşte Allah Teala konunun bu noktasını açıklamış. Buyuruyor ki Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde münibine ileyhi ve yettekuhu ve ekum salat ve la tekunu minel Allah'a yönel ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dile. Ve böylece Allah'a karşı takva sahibi ol diyor Allah Teala. Dile ve Allah'a karşı takva sahibi ol. Ve namaz kıl. Ve Allah'a ulaşmayı dilediğin için dileyerek müşriklerden olma. Bir sonraki ayet-i kerime o müşriklerden olma ki onlar dinlerinde fırkalara ayrılmışlardır. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Biliyoruz ki müşriklerin gideceği yer cehennemdir. Onlar şirktedirler. Bir açık şirk var, putlara tapmak. Bir gizli şirk var, putlara tapmamak ama Allah'a ulaşmayı dilememek. Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemeyen herkes şirktedir. Gizli şirktir ve takva sahibi değildir. Gideceği yerde bu sebeple cehennemdir. Çünkü cennet
sadece takva sahipleri için vardır. İşte Allah Teala Kaf suresinin 32. 31. ayet-i kerimesinde diyor ki cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı ve uzlifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Hâzâ mâ tuâdûne, işte vaad olunduğunuz şey budur. Likülli evvâmin hafiz, bütün evvâb olanlar için ve bütün hafiz olanlar için. Evvâb olan kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ruh meava en üst seviyeli sığınağa ulaşmıştır. Allah'ın zatı en güzel sığınaktır diyor Allah Teala. Vallahu indehu husnul mea. Ve Allah andolsun ki onun katında en güzel hüsn, güzellerin en güzeli sığınak Allah'ın zatıdır. Demek ki o zata sığınmak söz konusu. Bunun için bizlerin Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Böyle bir dilek bizi cehennemden mutlaka kurtarır. Çünkü Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibi olur. Burada Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol diyor Allah Teala. Yalnız dileyenler. Öyleyse bu konumuzun başlangıç noktası. Bu noktadan itibaren Allah bize irşat makamını tanımamız için yardımlarda bulunur. Gözlerimizde hicab-ı mestura varsa onu alır. Kulaklarımızda vakra varsa onu alır. Kalbimizde ekinnet varsa onu alır. Görme hastamızın üzerindeki perdeyi alır. İşitme hastamızdaki engeli alır. İdrak etme hastamızdaki engeli de alır. Ve kalbimize ihbat koyar. 7 tane faktör oluşuyor böylece. Allah'a ulaşmayı dilerse kişi, dilediği andan itibaren onda engeller yoksa zaten problemi yok. Sadece kalbine ihbat konulur. Eğer bu kişiye bir teklif yapılmamışsa, Allah'a ulaşmayı dile, Allah'ın cennetine gir, cennete mutlaka girersin denmemişse, ki herkese mutlaka denir, hayatında herkes bu sualin cevabına, bu suale mutlaka muhatap olur. Allah Teala bütün insanlarda eğer onlar tebliğe muhatap oldukları zaman hiçbir şey yapmazlarsa, Allah'a ulaşmayı dilemezlerse hastalarına engel koyar. Eğer karşı çıkarlarsa yani kabul etmezlerse uzuvlarına engel koyar. Eğer bunlarla da kalmayarak irşat makamıyla kavga eden ama daha öteye geçen başkalarını da Allah'ın yolundan men eden bir kişi söz konusuysa o zaman onların hem uzuvlarına hem hastalarına engeller koyar Allah-u Teala. Öyleyse tebliğe muhatap olmak üç şekilde sonuçlanır. Kişi hiç itiraz etmez ama kabul de etmez. Hastalarına engel konur. Kişi itiraz eder, kullarına engel konur. Gözlerine, kulaklarına, kalbine.
Eğer kişi bununla yetinmez de tebliğ yapana haddini bildirmek için harekete geçip onunla tartışmaya girerse, o zaman Allah-u Teala onların hastalarını da, uzuvlarını da

olarak Allah'tan mürşidini isteyecektir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi, mürşidini istediği zaman, talep ettiği zaman, hacet namazını kılıp gece saat 12'den sonra Allah'tan mürşidini istediği zaman Allah Teala ona mutlaka mürşidini gösterir. Kişinin görevi bu mürşide ulaşıp tabi olmaktır. Tabi olduğu anda ikinci safhadadır kişi. Kalbine iman yazılır. Ve başının üzerine devrin imamının ruhu gelir. Kişi kime tabi olursa olsun, başının üzerine gelecek olan bir tek ruh vardır. O devrin imamının ruhudur. Ve kişinin başının üzerine gelip yerleşecektir. Burası ikinci safhadır. 14. basamak. Kişi Allah'tan sorduğu ve gördüğü mürşidine ulaşır. Önünde diz çöküp tövbe eder. Eğer kafasında başka birisi daha varsa, bir başkası daha varsa, yani birden fazlaysa, o zaman hacet namazını kılıp sorduğunda Allah Teala o kişiler arasındaki farkı da gösterir. O kişinin hangisine ulaşması lazım geldiğini açık bir şekilde gösterir. Ona gidilip tabi olmayacaktır. Tabiyet gerçekleşti. Ne olur? Tabiyet gerçekleşince kişinin ruhu Allah'a doğru yola çıkar. Ruh Allah'a ulaşmak üzere vücudu terk eder, ana dergâha ulaşır. Ana dergâhtan seyri sülük denen yolculukla o ruh evvela birinci kata kadar çıkabilir. Sonra ikinci kata kadar çıkabilir. Sonra sırasıyla üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci kata çıkar. Yedinci katta yedi tane alemden geçerek Allah'ın zatına ulaşır. Bu fenomen seyri sülük adını alır. Allah'a doğru yapılan yolculuk manasına gelir ruhun. Allah'a yaptığı yolculuk. Ruhun Allah'a ulaşma süreci. Bu arada zikir devamlı artış gösterir. Bu zikir ortalama 33 bin, 35 bin, 37 bin zikirde kişi ruhunu Allah'a ulaştırır. Ruh yedi tane gök katını aşmıştır. Birinci katta herkesle beraber çimenlerde secde etmiştir. Çimenler üzerindeki seccadelerde. İkinci katta su arınma havuzlarında. Üçüncü katta iki katlı köşk mescitte secde etmiştir. Oradan Allah'a doğru uzanan bir gök katını aşıracak olan bir yola girerek hiç kimsenin ayağı onun altındakinin başına değmeksizin yapılan o yolculukta üçüncü kattan dördüncü kata ulaşmıştır. Ve dördüncü gök katında kişi için Beytül Makdes söz konusudur. Beşinci katta ulaştığı zaman
Beytül Haram'ın aslına ulaşır.

Birincisinde Beytülmaktis'in aslına, ikincisinde Beytülharam'ın aslına ulaşır. Sonra altıncı gök katına ulaşacaktır. Orası Sıbkatullah olmak mahalidir. Çok açık beyaza yakın renkteki bir nur kalıbından çıkan nurlarla kişi çok açık yeşil beyaz bir renge bürünür. Derisi ve çatır çatır çatlar. İşte bu çatlamanın neticesinde kişinin rengi artık o hüviyete döner ve bu kişiye hilat giydirilir, eline kılıç verilir ve yedinci gökyüzüne yükseltilir. Yedinci gökyüzünün girişi bir altın kapıyladır. Altın kapının önünde yedi vaktinden oluşan yaklaşık 80 santim 1 metre genişliğinde 7 tane altın halka, zincir halkası birbirine bağımlıdır. Kişi bir evvelki katta kendisine verilen kılıçla o zincire bir defa vurur. Zincir ikiye ayrılır. Karşıdaki kapı otomatik olarak açılır. Kişi oradan içeri girer. Sonra da tavandan yukarı çıkarak yedinci gök katının kader yücelerine ulaşır. İşte ulaşanlar orada tek bir sıra oluştururlar. Herkes kendi kader yücelerinin dizisinin önündedir. Altıgen kader yüceleri. Onların arkasında Ümmül Kitap, birinci alem. Kader yüceleri açılarak Ümmül Kitap'a ulaşılır. Ümmül Kitap boşlukta duran bir kitaptır. Şimdiye kadar peygamberlere ve peygamber olmayan Resullere Allah'ın yazdırdığı kitaplar varsa o kitaplar orada bir aradadırlar. Son indirilen kitabın son sayfası açıktır. Oradan Kudret Denizi'ne geçilir. Kudret Denizi'ne dalınır. Suyun derinliklerinde incelemeler yaptırılır. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun sahabesinin bulunduğu makam-ı mahfuza ulaşır ruh. Orada devrini tamamlayınca ondan bir sonraki kademe olan Divan-ı Salihine ulaşır. Divan-ı Salihinden sonra da zikir yücelerine ulaşır. Zikir yüceleri ulaşacağı son merhaleyi ifade eder 7. gök katında. Oradan ruh dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Bu kişi ruhunu, o kişinin ruhu Sidretül Münteha'ya ulaşır zikir yücelerinden ayrılıp. Sidretül Münteha'dan dikey bir yolculukla Allah'ın zatına ulaşır. Allah'ın zatında yok olur. Bu fenafillah olmaktır. Fenafillah olma müessesesi demek fena fani olmak, yok olmak, fi içinde Allah'ın zatında yok olmak demek. Allah'ın zatına ulaşan ruh orada Allah'a sarılır. Allah'ın zatında yok olur. Çünkü o ruh Allah'ın ruhudur. İşte seyr-i sülük ruhun insan vücudundan çıkarak o kişi dünya hayatını yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşmasının adıdır. Bununla kişi üçüncü mertebededir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir.
Üçüncü basamak. 14. basamak temerrüdüne ulaşıp tabi olmuştur. 22. basamakta Allah'ın zatında yok olmuştur. Bu ruhun Allah'a ulaşmak suretiyle olan yegane teslimidir, tek teslimi. Allah'a ulaşarak teslim, ruhun teslimidir. Çünkü ruh Allah'ın ruhudur. Bundan sonra fizik vücudun teslimi gelecektir. Bu bir dik yokuştur. Ne demek istiyoruz? Bir insan 33 bin zikirle, 35 bin zikirle, diyelim 37 bin zikirle, daha geniş olsun, daha çok olsun, 40 bin zikirle, bir günde yaptığı zikirlerin toplamı hepsi bu kadar, Allah'ın zatına mutlaka ulaşır. Ama fizik vücudun teslimi, bu kişinin 3 saat civarında başardığı o zikrin tam 6 katını gerektirir. En az 18 saat zikretmeyi gerektirir kişinin fizik vücudunu Allah'a teslim edebilmesi. Sadece bu teslimi yapabilenler, 18 saat çevresinde zikri gerçekleştirebilenler fizik vücutlarını Allah'a teslim ederler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, fizik vücudun teslimiyle kişi irşad olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Fizik vücudun teslimi daimi zikir için aşılması lazım gelen en önemli, en zor basamaktır. O aşıldıktan sonra daimi zikre ulaşmak, günde 18 saati geçen bir zikrin sahibi olan bu kişinin daimi zikre ulaşmasını adeta Allah kendisi gerçekleştirir. Kişi biraz gayret ederse Allah Teala onu mutlaka ulul elbab yapar. İşte ulul elbab lüplerin sahipleri demektir. Lüp sır hazineleri, Allah ile konuşma yeteneğidir. Ulul elbab bir insanın nefsinde hiç afetin kalmaması halini ifade eder. Ulul elbab makamında bir kişinin muhtevasında evvela bu kişi Allah'a nefsini teslim etmiştir. Teslim edebilmesi için nefsinin kalbinde hiç afet kalmaması gerekir. Öyleyse birinci özellik, bu kişi daimi zikirde olduğu için kesintisiz bir nur akımı nefsinin kalbini daima nurlarla dolu tuttuğu için, karanlıkların girmesine nurlar devamlı geldiği için engel olurlar. Devamlı kalbe nur girer, bu sebeple karanlıkların kalbe girmesi mümkün değildir. Devamlı zikir, Allah'ın katından devamlı gelen fazıllar nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Nefsin kalbine yazılan iman kelimesinin etrafında toplanan fazıllar, başlangıçta gelen %2 rahmet nuruyla %98 fazıl nefsin kalbini tamamen doldurmuştur. Bu kişi nefsinin kalbinde hiç afet kalmayan birisidir. Ulu'l-elbab. Nefsin kalbinde hiç afet kalmadığı için bu kişi negatif şeyleri oluşturmaz. Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarını yapmaz. Bu kişinin nefsinin kalbi tamamen nurlarla kaplanmıştır. Birinci özelliği budur. İkinci özelliği, Allah Teala onun kalp gözünü açmıştır. Kalp gözüyle 7 kat yerleri görmeye başlar. Sıfırın altında aşağı doğru inen 7 tane alem. Bu 7 alemi birer birer görmeye başlar. Bu kişi Allah'ın söylediklerini işitir. Allah ile
açıyor. Kalp kulağı açılmıştır. Allah'ın söylediklerini işitir ve Allah'a cevap verir. Allah ile karşılıklı tezekkür eder. Karşılıklı konuşur. Bu kişi daimi zikirdedir. Kesintisiz bir şekilde zikretmektedir. Zikir, Allah'ın katından rahmet, faz ve salavat isminin nurları indirir. Aslında başlangıçta yüzdeki rahmet kalbe girmiştir. Artık salavat nurları fazılları kalbe taşıyacaktır. Kesintisiz bir şekilde fazıllar kalbe gelir ve kalp hiçbir zaman karanlığa düşmez. Fazıllar kalbi 98 doldurmuştur. Devamlı gelen fazıllar onun boşalmasına başka bir şekilde karanlıkların o kalbe girmesine müsaade etmez. Burada artık farklı bir olay söz konusudur. Nefsin kalbi %100 nurlarla dolmuştur. Kalbe nur doldukça o kişi devamlı derecat kazanmaktadır. Neden? Çünkü zikir en büyük ibadettir ve kişiye devamlı derecat kazandırır. Öyleyse bu kişi, devamlı derecat kazanan kişiye Allah Teala ehli hayır dediği cihetle, ehli hayırdır. Devamlı derecat yani hayır kazanmaktadır. Ayrıca bu kişinin bir başka özelliği, hakim veya hakem sıfatıyla hareket ettiği zaman Allah'tan sorarak karar verdiği için mutlaka doğru kararlar verir. Kendiliğinden karar veremez. Allah'a sorarak karar verir. Bu sebeple daima hayır işler her kararında yeni bir hayra imzasını atar. Bu o kişinin hikmet sahibi olması demektir. Hüküm verdiği zaman bu kişi hikmet sahibi olarak hükmünü verir. İster hakem olarak bir konuda vazifelendirilsin, karar versin, Allah'tan sorarak karar verir. İster hakim olarak insanların arasındaki davalarda karar versin, Allah'tan sorarak karar verdiği için ikincisinde de mutlaka doğru cevabı verir, Allah'ın sorduğu cevabı verir. Bu sebeple bu kişi ehli hükümdür. Ayrıca bu kişi Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığı zaman eğer ayet 28 basamaktan birisine aitse bir bakışta ayetin yerini derhal sezer ve doğrusunu söyler. Bu sebeple ehli hikmet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Ulu'l-Elbab makamına gelen bir insan acaba irşad olmuş mudur? Hayır, olmamıştır. Allah Teala bu kişiyi ihlas makamına ulaştıracaktır. Ulu'l-Elbab makamı daimi zikre ilk ulaşılan makamdır. Kişiyi lüklerin sahibi kılar, sır hazinelerinin sahibi kılar, Allah'ın sözlerini işitme ve Allah'la konuşma yetkisini verir kişiye ve yer katları gösterilir. 7 tane yer katı, sıfırın altındaki 7 kat. Ve zemin katta bunların içindedir. Bir orta nokta olarak, sıfır noktası olarak. Bundan sonra öyle bir gün gelir ki bu kişi
Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilir. Bu o kişinin muhlis olması için yeterli sebeptir. Kim Allah Teala tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse o artık değişmesi mümkün olmayan bir tövbenin sahibidir. Ne diyordu Allah Teala İblis'e? Sen benim muhlis kullarımı yoldan çıkartamazsın. İşte burada öyle bir tövbe oluşur ki Allah Teala'nın huzurunda bu tövbe tövbe-i nasuh adını alır. Mensuh olmayan, değiştirilmesi mümkün olmayan, böylece o kişinin nasuh olmadığı bir tövbe. Bu kim? Tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ederse, bu tövbe kalıcı bir tövbedir. Hiçbir olay bu tövbeyi bozamaz. Bu kişi tövbe-i nasuhun sahibi olarak ömrü boyunca o tövbenin bozulmadığı bir ortam içerisinde yaşar. Hiçbir olay bu kişinin tövbesini bozamaz. İşte burası kişinin irşad olduğu yerdir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettiği yer. Peki bu irşadın, kişinin irşad olmasının Allah-u Teala tarafından kabul edildiği ve ona bir paye verildiği bir statü var mı? Evet, var. Bu noktada kişi tövbe-i nasuhla Allah-u Teala'nın huzurunda tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını vaktiyle mürşide tabi olduğu zaman ne yapmıştı? Günahlarını örtmüştü ve sevaba çevirmişti. Burada da Allah Teala o kişinin günahlarını örter ve sevaba çevirir. Tövbe-i nasuhla tövbe ettikten sonra öyle bir an gelir ki Allah Teala o kişinin günahlarını örter ve sevaba çevirir. İki faktör oldu: günahların örtülmesi, sevaba çevrilmesi. Bu ikisinin ortasında bir üçüncü işlemi vardır Allah-u Teala'nın. O kişinin başının üzerine kendi ruhunu, o kişinin ruhunu getirir. O güne kadar başının üzerinde devrin imamının ruhu vardı ve nur vardı. Allah-u Teala o kişinin üzerine yeni bir nur olarak onun kendi ruhunu ulaştırır. Bu bir son mudur? Hayır. Bir kademe daha var. Böyle olduktan sonra Allah Teala o kişiye irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle hitap eder. Ve o kişinin o güne kadar daimi zikirdedir kişi, yaptığı zikir daimi zikrin ötesinde tesbihe dönüşür. Çünkü o kişi eğer irşat makamına tayin edilecek seviyede birisi ise, külli irade onun iradesiyle yaptığı daimi zikri külli irade devam ettirir. Bu sebeple artık o bir zikir değildir, tesbihtir. Külli iradenin vücuda getirdiği bir Allah kelimesinin kesintisiz devamı sistemidir. Eğer o kişi bir Resulse, Veli Resulse veya bir Nebi ise, Nebi Resulse,
O zaman külli irade değil, ilahi irade devreye girer ve o kişinin muhtevası bu noktada gene tesbih olur ama bu ilahi iradenin tesbihidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ondan evvel gelen Hazreti İsa, ondan evvel gelen Hazreti Musa, hepsi bu külli zikrin sahipleriydiler. Bunun adı tesbih idi. Peki bunun ötesi, devrin imamı peygamberler olduğu zaman peygamberdir. Ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son peygamberdir. Onunla peygamberlik meselesi bitmiştir. Ve Allah-u Teala peygamberliğin onun devresinde bittiğini işaret ederek bu peygamberliğin tamamlandığını söylüyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber nübüvvet sona eriyor. Diyor ki Allah-u Teala, Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin, erkek çocuğun babası değildir. O Allah'ın Resulüdür ve Nebilerin hatemidir. Nebilik onunla hitam olmuştur, sona ermiştir. İşte böyle olunca nübüvvet müessesesi sona ermiştir. Ama veli resuller kıyamete kadar devrin imamları olarak görev yapacaklardır. Ayrıca her kavimde, bütün devirlerde Allah'ın bir resulü, o kavmin içinde o kavmin lisanıyla konuşan bir resulü daim olarak hayatta olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, gördük ki irşad olmak kişisel bir olgudur. Allah'ın yardımıyla gerçekleşir. Ve kişi irşad olduğu zaman mürşit olmak için hazırlığını tamamlamıştır. Tövbe-i Nasuh ona son işlemlerin yapılabilmesi için bir köprüdür. Tövbe-i Nasuh'unu aşabilen herkes de mutlaka günahların örtülmesi, başın üzerine kendi ruhunun gelmesi, günahların sevaba çevrilmesi ve irşada memur ve mezun kılındığın cümlesiyle irşad ehli kılınmak, mürşid hüviyetine Allah-u Teala tarafından getirilmek söz konusudur. Bir başka ifadeyle muhlis olmak, irşad olmak, muhlis olmanın arkasından da irşad olmak, mürşid olmanın temelidir. Kişi irşad olmuştur ki başkalarını irşad edebilecek olan bir hüviyete ulaşsın. İlahi irade veya külli irade o kişi üzerinde kesintisiz bir tesir icra etsin. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, İrşad Olmak isimli konuşmamız burada tamamlanıyor. Allah-u Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As-Salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluk Programı'nın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birinci sual, Amasya'dan bir kardeşimiz muhterem hocam. Müslüman bir genç olarak gündemle, siyasetle ne kadar iç içe olmalıyız? Ve hiç olmamalıyız? Ya da orta yolu var mıdır? Gündemi takip etmeyen, onun yerine Kur'an'la ilgili olan kişi daha mı iyidir? Sevgili kardeşlerim, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz son şeriat kitabı kendisine indirildi. Ve 7 sabah 4 teslimi Kur'an'a göre yaşayan Müslümanın olması gereken tarifi şöyle: El Müslümü Selime min el Müslümine min lisani ve yedi. Müslüman, diğer Müslümanların, insanların dilinden ve elinden emin olduğu kimsedir. İşte elinden ve dilinden emin olunan noktaya ulaşmak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamakla mümkündür. Kur'an'daki İslam 7 sabah ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhası mürşide tabiyet, üçüncüsü ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Her şeyden evvel İslam'ın giriş kapısı Kur'an-ı Kerim'de bir dilek olduğunu Allah Teala bize buyuruyor. Ve bütün peygamberler biz insanlara hitap ederken takva sahibi olun ve bize tabi olun, itaat edin. Allah da Kur'an-ı Kerim'de biz Resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. Öyleyse itaat ve takva. Allah'a karşı takva sahibi olmak da Rum suresinin 31. ayet-i kerimesine verilmiş. Münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Allah Teala Allah'a yönelip takva sahibi olmaya o kadar üzerimde durmuş ki tam 7 tane ayet-i kerimede Allah bu konuyu açıklıyor. Allah'a yönel, takva sahibi ol, Allah'a yönel, takva sahibi ol. Öyleyse Kur'an'ın giriş kapısı, dinin de giriş kapısı Allah'a yönelmek ve takva sahibi olmaktır. İşte şu anda ekranda gördüğünüz gibi Rad 27'de ona yönelen kimseyi Allah kendisine ulaş hidayete erdirir. Takva sahibi olun, ona yönelin, ulaşmayı dileyin. Böylece Allah sizi kendisine ulaştırsın. Takva sahibi kişinin de Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Ve beşir müminin. Ettekullah ve alem anne mülakü. Takva sahibi olun, bilin ki Allah ona mülaki olursunuz. Ve beşir müminin. Ve Allah'a mülaki olmayı dileyenleri müjdele. Lokman 15. Bana yönelin, Allah'a ulaştırmayı dileyin. Zümer 17. Tağuta kulamaktan içtinab edin. Allah'a yönelin. Zümer 54. Mümin 13, Şura 13. Görüyoruz ki kesinlikle Allah'a yönelmemizi istiyor Allah Teala. Yönelen kişinin takva sahibi olduğunu buyuruyor ve bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Dileyen kişi Allah Teala mutlaka mürşidine, Resul'e ulaştırıyor. Resul de biz size Allah'tan gönderilen emin Resul'üz. Tabi olun ve itaat edin. Öyleyse dinin birinci safhası Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek, takva sahibi olmak. İkinci safhası mürşide tabiyet. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane ayet-i kerime bu konuyu daha da araştırsa Kur'an-ı Kerim tam 19 tane ayet-i kerime Allah-u Teala buyuruyor ki ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. İşte kim ulaşmayı diler takva sahibi olursa Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse dinimizin temeli ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet olduğunu ayetler net olarak bize ifade ediyor. Ulaşmayı dileyen kişi Allah mürşidine ulaştırıyor. Dilemeyen kişi delalette kalıyor ve delalette olanlar için bir mürşid yok buyuruyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Olay buysa o zaman Müslüman bir genç gerçekten Kur'an-ı Kerim'e göre İslam'ı yaşamak istiyorsa öncelikle birinci hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olmak ve ondan sonra ibadetler geldiği gibi bunların arasında ibadetlerin sultanı zikir. Zikir, çok zikir ve daimi zikirle Allah'ın emrettiği hedeflere ulaşmak. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi şirkten kurtulamaz. Mürşide tabi olmayan kişi ise dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulamaz. Ve dinimiz üç esas üzerine bina edilmiştir. Vahdet, tevhid ve teslim. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmak. Şirkten kurtulmayan, dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulmayan hiç kimse teslimi gerçekleştiremez. Günümüz din tatbikatında da bu ikisi yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinde zikrettiği gibi ümmetimden ilk kalacak şey emanet ve huşu. Bir başka hadiste ümmetim için en çok korktuğum şey yakin halinin azalması. Emanet huşu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, yakin hali hayattayken yakin derecesinin azalması, yani Allah'a ulaşmayı gerçekleştirmek. İşte Müslümanın gündemi Kur'an'dır. Kur'an'ı öğrenmek, Kur'an'ı yaşamak ve Kur'an'ı öğretmek. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de buyurduğu gibi خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنِ وَعَلَّمَهُ. En hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Günümüzde siyasetin gündemi Kur'an değil, insanların kendi zanları. Zanlar da hiçbir zaman hakikatin yerine geçemez. Dolayısıyla biz Müslümanlar hayatımızı Kur'an'la sahabe gibi yaşamayız. Çünkü Allah-u Teala Kur'an'da sahabeyi bize örnek gösteriyor. Kur'an'daki emirler var, nehiler var. Bunu yapanların, yasaklara uyanların bu dünyada mutlu yaşaması, ahirette cennet var. Bunu yerine getirmeyenlerin, yasakları çiğneyenlerin bu dünyada sıkıntısı, ahirette cehennem ve sahabe bizim için örnek. Öyleyse biz siyasetçi değil, Kur'an'daki Allah'ın bize gösterdiği sahabeyi örnek almalıyız. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, bazı insanlar bu dünya hayatı bittikten sonra yeniden dünya yaratılacağını ve insanların orada hayatlarını devam ettireceklerini iddia etmektedirler. Konuyu Kur'an-ı Kerim'e göre nasıl bakmaktadır? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah-u Teala hiçbir şey yokken vardı ve bütün kainatı ol emriyle, enerjiyle yarattı. Enerji maddeye dönüştürdü. Ve suda başlayan canlı hayat, çeşitli canlı türlerin varlığı, maymunlarla noktalanan bir yaratılış zinciri. Ama insan bu yaratılış zincirin devamında değil, Allah katında yaratıldı, cennete konuldu ve cennetten yeryüzüne indirildi. İblis ise bir cin. Allah'ın huzurundaydı, secde emrine isyan ettikten sonra Allah onu huzurdan kovdu. Recm oldu. O da dünyaya o şekilde gönderildi. Allah Teala Adem babamız ve eşini de cennetine koydu ve onları tembihte, ikazda bulundu. Şeytan sana bir düşmandır ve bu ağaçtan yeme. Ama cennete konulduktan sonra iblis devreye girerek vesveseler yoluyla Adem Aleyhisselam'ın yasak ağaçtan yemesini sağladı. Allah Teala da Adem Aleyhisselam'a şeytan sana apaçık bir düşmandır demedi mi? Dedin ya Rabbim. Bu ağaçtan yeme demedi mi? Dedin. Öyleyse sen de yeryüzüne git. Muhakkaten bir zaman içinde orada hayat var sizin için. Ama tövbe edip tabi olanların kurtuluşa ereceğini buyuruyor Allah Teala. Öyleyse bu konu insanların zanlarına göre değil, Allah'ın hakikatlerine göre hepimizin yaşayacağını belirtmek durumundayız. İstanbul'da bir karşı muhterem hocam, biz uykudayken nefsimiz berzah alemine günah kazandıran amel işler mi? Açıklar mısınız? Amel işlese bile biz sorumlu değiliz. Nitekim niyetten öte geçmiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kişi günaha niyet eder. Yapmasa Allah-u Teala derecat eksikliği yazmaz. Kişi günaha niyet eder ve yaparsa, günaha niyet eden nefsimiz yapması için fizik bedenin bir aktivite sergilemesi gerekir. Ama fizik beden yatakta. Öyle olunca rüyada ki yapılan, yani günah işleme noktası bizim için bir derecat kaybı değil. Kulum kötü bir amel yapmak isteyince onu yapmadıkça yazmam. Yapınca onu aleyhine bir günah olarak yazarım. Mayer benim rızamı düşünerek terk ettiyse bunu onun lehine bir sevap yazarım. Kulum iyi bir iş. Eğer benim rızam düşünerek o yanlış kötü şeyi terk ettiyse onun lehine sevap yazarım. Kulum iyi bir iş yapmak arzu edince yapmasa bile onun lehine bir sevap yazarım. Eğer onu yaparsa en az 10 misli ve 700 misline kadar sevap yazarım buyuruyor. Kanun bu şekilde inşallah. Samsun'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'da 4 teslim üzerimize farzken biz sadece ruhumuzu Allah'a teslim etmişsek diğer 3 teslimi yerine getiremediğimizde onun bir cezası var mıdır? Hayır, cezası yok ama kazançtan kayıp var. Yani Allah'ın bizler için vaaz ettiği, hedef gösterdiği ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşayamayız. Dünya saadetinin yarısı, ahiret saadetinin de 3. kat cennetini yaşarız. Ama Allah Teala bizim için vaaz ettiği 7 cennetin sahibi olmak ve dünya saadetinin tamamı. Bunu gerçekleştirmek istiyorsak o zaman diğer teslimlerimizi de yerine getirmemiz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualiniz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Tasavvufta olmak toplum hayatımızda bizlere ne gibi şeyler kazandırır? Bu bağlamda tasavvuf bir yaşam biçimidir ifadesinde bizlere açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Biz de sizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Tasavvufta olmak toplum hayatımızda bizlere ne gibi şeyler kazandırır? Bu oranda tasavvuf bir yaşam biçimimiz ifadesini de bizlere açıklar mısınız diyor. Muhterem Efendimiz şöyle cevap veriyor. İnsan olmak isterseniz tasavvuf. Mutlu olmak isterseniz tasavvuf. Allah'a yakın olmak isterseniz tasavvuf. Başka insanları mutlu etmek isterseniz tasavvuf. Öyleyse görüyorsunuz ki sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasında diğer insanların bizi görmek istediği her şey tasavvufta. diğer dışımızdaki insanlar etrafında bizi insan olarak görmek isterler. Diğer insanlar bizi mutlu olmak görmek isterler. Diğer insanlar Allah'a yakın olmamızı isterler. Ve diğer insanlar onları da herkesi mutlu etmemizi isterler. Öyleyse nasıl onlar istiyorsa biz de aynen bunları hep istiyoruz. Biz de istiyoruz, etrafımızdaki insanlar da istiyor, Allah Teala da istiyor. Tasavvuf, Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Bu bağlamda tasavvuf bir yaşam biçimidir. Evet, Kur'an'ın yaşanmasıdır ve iki tür insan bu dünyada yaşar. Son şeriatla bu Kur'an-ı Kerim'e göre hayatı yaşayanlar, onlar tıpkı sahabe gibi bu dünyada huzurlu mutlu, ahirette de cennet müjdesini alanlardır. Ama Kur'an'dan habersiz Kur'an'ı unutanlarsa bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gideceği yer cehennem olan insanlardır. Birçok insan şunu düşünebilir, ya ben zaten insanım ama Allah-u Teala verdiği görev tahtında biz eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek Allah-u Teala Allah'a açılan kapıları açmayacaktır. İşte Araf 179'da لَقَدْ زَرَانَا لِجَهَنَّمَ كَسِرَ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يَبْصُرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ Onlar gafildirler. Cehennemi insan ve cinlerin çoğu için hazırladık. Onların kalpleri var, onunla fıkıh etmezler. Onların gözleri var, onunla görmezler. Onların kulakları var, onu işitmezler. Onlar hayvanlar gibidir. Hatta daha çok derahattedirler. Bu kalplerin, onların kalpleri vardır, onunla fıkıh etmezler. Fıkıh hasasının işler hale gelmesi, basar hasasının görmeye başlaması, kulakların işitmeye başlaması ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle mümkündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi gerçekten tek bir dilekle şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine pasaport geçen kişidir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde tekrar Araf 179 ve Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesine bakalım. İşte gördüğünüz gibi bu Araf 179'da kalbi var, fıkıh etmeyen kulakları var, gözleri var, görmeyen kulakları var, işitmeyen insanlar, onlar tağutun kullarıdırlar. İnsan ve cin şeytanların kullarıdırlar. O insan ve cin şeytanların kulu olmaktan kurtulmak Allah'a yönelmekle gerçekleşir. Kim Allah'a yönelirse birinci kat müjdenin, birinci kat cennet müjdesinin sahibi olur ve Allah-u Teala Allah'a yönelen, ulaşmayı dileyen kullarımı müjdele. Birinci kat cennet müjdesiyle. Öyleyse birinci kat cennet tek bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Dilediğimiz an Allah'a açılan kapılar, kalp kapalıyken fıkıh etmeye başlıyor. Gözler körken görmeye başlıyor, basar etmeye başlıyor. Kulaklar sağırken işitmeye başlıyor ve böylece kör sağır dişi olan kişi işiten, gören ve idrak eden oluyor. Kör sağır olan dişi olan kişi, onlar şeytanın kuludurlar, şeytanın ülkesindedirler. Ama bir dilekle şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçiş yapmaları halinde o zaman en güzele ulaşacaklardır inşallah. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, günün çoğunu kardeşlerimizle değil, dışarıdaki insanlarla geçirmek durumunda olan çalışan kardeşlerimizin yozlaş olması için ne tavsiye edersiniz? Evet, gerçekten çevre insan hayatında çok önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çevrenin çok önemli olduğunu da beyan eden Resulullah'ın sünnet hadisi şöyle: El mer'u ala dini halili, kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani kişi kiminle arkadaşlık ettiğine baksın. Kişi arkadaşının dini ve ahlak üzeredir. Öyleyse sizden biriniz kiminle arkadaşlık kurduğuna iyi baksın. Şimdi tekrar o Allah'ın kürsi şeytanın ülkesi slaytımızı görecek olursak, eğer bir insan Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, isyan edildiği, yasaklarının işlendiği bir ortamda şuurlanıyorsa, ki bu şuurlandığı ortam, çevre, şeytanın ülkesi, o zaman doğal olarak karar organı akıldır. Akıl böyle negatif çevrede beslenen kişinin karar noktasında nefsin taleplerini yeşil ışık yakacak ve kişi fizik ucuda şer işletilecektir. Şer derecat kaybıdır. Derecat kaybı ahirette azap, bu dünyada huzursuz ve mutsuzluktur. Ama kim ki Allah'ın emirlerinin yerine getirdiği, yasakların işlenmediği bir çevrede besleniyorsa, ki böyle bir çevre Allah'ın ülkesi, ruhun talebine uyaracak, akıl karar aşamasında ruhun talebine yeşil ışık yakacak ve o kişi emirlere itaat eden, yasakları işlemeyen bir çevrede daim beslenecektir. Bu da o kişi için huzur ve mutluluk dünyada, ahirette de cennet söz konusu. O zaman günün çoğunu kardeşlerimize değil, kardeşlerimiz olsaydı pozitif beslenecekti. Kardeşlerimiz değil, dışarıdaki insanlara geçirmek durumunda çalışan kardeşlerimizin yozlaşmaması için onlara vereceğimiz tavsiye, her işlerini zikirle yapsınlar. Yani onlarla beraber olduklarında da zikretsinler, zikri öne geçirsinler ve onları Allah'a yönlendirsinler. Zikir yapmaları halinde onların negatif davranışlarından kendini koruyacaklardır. Ama Allah'a davet etmeleri halinde de mutlu huzuru onlarla bile olsa yaşayacaklardır inşallah. Allah razı olsun. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ben Allah'a inanıyorum. Ben Allah'a inanmıyorum. Evren kendiliğinden var oldu diyenlere nasıl tebliğ yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tabii inanmıyorum diyen kişinin mutlaka delillerini getirmesi lazım. Sana burada bir misal vermek istiyorum. Bakara suresinin 111. ayet-i kerimesinde Yahudiler, sadece Yahudiler cennete girer, diğerleri hep cehenneme gider. Hristiyanlar da sadece Hristiyanlar cennete girer, diğerleri cehenneme girer. Dediler ki cennete Yahudi ve Hristiyan olan kimselerden başkası asla girmeyecektir. Allah Teala da buyuruyor ki bu onların emaniyesidir, zan ve kunutularıdır. Demek ki bir grup insan var, zanla hüküm veriyorlar. Tilki emaniyum. Bu emaniyeyle karar hüküm verenler, emaniyeyle hüküm verenler kimlerdir? Kitabı bilmeyenlerdir. Bakara 78. وَمِنْهُمْ الْاُمِّيُّنَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا اَمَانِيَ. Onlar ümidirler, kitabı bilmezler. Sadece emaniyeyi onlar zannederler, kuruntular bilirler. Emaniyi onlara öğreten kim? Şeytan. Nisa 119. Nisa 119 diyor ki onları dalalette bırakacağım. Leudellennehum leumniyennehum. Ve onları mutlaka emaniye, kuruntuya düşüreceğim. Vesaire. Öyleyse görüyoruz ki ben Allah'a inanmıyorum. Evren kendiliğinden var olur diyenler, onlar kuruntularla, emaniye ile hüküm veriyorlar. Allah-u Teala da bu konuda diyor ki, iddia sahipleri, eğer sadıklardansanız, doğru söyleyenlerin delillerinizi getirin. Yani sadece ben inanmıyorum demek, boş söz söylemek bir şey ifade etmez. Bunun altyapısını söylemen lazım. Tabii getirecekleri bir delil yok. Bu da gösteriyor bize ki bu insanlar şeytanın tesiri altında kuruntuların peşinden, zanların peşinden gidenler. Bir tarafta Allah'ın vahyi var. Allah Teala bize vahye tabi olun diyor. Öbür tarafta da iblisin kuruntuları, emaniyesi var. Zanları var. Allah Teala zandan sakının diyor. Zan sözlerin en yalan. Öyleyse vahye tabi olanlar, onlar hakikate sarılanlardır. Zanlarına tabi olanlar, onlar da şeytanın kulları, şeytanın peşine taktıkları, peşine düşenlerdir. Şeytan hiç kimseyi huzur ve mutluluğa ulaştıramaz. Huzur ve mutluluğun adresi Allah'tır. Allah'ın kitaplarıdır. Afyon'dan birkaç muhterem hocam, tasavvufta arabayı çekenler ve arabada oturanlar kavramını açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bir insanın tasavvufta olabilmesi için mutlak surette ulaşmayı kalben dileyen ve 7'si yazdığı süre içerisinde Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı ermiş evliya olanlardır tasavvuftakiler. Ama bunlar da iki grup oluşturur. Bir, Allah-u Teala'nın hediye olarak verdiği 3 saat zikri yapan, bu 3 saat zikrinin altına düşmeyen arabada oturanlar,

0: Öyleyse 14 asır evvel Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de bize örnek gösterdiği sahabe arabada oturanlar değil, arabayı çekenlerdir. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Onlar bir dilekle ruhu teslimini yaptıktan sonra Ali İmran 20'ye göre fizik vücut teslimini de yaptılar. Onlar Zümer 17'ye göre nefs teslimini de yaptılar. Onlar Bakara 139'a göre ihlasa ulaştılar. Onlar Tövbe 100'e göre irade teslimini de gerçekleştirdiler. Öyleyse fizik vücut teslimi Zümer 17 değil, Zümer 18. Zümer 18 nefsin teslimi. Ali İmran 20 fizik vücut teslimi, Zümer 18 nefsin teslimi. Bakara 139 ihlas ve Tövbe 100 irade teslimi. Bunları da gerçekleştirdiler. Neyle? Arabada oturanlar olarak değil, arabayı çekenler olarak. Allah yolunda hizmetlerde bulunarak en güzele ulaştılar. Allah razı olsun. İstanbul'da bir karşı muhterem hocam, himmet nedir? Bize faydası neler, daha açıklar mısınız? Himmet, devrin imamının tövbe eden kişi için Allah'tan olan mağfiret talebi. Duası yani. Müşidin tövbe eden kişi için duası. Devrin imamının tövbe eden kişi için duası mağfirettir. Tövbe eden kişinin de Allah'tan olan talebi ise mağfirettir. Ama devrin imamı ile tövbe eden kişi arasında bu olay şefaattir. Ve devrin imamının duasıyla gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Cabbar hocamız, sizi çok ama çok seviyorum. Hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaade ederseniz bir sualim olacak inşallah. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır ifadesini teslimlerimizle nasıl bağdaştırabiliriz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, her zorlukla beraber bir kolaylık vardır İfadesini teslimlerimizle nasıl bağdaştırabiliriz? Allah Teala Bakara 185'te sonunda buyuruyor ki, Allah'ın yürüdüğü hükmünüz ve la yürüdüğü hükmünüz. Allah sizin için güçlük dilemez. Allah sizin için kolaylık diler. Yürüdülahı hükümlüyüz, kolaylık diler. La yürüdü hükümlüyüz, zorluk dilemez. Öyleyse Allah'ın bizler için dilediği kolaylık, istemediği, dilemediği zorluk. Zorluk dilemiyor, kolaylık diliyor Allah Teala. Allah'ın bu talebi, dileği, gönderdiği devrin imamının dileğidir. Öyleyse devrin imamının bizim için talep ettiği her şey kolaylığı ihtiva ediyor, zorluğu değil. Ama insanlar cephesinden baktığımız zaman ne görüyoruz? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ifadesiyle kullar için imkansız olan, zor olan Allah için çok kolay. O zaman her zorlukla beraber kolaylık vardır. Olayı bizi nereye götürüyor? Mürşide tabi olmaya götürüyor. Çünkü gerçekten de Allah Teala'nın bizden istedikleri, biz kendimiz tek başımıza yapmaya kalkarsak bu imkansız, zor, zor. Ama Allah Teala, Allah sizin için dinde zorluk dilememiş, sizin için kolaylık dilemiş. O kolaylık ancak Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşitledir. Şimdi kardeşimiz sual soruyor. İfadesini teslimlerimizde, yani ruhumuzun teslimi mürşide tabi olmakla, nefsimizin teslimi mürşide tabi olmakla, fizik vücudun teslimi mürşide tabi olmak, iradenin teslimi mürşide tabi olmakla çok kolaydır. Çünkü sadece biz dileyeceğiz.

Mesela hiç kimse tek başına ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ama biz dilediğimiz zaman, ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilediğimiz zaman Allah'ı kendimize vekil tayin ediyoruz, mürşide tabi oluyoruz. Ve Allah Teala onun vasıtasıyla ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Biz fizik vücut teslimi yapmak istiyoruz. Çok zor, dik yokuş. Ama Allah Teala buyuruyor ki beni vekil tayin ederseniz ben sizin için bunu yardımımla desteklerim sizi ve diğerleri. Öyleyse kolaylıkla teslimler nasıl bağdaştırabiliriz? Allah'ın yardımıyla her şey kolaylaşıyor. Allah'ın yardımı da bize yansıtan ayna Allah'ın resulleridir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ramazan Kur'an her mutlulukların sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 ayetel kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha bir zikir sohbetinde Allah Teala bizleri birlikte kıldı. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını söylüyor. Ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. Ve o kadar yarattığı mahlukat arasında sadece insana ruhundan öpülmüş. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bütün alemlere rahmet olarak yarattığını söylüyor. Yani bütün alemlerde Allah Teala hükümran ve de insan bütün alemlerde Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst seviyede bir muhteva taşıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah ile ilişkiler. Bir insanın mutluluğunun, zeminini teşkil eder. Allah'ı ne kadar seviyorsunuz? Muhakkak ki şimdi hemen herkes çok seviyoruz diyeceklerdir. Ne kadar çok. Sevgili kardeşlerim, yüzde kaç seviyorsunuz Allah-u Teala'yı? O sizin zikir seviyenizde paralel bir olgudur. Bir günde ...12 saat zikir yapan bir kişi Allah-u Teala'yı %50 seviyor demektir. Ne kadar zamanını Allah için harcıyor? Ne kadar zamanını kendisi için harcıyor? İşte zikretmek zamanı Allah için kullanmaktır. Allah'ın ismini kim Allah, Allah, Allah diye sesle veya diye sessiz veya dilini de kımıldatmadan diye içinden Allah'ı zikrediyorsa bu Allah'ın en büyük ibadetidir. Allah Teala diyor ki ve le zikrullahi ekber. Ve muhakkak ki Ve mutlaka muhakkak ki zikrullahi, Allah'ın zikri ekber, daha büyüktür. Neden daha büyüktür? Kur'an-ı Kerim tilavetinden daha büyüktür. Namazdan daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan daha büyüktür. Bir insan için Allah-u Teala bir hedef üzere insanı yarattığından bahisle onun çok zikretmesini istiyor. Çünkü zikri farz kılmış. Veskür ismi Rabbike ve tevettel ileyhi tebdila diyor. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek ona dön. Bu ara sıra zikretmektir. Günün yarısından daha fazla zikri de farz kılmış Allah Teala. Ama veskürün Allah'a kıyamen, kuuden ve ala cunubihim
şeklinde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen zikir, ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de hep Allah'ı zikretmeyi ifade ediyor. Kıyamen ayakta, kuuden, otururken ve ala cünübihim ve yanüstü yatarken. Öyleyse veskür ismi Rabbike. Öyleyse Allah'ı Rabbinin ismini zikret. Arkasından da Allah-u Teala diyor ki tevettel ileyhi tebdila ve ona doğru yönel, ona ulaş.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala kainatı yaratmış. 100 milyar galaksinin var olduğu tespit edilmiş durumda. Her bir galakside ortalama 100 milyar yıldız. Bir sonsuzluğun içinde bir nokta bile değil dünyamız. Dünyada verilen bir gezegende Allah Teala bizi bir anne babadan dünyaya getirmiş. Kainatın sonsuzda birinde bir gezegen dünya. Ama o dünyada yarattığı peygamberine, alemlere rahmet olsun diye yarattım seni diyor.

Sevgili kardeşlerim, Allah Teala en çok insanı seviyor ve en çok sevdiği mahlukunun, insanın mutlu olmasını istiyor. Onun dünya hayatını yaşamasını istiyor. Ama mutlu olarak yaşamasını istiyor. Mutluluk bir uyum halidir. Kişinin iç dünyasında sülfü sükun iç dünyadaki mutluluğu temsil eder. Kişinin dış dünyasında yani başka insanlarla olan ilişkilerinde sülfü sükun dış alemdeki mutluluğu ifade eder. Ve Allah ile ilişkilerindeki görevlerini yerine getirmenin en üst boyutu olan daimi zikir, Allah ile olan ilişkilerindeki mutluluğu ifade eder. Kim daimi zikrin sahibi ise o Allah'tan büyük bir nimet üzeredir. Her an mutludur. Allah içindir. O daimi zikrin sahibi olduğu için nefsinde afetler mevcut değildir. Başkaları için yaşayan bir insandır. Ve başkalarının mutluluğu için hayatını vakfeder. Sevgili kardeşlerim, niye acaba Allah Teala insan için çalışmasından başka bir şey yoktur diyor. Bu çalışma en büyük ölçüde zikri ifade eder. Zikir bir çalışmadır. Allah'ın katından başlangıçta zikir rahmeti sonra kesintisiz bir şekilde puzzle'ları kalbe taşımanın yegane yoludur. Zikir yoksa Allah'ın katından ne rahmet nuru gelir, ne puzzle nuru gelir, ne de salavat gelir. Nurlar önemli mi? Allah'ın katından yağmur tanelerinin aynı görüntüsünde olan Allah'ın kulları inerler. Ve kişinin göğsüne ulaşırlar. Göğsünden de kalbine ulaşırlar. İşte kalbi kapkaranlık bir dünyadan pırıl pırıl aydınlık bir dünyaya taşıyan nefsin kalbine Allah-u Teala'nın ulaştırdığı bu nurlardır. Sevgili kardeşlerim, nur Allah-u Teala'nın nurudur. O nurla Allah-u Teala insanların kalbini tezyin eder, süsler. Yani müzeyyen kılar. Bütün insanlardan hepsinden teker teker Allah-u Teala'nın istediği bir tek şey vardır. İnsan adı verilen bu mahlukunun mutlu olması. Başka bir şey istemez. Ama mutlu olmak nefsin kalbiyle alakalı bir konudur. Sevgili kardeşlerim, nefsin kalbi başlangıçta %100 kapkaranlıktır. %100
afetlerle doludur. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iftiralar. 19 ayrı grup negatif faktör. Bunların hasletlerle yer değiştirmesi kişiyi mutlu kılacaktır. Öyle ki kim nefsinin kalbini %100 nurlarla süsleyebilirse o kişi mutluluğu yaşayacaktır. Huzur içinde olacaktır. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk kesintisiz bir müessesedir. Mutluluk iş dünyada kavganın bitmesini gerektirir. Yani kişinin nefsiyle ruhu arasındaki kavganın bitmesini gerektirir. Mutluluk dış dünyada kendisini gösterir. Hedef başka insanlarla kişi arasındaki, bireyler arasındaki kavganın bitmesi. Ve nihayet Allah ile kişi arasındaki kesintisizlikle her an kişinin Allah'ı düşünmesi, Allah ile birlikte olması sağlanabilirse kişi o zaman mutluluğu en üst boyutta yaşar. İşte bir insan iki ayrı hüviyette olur. Ya uyanıktır, normal şartlar altında dünya hayatını yaşamaktadır, ya da uykudadır. Allah Teala'nın emrettiği statü uykudayken de kişinin zikretmesidir. Sevgili kardeşlerim, bunu tahakkuk ettirmek o kişi için bir mutluluk vesilesidir. Huzuru ve mutluluğu ifade eder. Bütün insanlar için Allah'ın emrettiği şey, hedef, mutluluksa ama insanlar mutsuzsa arkasında bir tek şey vardır. Şeytan insanları Allah'ın güzelliklerinden ayırmayı başarmıştır. Bu güzelliklerin başında zikir gelir. 24 saati kapsayan tek ibadet zamanın bütün parçalarına saniyeye kadar inen bir dizayn içinde dağılmış olan tek ibadet zikirdir. Allah Teala her an kalbimize kesikli çizgiler halinde inen fazılların bir ömür boyu kalbimizi doldurmasını emretmiştir.

اللّٰهَ قِيَامًا قُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ. Allah'ı ayaktayken de, dururken de, en üstte yatarken de zikredin. Sevgili kardeşlerim, insan sadece bir yaratıktır. Allah'ın yarattığı mahlukatın içinde bir tanesidir. Ama Allah Teala onun, insanın en üstün yaratık olduğunu ifade ediyor. Bunun sebebi de bütün mahlukatın, mahlukların içinde, yaratılanların içinde sadece insana Allah'ın ruhundan üfürmek lütfunda bulunmasıdır. Bu bir lütuftur. Allah'ın büyük bir nimetidir. Ruh. İyi ama ruhumuz bizde kalmayacak ki. Allah Teala hem bize ruhumuzu üfürüyor hem de diyor ki ruhunu bana gönder. Ruha diyor irci'i İnan Rabbiki, Rabbine rücu et. Ey ruh, Rabbine rücu et. Rabbine geri dön. Geri dönerek Rabbine ulaş. Bir insan Allah'a ulaşmayı diler. Sonra bu dilek onu hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sormaya ulaştırır. Kişi Allah'tan mürşidini sorar. Ve Allah Teala Allah'a ulaşmayı gerçekten dileyen herkese onun bu suali sorması için gerekli talebi yükler. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş olan kişidir. Hedefi budur. Ruhunu bir başka ifadeyle Allah'ın ruhunu, bizatihi Allah'ın ruhunu Allah'a iade etmekle görevlidir insanoğlu. Ve Allah Teala ona mürşidini gösterdikten sonra kişinin o mürşide gidip tabi olması halinde, ölmesi halinde ruhu mutlaka vücudunu terk edip Allah'a doğru zaten yolda olan bir ruhlar kabilesinin içine katılır. İnsanlık durdukça insan ruhlarının Allah'a yolculuğu da devam edecektir. Kur'an'daki adıyla seyr-i süluk. Allah'a ulaşma konusunda hareket halinde olmak, yani ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru yaptığı yolculuk. Bir insanın hayatında yaşayacağı en büyük mutluluk budur. 7-8 aylık bir süreç içerisinde kişi dünyadaki en mutlu insanlardan birisi olur. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah Teala acaba beni sever mi diye
düşünürseniz bu sualin cevabı evet, Allah hepinizi sever. En az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru bir sıralama söz konusudur. Ve bu muhteşem dizayn Allah'ın dizaynıdır. Hak edenler Allah-u Teala tarafından mutlaka hak ettikleri seviyeye ulaştırılır. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş ve ölmüş. Mürşidine ulaşamadan ölmüş ama dilemiş, dilediği kesin. Kişi kıyamette birinci kat cennete gidecektir. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiş, sonra mürşidine ulaşmayı dilemiş, sonra rahmetli olmuş. Bu kişi için birinci kat cennet garantidir. Ama kişi yaşıyor. Yaşıyorsa Allah onu mutlaka mürşit sevgisi vererek mürşidine ulaşmak için Allah'tan mürşidini sorma noktasına ulaştıracaktır. Bir kişi boy abdesti alacak ve Allah'tan mürşidini soracaktır. Eğer kişi gerçekten Allah'a ulaşmayı, ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemişse, Allah-u Teala onu mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mürşitten Allah'ın cereyanı alınır. Bir insanın ansızın kendisinin dışında bir kuvvet tarafından titretilmesi cezve adını alan Allah'ın bir işaretidir. Cezve sahipleri kendi dışlarında bir gücün var olduğunu, bunun vücutlarını sarsmasıyla kendilerine hissettirildiğini yaşayanlardır. Onlar Rablerine yakın olanlardır. Allah-u Teala tarafından cezbeyle mükafatlandırılmışlardır. Cezbe bir insanın Allah'tan gelen bir cereyanla, bir enerjiyle bir anda şiddetle titremesi ve gayet diğer Allah kelimesini tekrar etmesi adetidir. Kelime tekrar edilir veya edilmez. Önemli olan cereyanın o kişiye ulaşması ve onu şiddetle sarsmasıdır. Önemli mi? Bu tahkiki imanın başlangıcıdır. Herkes Allah'a inanır veya bir kısmı da inanmaz. Ama Allah'ın gerçekten varlığını kişinin hissedebilmesi Allah-u Teala'nın ona gönderdiği cezbeyle
sağlanır. Cezbe o kişinin şiddetle elinde olmayan bir şekilde Allah'tan gelen bir enerjiyle titremesi halidir. Bu sırada o kişi bir sesle çıkartabilir. Elinde olmayarak kendisine bir tesirin geldiğini, bu tesirin oluşmasının kendi elinde olmadığını kişi net olarak en sağlam bir bilinçle hisseder, yaşar. Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, Allah'a yakin hasıl etmek, cezbeyle daha sağlam bir zemine oturur. Cezbe, kişinin dışından bir tesirin onun üzerinde nasıl bir hüviyette oluştuğunu kişinin anlamasını sağlar. Yaşayarak anlar bunu. Bu Allah'ın bir lütfudur. Lütfu keremidir. İkramıdır. Allah'ın kendisini sevdiğini, bu sevgiyle kendisine Allah-u Teala'nın cezbe verdiğini kişi yaşar. Elinde olmayan bir standart içinde Allah-u Teala'nın onu bir anda sarstığını görecektir. Bu sarsıntı şiddetli olabilir, şiddetli olmayabilir. Allah'ın tayin ettiği cezbenin şiddet derecesi o kişi için daima farklı bir hüviyette yaşanacaktır. Herkesin cezbesi o kişinin kendisine ait olan bir muhteva taşır ve Allah ile onun arasında cereyan eder, o kişi arasında cereyan eder. Aynı anda dünya üzerinde kim bilir kaç bin insan Allah-u Teala'dan cezbe almaktadır. Her biriyle Allah-u Teala direkt ilişkidedir. Bütün insanların ne yaptığını Allah-u Teala her an bilmektedir. Dilerse her an insanlara Allah-u Teala onlarla konuşmak suretiyle mutluluk verir. Ama bedavadan hiç kimse Allah'ın lütfuna erişmez. Bir altyapı kişide oluşacaktır. Mürşid sevgisini Allah-u Teala ona ulaştıracaktır. Kişi mürşidine ulaşacaktır. Mürşidine ulaşacaktır ki o mürşid de kendi mürşidinden Allah'ın cezbesini almıştır. Mürşidine ulaşacaktır ki mürşitten o cereyan kendisine de ulaşsın. Sevgili kardeşlerim, dünyada her şey öylesine güzel, öylesine yerli yerinde tahakkuk etmiş ki o muhteşem denge Allah-u Teala'nın yaratmasının ve bu yaratıcılığın vücuda getirdiği yaşam şartlarının ilahi
açıdan değerlendirilmesini sağlar. Sevgili kardeşlerim, insanlar Allah'ı tanımadan evvel bir hiçtirler. Şeytanın bir oyuncağıdırlar. Hepsine şeytan hiç onlara çaktırmadan hükmeder. Nefslerindeki afetlere şeytan tesir etmek yetkisinde olduğu için onları daima negatif istikamette hedeflere götürür. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği andan itibaren her şey değişecektir. O kişi artık Allah'ın tarafında birisi olacaktır. Şeytanın tarafında olmak hayatının bir kısmını almıştır. Farkına bile varmadan, elinde olmadan İblis onu kendi tarafında tutmayı başarmıştır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemekle yepyeni bir dünyaya adım atar. O güne kadar yaşamadığı bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah'a ulaşmayı dilediği andan ruhunu Allah'a ulaştırıncaya kadar geçireceği 7-8 aylık bir dönemde bu kişi gerçek anlamda çok üst seviyede bir mutluluğu yaşayacaktır. Allah Teala o mutlulukla Allah'ın kapısının ne kadar zengin olduğunu, ne kadar huzur verici olduğunu, ne kadar mutluluğa ulaştırdığını o kişiyi yaşatacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutlu olmak istiyorsanız etrafınızdaki insanları mutlu etmeye çalışın. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü siz eğer bunu yaparsanız, başkalarına mutluluk verirseniz, her mutluluk verdiğiniz, onları mutlu ettiğiniz insanların yaşadığı mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Ona o mutluluğu yaşattığınız için böylece her gün 5-10 kişiyle konuşan, her birine mutluluk veren bir insan, onların her birinin yaşadığı mutluluğun aynını kendisi de yaşayacağı için, her birinin yaşadığı mutluluğun 20 kişiyle bu mutluluğu paylaşmışsa 20 katını yaşayacaktır. Sevgili kardeşlerim, mutluluğunuzu vücuda getirmek hepinizin elindedir. Devam ettirmek elindedir. Onun için Allah'ın katında başkaları için yaşamak son derece önemli bir hayat tarzıdır. Onlar mutludurlar. Onlar huzur içindedirler. Onlar Allah'ın müstesna dostlarıdır. Daimi zikre ulaşanları en çok sevilenler olarak değerlendirebilirsiniz. Onlar hamdolsun ki Allah beni seviyor diye düşünürler. Sevgili kardeşlerim, hepinizi Allah Teala çok seviyor. Ne kadar Allah'a layık olursanız o kadar çok Allah Teala sizleri mutlu kılar. En çok layık olanlar Allah'ı en çok zikredenlerdir. Zikir seviyesiyle kişinin mutluluğu arasında, zikir seviyesiyle Allah'ın kişiye olan sevgisi arasında mutlak bir iliyet rabıtası mevcuttur. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa Allah onu o kadar çok sever. Kişi ne kadar çok zikir yaparsa kişi o kadar mutlu olur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah'ı
seviyorsanız gerçek anlamda sevip sevmediğinizi her an yoklayabilirsiniz. İnsanları seviyor musunuz? Onlara hep güzel bir şeyler yapmak, güzel sözler söylemek ihtiyacını duyuyor musunuz? Eğer böyleseniz Allah-u Teala'dan çok yardım alırsınız. İnsanlar size kötü mü davranıyorlar? Onları suçlamak yerine onların size kötü davranmasına sebebiyet veren davranış biçimlerinizi onları mutlu edecek istikamete çevirin. İşte mutluluğun sırrı buradadır. Kim başkalarına mutluluk vermek için yaşarsa, o kişi o mutluluğu verdiği süreç içinde aynı mutluluğu yaşar. Öyleyse etrafınızda birçok insan var. Her birini mutlu kılabilirsiniz. Bu onların her birinin yaşadığı mutluluğu sizin de yaşamanız manasına gelir. Onları sevin sevgili kardeşlerim. Onlarla birlikte olun. Onları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. Allah-u Teala'nın hepinize en güzeli ulaştırması dileklerimizle bir mutluluk sohbetini daha burada tamamlıyoruz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve As

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili izleyenler, öğrenciler, dizleyenler, Allah hepinizden razı olsun. Sizlere mutluluktan bahsetmek istiyorum. Hani şu herkesin ulaşmak isteyip de ulaşamayacağını zannettiği mutluluk. Halbuki burnunuzun dibinde mutluluk. Sadece bir dileğiniz yeterli sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Sadece bir dileğiniz. Neyi dileyeceksiniz? Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ve yolculuk buradan başlayacak, mutluluk yolculuğu. Mutluluk gemisi dumanını püskürte püskürte sizi adım adım mutluluk sahillerine taşıyacak. Her şey bu kadar kolay sevgili kardeşlerim. Bir dilek hayatınızı tanzim edecek, hayatınızı geleceğe yönlendirecek, sizi mutlaka saadete ulaştıracak olan, hangi şartların içinde olursanız olsun olun, mutlaka saadete ulaşacağınız bir dizayndan bahsediyoruz size. Hiç boş yok. Allah Teala şansa geçit vermez. Şans şeytanla ilişkili konularda geçerlidir. Ne zaman Allah devreye girerse şans olayı devreden çıkmıştır. İlahi kudret sizi mutlak saadete ulaştıracaktır. Yani şu saadet dediğimiz şeyi gelin bir gözden geçirelim. Nedir mutluluk? Mutluluk bir uyum halidir. Bir sulh ve sükun halidir. Mutluluk İç aleminizde de oluşmalıdır. Nefsinizle ruhunuz arasındaki mücadele bitmiş olmalıdır. Dış aleminizde de oluşmalıdır. Sizin insanlarla olan mücadeleniz bitmelidir. Onlarla da bir sulh ve sükun haline girmelisiniz. Ve üçüncüsü, Allah ile olan ilişkilerinizde sulh ve sükun. Yani hem emirler cephesinde bütün emirlerini yerine getirmek Allah'ın, hem de yasaklar cephesinde yasak ettiği hiçbir fiili işlememe hali. İşte iç dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Dış dünyanızda bir sulh ve sükun, devamlı bir sulh ve sükun. Ve Allah ile olan ilişkilerinizde bir sulh ve sükun, devamlı, kesintisiz bir sulh ve sükun. Devamlı olmak birinci özellik, mutluluğun birinci özelliği, dünya mutluluğunun ikinci özelliği sulh ve sükun içinde olmak. Üçüncü özelliği üç dünyanızda, üç aleminizde birden sulh ve sükun, kesintisiz bir sulh ve sükun içinde olmak. Hepsi bu kadar sevgili kardeşlerim. Öyleyse mutlu olmak veya mutlu olmamak başka birinin elinde değil, sizin elinizde. Yapmanız lazım gelen şey ise son derece basit. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilerseniz mutlak saadeti garanti ediyor Allah Teala. Dilemezseniz o da sizin bileceğiniz iş. Kendinizi mutsuz kılmakta ısrar ediyorsanız bizim size yapabileceğimiz bir hizmet kalmıyor. Bu imkanı ortadan kaldırıyorsunuz. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah zannediyor musunuz ki sizleri boşuna yarattı? Ben insanları yaratırım, sonra da onları mutsuzluğa terk ederim. Böyle bir düşünce Allah için geçerli olabilir mi? Düşünün bakalım, siz insansınız. Allah'ın en çok değer verdiği mahluksunuz.
Bir defa bütün yerler, gökler, bütün alemler hep sizin için yaratılmış. Sevgili kardeşlerim, çünkü siz insansınız. İşte Câsiye Suresi 13. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Bütün göklerde ve bütün arzlarda, yerlerde yarattığımız her şeyi katımızdan siz insanların emrine musahhar kıldık diyor Allah Teala. Emrinize amade kıldık, emrinize tahsis ettik diyor. Emrinize sihrettik diyor Allah Teala. Bütün yerlerde, bütün göklerde Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmış ve insanın emrine sunulmuş. Sevgili kardeşlerim, öyleyse bütün göklerde ve bütün yerlerde yaratılan her şey biz insanlar için yaratıldığına göre bizden daha kıymetli bir varlık yok yeryüzünde. Eğer olsaydı Allah Teala bizleri de başka bir mahluk için yarattığını söylerdi. Allah Teala'nın cinleri olan öğretisi, cinlerin kainatta en üstün olduklarına dair değil. Onların da insanlar için yaratıldığını Allah Teala ifade ediyor. Bütün gökler, bütün yerler ve onlarda mevcut olan her şey insan için yaratılmış. İnsan üstündür. Sizler üstün olanlarsınız. Neden? Allah Teala meleklere de, din tayfasından olan iblise de, Adem Aleyhisselam'a secde etmesini emrediyor. Adem Aleyhisselam'a secde ediyor. Kim secde ediyor? Bütün melekler secde ediyor. Demek ki insanoğlu meleklerden üstün. İblis secde etmiyor ama iblisten, şeytandan üstün olduğumuz nereden belli? Allah'ın iblise verdiği emirden mi belli? Yüce yaratıcı, kainatı ve insanları ve şeytanları ve cinleri yaratan Allah Teala ve melekleri yaratan Allah Teala iblise de emir veriyor. Sen de diyor secde edeceksin. Öyleyse Allah'ın indinde insan bütün cinlerden, bütün şeytanlardan, bütün meleklerden, hülasa Allah'ın yarattığı bütün mahlukattan üstün. İnsana secde ediliyor. Neden üstün? Çünkü insanda ruh var sevgili kardeşlerim. Allah'ın insana üfürdüğü ve tekrar Allah'a dönecek olan bir emanet ne cinlerde var, ne şeytanlarda var, ne meleklerde var. Sadece insana has bir olgudan bahsediyoruz. Sadece insana has bir müessese. Bir emanet vermiş Allah Teala bizlere ve bu emaneti geriye istiyor. İşte mutlulukta bu seyri takip ediyor zaten. Emanetin geriye verilmesi, emanet olarak bulunan ruhun Allah'ın üfürmesiyle sahip kalındığımız ruhumuzun biz ölmeden evvel

ve yekti ileyhi men yunib. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah onları kendisine ulaştırır. Mutlaka ulaştırır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a ulaşmayı dilemekle mutluluk kervanınız yola çıkar. Allah'a ulaşmayı dilediğiniz anda iradeniz Allah'ın külli iradesinin, Allah'ın ilahi iradesinin kontrolüne girer. Tağutun, yani insan şeytanların ve cin şeytanların o insan üzerindeki hükümranlığını bir anda kaldırır. Unutmayın sevgili kardeşlerim. Bu noktadan evvel bütün insanlar tağutun kuludurlar. Yani münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Öyleyse ne diyor Allah Teala Nur Suresi'nin 21. ayet-i kerimesinde? Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa onlar münkerle ve fuhuşla emrolunurlar. Eğer Allah'ın rahmeti ve fazlı üzerinize olmazsa, yani nefsinizin kalbine ulaşamazsa, İçinizden hiçbiriniz nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Ama Allah dilediğinin nefsini tezkiye eder. Bu muhtevanın mutlulukla ilişkili kesimi ne söylüyor bize? Mutlulukla ilişkili kesimde Allah Teala şeytanın adımlarına tabi olmayın diyor. Tabi olursanız münkerle ve fuhuşla emrolunursunuz. Öyleyse bu noktadaki kişi kimdir? Bu noktadaki kişi tağutun kuludur. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes tağutun kuludur. Ve ancak Allah'a ulaşmayı dilerse dilediği an tağuta kul olmaktan kurtulur, Allah'a kul olur. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi, Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki, وَالَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا تَعْغُوْتَ اَنْ يَعْبُدُهَا وَاَنَعْبُ اِلَى اللّٰهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشَرِ اِبَاد۪ي. Buyuruyor ki Allah Teala sahabe için, onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler. Kendilerini kurtardılar ve Allah'a kul oldular. Allah'a ulaşmayı dilediler. Ve Allah'a kul oldular. Kullarımı müjdele diyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Ayet-i kerimede Allah'a kul oldular ifadesi yok. Ama kullarımı müjdele diyor Allah Teala önce sahabenin tağuta kul olduklarını kesinleştiriyor. Onlar tağuta kul olmaktan iştinav ettiler, kaçındılar, kendilerini kurtardılar. Yani kurtarmadan evvel tağutun kullarıydılar. Ne yaparak ulaşmışlar buraya? Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kul olmaktan kurtulmuşlar. Peki Allah'a kul olduklarını nereden anlıyoruz? Kullarımı müjde ediyor Allah Teala. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjde ediyor. Öyleyse tağuta kul olmaktan kurtuldukları anda Allah'a kul oluyorlar ve bu mutluluğa ehil oluyorlar. Allah'ın kullarımı müjdele ifadesinin muhatapları dünyada da ahirette de müjdeler olduğunu ifade ediyor. Öyleyse hangi açıdan bakıyoruz meseleye? Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan mutluluğa adımını atmıştır.

tabirde kul olmaktan kurtulmuştur. Kurtulmuşsa ne olur? Münkerle ve fuhuşla emredilemez. Ta Allah'a ulaştığı, Allah-u Teala tarafından Allah'a ulaştırılacağı güne kadar böyle devam eder kişinin olgusu. Böyle bir noktada, Allah'a ulaşmayı denediğiniz noktada tağuta olan kulluğunuz sona eriyor. Münkerle ve fuhuşla emredilmiyorsunuz. Ve Allah'a ulaşmayı dediğiniz anda Allah Teala size rahim esmasıyla tecelli ediyor. Arkasından sizlere 7 tane furkan verip her bir furkanda günahlarınızın 7'de birini sevaba, günahlarınızın yerine amel defterinizin kazançhanesine yazıyor. Sevap olarak yazıyor. Öyle ki 7 tane furkanı size verdiği zaman o noktadan itibaren siz gören, işiten ve idrak eden bir insan oluyorsunuz ve bütün günahlarınız örtülüyor. Neyi garanti ediyorsunuz sevgili kardeşlerim? Günahlarınız örtüldüğü zaman Allah'ın cennetini garanti ediyorsunuz. Biliyorsunuz cennet ölçüsü günahları sevaplarından fazla olan insanların gideceği, cennete girebilmesi mümkün değildir. Buna göre dizayn edilmiştir. Kimin sevapları günahlarından fazlaysa sadece onlar cennete girebilirler. Müminin 102 ile 103 bu büyük hakikati söylüyor hepimize. Diyor ki Allah Teala müminin 102'de kıyamet günü mizanlar kurulur. Kimlerin sevapları ağırsa, günahları hafifse, sevapları günahlarından fazlaysa, kazandıkları dereceler, kaybettiği derecelerden fazlaysa, onların gideceği yer Allah'ın cennetidir diyor Allah Teala. Müminin yüzüşte de tam tersi var. Kimin diyor sevapları günahlarından azsa, onların gideceği yer cehennemdir. Orada ebediyen kalacaklardır. Onlar hüsranda olanlardır. Nefslerini hüsrana düşürenlerdir diyor Allah Teala. Böylece sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, böylece bir yere varılıyor. Allah'ın cennetine giriş garanti ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek kalbe imanın girmesi ve kalpten küfrün çıkması. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bütün insanlara böyle bir imkanı bahşettiği için her şey çok güzel bir dizayn içerisinde oluşturulmuş ve tağuttan emir alma olayı Allah'a ulaşmayı dinlemekle tarihe karışmış oluyor. Tağut, insan ve cin şeytanlar o kişiye artık tesir edemiyorlar. Öyleyse bu nasıl bir olgu? Allah'ın koruyucu kalkanının altına girme olgusu. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın ilahi iradesi o kişiyi koruma altına alır. Artık ilahi irade devrededir. Ve cüz'i iradeye şeytanın, insan ve cin şeytanların tasallutu imkansız olur. O kişi Allah'a dost olmuştur. Allah'a ulaşmaya dilediği andan itibaren. Diğerleri ise küfürde kalmışlardır. Mümin olamamışlardır ve tağutun dostlarıdır. İşte Bakara suresi 257. ayet-i kerime Allah Teala buyuruyor. Allahu veliyyullezine aminu yuhricuhum minez zulumati ilen nuri. Vellezine keferu evliyahum tagute yuhricunhum minen nuri ilez zulumati. Diyor ki Allah Teala Allah'a amin olanların
dostudur. Allah'a ulaşmayı dileyen ve bu sebeple mümin olanların dostudur. Onları, onların nefslerinin kalbini zulmetten nura çıkartır. Yani nurla doldurur yarıdan daha fazla. O kişinin kalbi böylece zulmetten nura çıkmış olur. Ama ayet burada bitmiyor. Diyor ki Allah Teala vellezine keferu evliyahu mittagute yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Ama kim de tagutun dostuysa onlar kafirlerdir. O kafirlere gelince onlar tagutun dostlarıdır. Onlar da tagut tarafından nurdan tekrar zulmete ulaştırılırlar. Öyleyse buradaki muhtevaya bakıyoruz. Her şey çok güzel görünüyor. Kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an tagutun dostluğundan, tagutun hegemonyasından kurtuluyor. Çünkü tagutta dost olanların gideceği yer kalplerinin kararması ve cehennem. Biliyorsunuz ki kafirlerin gideceği yer cehennemdir, müminlerin gideceği yer Allah'ın cennetidir. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse, dilediği anda Allah Teala onun günahlarını birkaç dakika içinde örtüyor. Ve zaten kişinin sevapları var olduğu için sevapları günahlarından fazla bir insan oluyor. Bu kadar ise cennetin birinci katı için yeterli. Ama kişi yaşarsa bundan çok ötelere geçecek demektir. Ve geçiyor. Ne oluyor bu kişi? Bu kişi günahları örtüldükten sonra Allah-u Teala onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişiyi huşu sahibi yapıyor. Nur kapısını Allah'a çevirerek. Ve bu noktadan sonra o kişinin göğsünü yarıyor Allah-u Teala kalbine bir nur yolu açmak için. Kimin? Kendisine ulaştırmayı dilediklerinin. Çünkü kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah da onları kendisine ulaştırmayı diler ve dilediğinin göğsünü yarar ve kişi böylece nefs tezkiyesine başlar. Ne yapar? Kişi zikir yapar. Allah'ın katından gelen rahmetle faz bu kişinin göğsüne gelir. Göğsünden o yarılan yolu geçerek kalbine ulaşır. Kalbe rahmet nurları girmeye başlar. Bu nefs tezkiyesinin başlamasıdır. Öncü kuvvet kalbe girmiştir. Ve kalpte nefs tezkiyesi başlamıştır. %2 nur oluşur nefsin kalbinde. Sevgili kardeşlerim, buradan hacit namazını kılan kişi nefsinin kalbine %2 rahmet girdiği zaman huşu sahibi olur ve mürşidi gösterilir kendisine. Ve mürşidin sevgisi konulur kalbine Allah-u Teala tarafından. O mürşid sevgisiyle kişi mürşidine ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki insan olarak yaratılmışız. Kainatın en üstün varlıkları kabul ediliyoruz. Her şey biz insanlar için yaratılmış ve mutluluğu bir tek dilekle hak ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an her dileyen kişi mutlaka günahları örtüleceği için cennetin birinci kat cennetin sahibi olur.
İkinci kat cennetin sahibi olabilmesi için bu kişinin hacet namazını kılıp Allah'tan mürşidini sorması lazım. Sorar ve ulaşır. Bu noktaya kadar kişi 12 tane ihsan almıştır. Öyleyse ikinci kat cennetin oluşması tabiyetle tahakkuk eder. Kişi Allah'ın kendisine gösterdiği irşat makamına ulaşır ve tabiyetini gerçekleştirir. Bu gerçekleştirme neyi ifade eder? Bu noktada kişi kendisine düşeni yapmıştır. Allah'a ulaşmayı dilemiştir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, irşat makamına ulaştığı an ne olur? Kişi bu noktaya kadar 12 tane ihsan almıştır. Orada da 7 tane nimet alacaktır. Tabi olduğu anda o kişi ikinci kat cennetin sahibi olur. Dünya saadeti bundan sonra başlayacaktır. Aslında başlamıştır. Nefsinin kalbinde %2 rahmet birikimi tahakkuk etmiştir. Burada devam edecektir. Nefsinin kalbindeki nurlar gün geçtikçe artacaktır. Kişi de Allah'ın yolunda en güzele ulaşacaktır. Bu dizaynda Allah'ın 7 tane nimeti gelir kişiye. Birincisi devrin imamının ruhu başının üzerine gelir, yerleşir. İkincisi kalbine iman yazılır. Üçüncüsü kişinin ruhu başınıza gelen devrin imamının ruhunun talebi üzerine vücudu terk ederek Allah'a doğru yola çıkar. Ana dergaha ulaşır. Dördüncüsü o kişinin bütün günahları örtülmüştü. Burada da sevaba çevrilir. Beşincisi o kişinin günahları sevaba çevrilmekle kalmaz. Eskiden Allah Teala ona her kazandığı bir derecelik sevabına karşılık 10 katını verirken o noktadan sonra 100 katını vermeye başlar. Ve kişinin ruhu Allah'a doğru bir yolculuğu gerçekleştirdiği sürece her katta yüzer yüzer artarak 700 kata kadar ulaşır. Ve kişi zikrini devam ettirir. Zikri arttıkça her %7 nefsinin kalbinde fazıl birikiminde ruhu bir gök katı yükselir. Allah'a doğru bir yolculuk yapacaktır. Allah o kişiye imanı sevdirmiştir. Allah o kişiye orucu, namazı, zekatı, zikri, bütün ibadetleri sevdirmiştir. O kişi Allah'a giderek daha çok sevmektedir. Mürşidine büyük bir bağlılıkla, büyük bir sevgi duymaktadır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Mutluluk müessesesi sizi adım adım böyle kavrar. Ve ruhunuz 7 defa %7 nur birikimiyle, fazıl birikimiyle Allah'a ulaşır. Allah'a ulaştığı zaman siz Allah'ın ermiş bir evliyası olursunuz. Allah'a ermiş.
ruhu Allah'a ulaşmış bir Allah dostu. Nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Allah'ın garantisinin, ilk verdiği sözün garantisinin sona erdiği yere. Bu noktaya kadar nefsinizin kalbinde %49 fazıl, %2 rahmet olmak üzere %51 nur birikimi gerçekleşmiştir. Sevgili kardeşlerim, bu nur birikiminin manası şudur. Başlangıçta şeytan sizin nefsinizin kalbinin her noktasına tesir etmek imkanının sahibiyken, çünkü bütün kalbiniz afetlerle doluydu. Afetler de Allah'ın emirlerini yapmamak istikametinde ve yasak ettiği fiilleri işlemek istikametinde programlanmışlardır. Öyleyse şeytanın onlar üzerinde bir tesiri yok, bir emretme gücü yok ama şeytanın söylediği her şey onların yapılarına uygun şeyler. Allah'ın emirlerine itaat etmemek, yasak ettiği fiilleri işlemek. Şeytan da sadece bunu emreder. Onlar da bunu gerçekleştirirler. Nefsin afetleri. Ve şeytan başlangıçta o kişinin nefsinin kalbinin %100'ü afetlerden oluştuğu için baştan aşağı onlara hakim konumdaydı. Ama bu noktaya ulaştığı zaman hakimiyeti %100'den %49'a düşer. %2 rahmet, %49 da fazıl birikimine kişinin nefsinin kalbi %51 nurlarla dolmuştur. Şeytanın hakimiyeti de %100'den bu sebeple %49'a düşmüştür. Artık şeytan duruma hakim değildir. Yani şeytan o kişiyi, insan ve cin şeytanlar, tağut o kişiyi emri altına artık alamaz. Nefsin kalbinin çoğu Allah'ın emirlerini yerine getirmeyi, yasak ettiği fiilleri işlememeyi şiar edilmiş olan fazıllardan ve rahmetten örülmüştür. Şeytan artık kişiye açık standartlarda hakim değildir. İşte böyle bir noktaya ulaşıncaya kadar sevgili kardeşlerim Allah'ın garantisi altındasınız. Ne demiştik? Allah kullarından diledi, kullarından diyorum affedersiniz, kulluk falan yok. Allah dilediğini kendisine seçer ve onlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse onları kendisine ulaştırır. İşte Allah Teala dediğini gerçekleştirmiştir burada. Ve o kişinin dünya saadeti de %50'yi aşar. O kişi günlük davranış biçimlerinin yarısından fazlasında Allah'ın emrettiği standartlarda biridir. Geri kalan statü içerisinde başka insanlardan farkı yoktur, huzursuzdur. Ama her gün zamanının yarısından fazlasında memnun, hayatından memnun olan birisidir. Ve bu Allah'ın garantisinin sonuna ulaştığını gösterir. Ne temin etmiştir Allah Teala o kişiye? Ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman üçüncü kat cenneti garanti etmiştir Allah Teala ve o kişiye dünya mutluluğunun da yarısından fazlasını teslim etmiştir. Allah'ın garantisi buraya kadar sevgili kardeşlerim, kendisine kişiyi ulaştırdı. Öyleyse şuraya kadar anlattıklarımdan nereye vardığımızı bir tespit edelim mi sevgili kardeşlerim? Nereye vardık? Vardığımız yer son derece açık. O kişi artık cennetin üçüncü katının sahibi. O kişi artık dünya saadetinin yarısının sahibi.
Mutlu bir insan en az yarıdan daha fazla mutlu bir insan. Her günün yarısından daha fazlasını mutlulukla geçiriyor. Ve bu noktadan sonra tehlike de başlıyor. Ama şu noktaya kadar sevgili kardeşlerim, ne gördük? Bir hiç karşılığında sadece bir talep üzerine Allah Teala o kişiyi bulunduğu yerden şeytani çukurdan çıkarıyor. Allah'ın yoluna revan oluyor kişi. Allah'a ulaşmayı dilemekle sadece bir sebeple neticede Allah Teala onu kendisine ulaştırıyor. Bundan sonra tehlike başlar dedik. Neden? Ne tehlikesi başlar? Eğer bu kişi başlangıçta olduğu gibi Allah'a tevekkül edemezse, o zaman çıktığı yerden aşağı düşer. Ne demek istiyoruz? Bu kişi nasıl Allah Teala'ya ulaştı? Çünkü Allah'ın garantisini gördü Kur'an-ı Kerim'de. O garanti diyor ki kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman kişi de buna inanmışsa mutlaka Allah'a o kişi ulaşır. Allah'a ulaşmayı mutlaka diler, mutlaka Allah'a ulaşır. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Her şey öylesine güzel ki Allah Teala o kadar güzel dizayn etmiş ki bir hiç karşılığı bir tek dilekle o kişiyi üçüncü kat cennete kavuşturuyor. Dünya saadetinin yarısını ona bağışlıyor. Bu kişi buraya nasıl ulaştı? Allah'a güvenerek ulaştı. Allah'ı kendisine vekil tayin ederek ulaştı. Ne diyor Allah Teala? Kim ulaşmayı derse ben onu kendime ulaştırırım. Bu kişi de diyor ki Allah söz vermiş. Allah'ın sözünden cayması mümkün değildir. Öyleyse madem ki Allah Teala böyle söylüyor, kim bana ulaşmayı dilerse ben onu mutlaka kendime ulaştırırım. O zaman ben emin olmalıyım ki mutlaka Allah'a ulaşmayı dilediğim takdirde Allah beni kendisine ulaştırır. İşte bu emniyet sahasının içine giren kişi amin olan kişidir. Allah'a yönelen kişidir. Bunlardan bahsederken Allah Teala diyor ki kendisine bir musibet isabet ettiği zaman o kişi der ki muhakkak ki ben Allah için yaratıldım. Mutlaka Allah'a ulaşacağım. Ve hidayete erecek olanlar onlardır diyor Allah Teala. Bakara Suresi'nin 156 ve 157. ayetlerinde. Allah Teala insanların daha üst hedeflere yönelmesini istiyor. Ama bakıyoruz o insan Allah'a mülaki olacağından emin. Bakara Suresi'nin 45 ve 46. ayetlerinde Allah Teala onu söylüyor. Diyor ki siz diyor sabırla ve namazla yani hacet namazıyla Allah'tan istihaneyi isteyin. Mürşidinizin kim olduğunu Allah'tan isteyin. Ama bu büyük bir iştir, zor bir iştir. Fakat huşu sahipleri için değildir. O huşu sahipleri ki Allah'a mülaki olacaklarına kesin şekilde inanırlar. Ruhlarının ölümden sonra tekrar Allah'a döneceğine gene kesin şekilde inanırlar diyor. Öyleyse böyle bir dizaynla karşı karşıyayız sevgili kardeşlerim. Allah Teala garantileri vermiş size. Garantiler sizin için. İşte kim böyle bir imanın sahibi olursa, Allah'a ulaşacağından, ruhunu Allah'a ulaştıracağına eminse, o kişi
emin olan kişidir. Allah'ı kendisine vekil eden kişidir. Madem ki ben Allah'a ulaşmayı dilersem, Allah beni kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse ben eminim ki Allah Teala bunu mutlaka yapar. Allah'a verdiği sözü mutlaka tutar. Öyleyse ben sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceğim. Allah da beni kendisine ulaştıracak. Dünya saadetinin yarısı ve üçüncü kat cennette benim olacak diye kişi kesin bir inancın içine girer. Bu kesin inancın adı Allah'ı vekil tayin etmek, Allah'a vekalet vermektir. O kişi Allah'ın müvekkili olur. Allah'ı vekil eden kişi olur. Bunun adı tevekküldür. Kim tevekkülün sahibi ise o kişi mutlaka cennet saadetinin sahibi olur. Hem de üçüncü kat cennetin dünya saadetinde yarısından fazlasının. Burada Allah Teala sözünü tuttuğu için kişinin tevekkülü yeniden başlamalıdır. Kişi şöyle düşünmelidir. Ben Allah'a ulaşmayı dilersem benim ruhumu kendisine ulaştıracağından nasıl eminsem, emin olduysam ve Allah Teala beni kendisine ulaştırdıysa o zaman şimdi de fizik vücudumu Allah Teala'nın teslim alacağına iman etmem lazım. Madem ki bütün sahabe fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler, ben de Allah'a tevekkül edebilirsem, fizik vücudumu Allah'a ben de teslim edebilirim. Öyleyse ben fizik vücudumu Allah'a teslim etmek istiyorum ve bu konudaki gayretlerimi devam ettiriyorum diyen ve gayretine devam eden kişi, bu bapta kendisine düşeni yapmıştır. Zikrini o 33 bin zikirde ruh Allah'a ulaşır, 33 binin üzerine çıkaran ve de devamlı olarak zikrini arttıran bir insan mutlaka fizik vücudunu da Allah'a teslim eder. Ne zaman teslim eder? Ne zaman o kişinin zikri günün yarısını aşarsa. Ne olmuştur? Kişi ruhunu Allah'a ulaştırmıştır. Ulaştırdığı zaman Allah'ın kendisine verdiği söz tamamlanmıştır. Birinci vekalet burada tamamlanıyor. Ne yapacak kişi? Fizik vücudunu Allah'a teslim edeceğine dair kesin bir inançla zikrini arttıracak. Bu ikinci vekalettir. Kişiyi fizik vücudunun teslimine götürür. O noktadan sonra kişi yeniden Allah'a tevekkül edecektir. Daimi zikre ulaşmak için ve kendine düşenleri yaparsa Allah Teala mutlaka yardım ederek onu daimi zikrede ulaştıracaktır. İşte bu yoluna, mutluluk konusundaki yoluna daha üst kademelerde devam eden kişidir. Fizik vücudunu Allah'a teslim ettiği zaman dördüncü kat cennetin sahibidir. Nefsini Allah'a teslim ettiği zaman daimi zikre ulaşıp da nefsini Allah'a teslim ettiği zaman beşinci kat cennetin sahibi olur. Daimi zikre ulaştığı için dünya saadeti de %100'e ulaşır. Ne olmuştur? Kişi azmetmiştir ve Allah'a güvenmiştir. Allah'ın ilahi iradesinin kendi iradesini kontrol altına alacağını ve şeytanın müdahalesine müsaade etmeyeceğini bilmektedir. Bunlar bu tevekkülün sahipleri. Nefslerini Allah'a teslim ettikten sonra irşada ulaşırlar. Ondan sonra da iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah ile olan ilişkilerindeki son mutluluğun, en üst seviye mutluluğun sahibi olurlar. Allah'ın irşada memur ve mezun kılındın cümlesiyle irşat makamına Allah-u Teala onları tayin eder. Allah'ın bu hitabına maruz kalırlar. Ve iradelerini de Allah'a teslim ederler. Allah onların serbest iradesini Allah'ın ilahi iradesine bağlar. Bu kişi bir hakkın takvaya ulaşmıştır.
görmediği yerlerin ve göklerin melekutundan sonra, melekutunu gördükten sonra görmediği tek şey kalır. Allah'ın zatı orada irşat makamına tayin edildiği zaman Allah Teala kendi zatını da bu kişiye gösterir. Öyleyse ne olmuştur? Bu kişi hem cennet saadetinin sahibi olmuştur, hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Sevgili kardeşlerim, mutluluklar müessesesi bir bütündür. Allah bütün açılardan sizi mutlu kılmayı hedef haline getirmiştir ve saadetiniz bununla bağımlıdır. Ne zaman ki kişi Allah'ın birinci sözünü yerine getirmesinde kendine düşenleri yapmıştır. Ama ondan sonra zikrini ihmal etmeye başlamıştır. Zikir aşağı doğru düştükçe kişi de bulunduğu yerden adım adım kayar ve eğer Allah'a tevekkül edemezse o kişi adım adım aşağı doğru inecektir. Zikri giderek azalacaktır. Belki bir gün hiç zikir yapmayacaktır. Hiç namaz kılmayacaktır. Allah'ın ibadetlerini belki bir gün bütünüyle terk edecektir. İşte kişinin böyle bir şey yapması Allah Teala tarafından engellenmez. Kişinin serbest iradesi neyi dilerse onu yapacaktır. Allah Teala serbest iradenin kişi nasıl dilerse öyle kullanılabileceği konusunda kesin bir teminat veriyor Kur'an-ı Kerim'de ama sonucuna katlanmak şartıyla. Kim Allah'ın yolunda olursa o kişi kurtuluş reçetesini tatbik eden kişidir. Ta iradenin teslimine kadar yol alır. Hep her seferinde daha üst kademe için Allah'a tevekkül ederek. Evvelce elde ettikleri onun için sağlam bir teminattır. Eğer ben daha üstünü istersem ve buna ehil olursam, layık olursam mutlaka Allah Teala beni daha üstün noktaya çıkarır diye düşünen kişi Allah'ın indinde o en güzeli gerçekleştirmek üzere harekete geçen kişidir. Ve her istikamette Allah'ın indinde bir güzellik yaşanır Allah'ın zatına ulaşana kadar. Ondan sonra da iradeyi Allah'a teslim edene kadar hep kişi daha üst, daha üst, daha üst liyakatlerin sahibi olur. Ve mükafatı da ona paralel olarak devamlı artar. Üçüncü kat cennetken dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci kat cennetlerin sahibi olur kişi. Dünya saadeti de daimi zikre ulaştığı an %100'ü bulur. O kişi hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin sahibi olmuştur. Ve bu yollar hepinize açıktır sevgili kardeşlerim. Allah'ın yolunda insanlara iyi davranmayı usul haline getirin. Mutluluk mu istiyorsunuz? Bunun yolu sadece zikirden geçmez. Zikir başlı başına mutlak saadete sizi ulaştıran bir vasıtadır. Ama eğer siz her an başkalarına hizmet eden biriyseniz, kendinizi başka insanlara adamışsanız, Allah'ın size verdiği her şeyi, zamanı, paranızı, iradenizi, enerjinizi başkalarına hizmet etmek için, onları mutlu etmek için kullanmaya başlamışsanız, o zaman en güzeline layıksınız demektir.

Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah hepinizi çok seviyor. Kulvara eşit şartlarda girersiniz. Mutluluk istiyorsanız, mutluluk sizin. Her geçen gün iç dünyanızda mutluluğun büyüdüğünü hissedersiniz. O söylediğimiz üç şartın sizde tahakkuk ettiğini, İç dünyanızda bir uyum halinin oluştuğunu görürsünüz. Nefsinizin afetlerini tamamen yok ettiğiniz zaman bu %100 olur. Ondan evvel ne kadar yok ettiyseniz o standartlarda bir mutluluk yaşarsınız. Ama daimi zikre ulaştığınız zaman cennetin en az 5. katındasınız ama dünya saadetiniz %100'dür. Her an mutlu bir insansınız. Olaylar cereyan eder ama sizi mutsuz kılamaz sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın yolunda bütün güzellikler sizleri bekliyor. Her şey sadece bir dileğinize bağımlı. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Eğer diliyorsanız bu dünyada mutluluğu mutlaka yaşarsınız. Mutlu olmamanız mümkün değildir. Cennete girmemeniz de mümkün değildir. Sadece bir dilekle. Dikkat edin sevgili kardeşlerim. İslam'da bu sebeple niyet amelden üstündür. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilemiş ve Allah Teala o dilek kalbinden geçtiği anda onu görmüş. Görmemesi, işitmemesi ve bilmemesi mümkün değil. Çünkü hep kalbinize bakar. Kalbinizde böyle bir meyve, böyle bir çiçek yeşeriyor mu? Böyle bir ağaç oluşuyor mu? Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Eğer diliyorsanız sonuç kesindir sevgili kardeşlerim. Her halükarda mutlak olarak Allah sizi 3. kat cennetine ve mutluluğun, dünya mutluluğunun yarısına hiçbir şey karşılığı olmadan ulaştıracaktır. Ama dilemiyorsanız hangi ibadeti yaparsanız yapın, kurtuluşunuz mümkün değildir. İnsanlar Allah-u Teala'nın ve ma halektel insi vel cinni illa liyabudun ifadesini, yani biz insanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize kul olsunlar ifadesini, biz insanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık şekline çevirenlere Allah'ın cevabı bu. Eğer öyle olsaydı bu ibadet yapan insanlar mutlaka Allah'ın cennetine girerlerdi. Bir insan düşünün, Allah'a ulaşmayı dilememiş, 80 yaşında da ölmüş, 15 yaşından itibaren İslam'ın 5 şartının hepsini her gün gerçekleştirmiş. Ama Allah'a ulaşmayı dilememiş. Bu kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 65 yıllık ibadeti ona cenneti kazandıramaz, dünya mutluluğunu hiç kazandıramaz. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilemiş, Allah Teala derhal onun üzerinde işlemini tamamlar. 5-6 dakika içinde o kişinin günahları örtülmüş olur. 5-6 dakika içinde o kişinin sevapları, günahlarını bastıracağı için o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Hiç ibadet yapmamış bir insan, ibadet etmek imkanını da bulamadan ölmüş, Allah'a ulaşmayı dedikten sonra o kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Ama 60 sene ibadet eden kişi
Allah'ın cennetine giremez, Allah'a ulaşmayı dilemedikçe. Öyleyse sevgili kardeşlerim, mutluluk mu istiyorsunuz? Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Ancak Allah'a ulaşmayı dilediğiniz takdirde mutluluk gelip sizi yakalar. Allah mutlaka sözünü yerine getirir ve mutluluğu adım adım daha üst, daha üst, daha üst boyutlarda yaşarsınız. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. El-Fatiha ve as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Allah'ın bir zikir sohbetinde Yüce Rabbimiz bizleri birlikte kıldı. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgi, insana huzur veren, mutluluk veren çok güzel bir duygu. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah Teala hedef olarak mutluluğu veriyor. İnsanlar içinse en kolay şey başkalarını mutlu ederek mutlu olmaktır. Böyle bir dizayn içinde insan kendisini başka insanlara mutluluk vermeye adarsa asıl kendisi mutlu oluyor. Çünkü o bir kişi, çevresinde ise birçok insan var. Madem ki her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşayacak, iki kişiye, üç kişiye, dört kişiye, beş kişiye, on kişiye, daha fazla kişiye mutluluk ulaştırdıkça kendisinin mutluluğu artarak devam edecek. O zaman aynı şarkıyı söyleriz herhalde. Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Neydi şarkının adı? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Madem ki Allah Teala hepimizin mutlu olmasını hedef tayin etmiş. Ve bu hedefi tahakkuk ettirmek üzere Tevrat'ı indirmiş, sonra İncil'i indirmiş, en sonra da Kur'an-ı Kerim'i indirmiş. Yani Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, üç peygambere, üç nebiye Allah Teala üç tane kitap indirmiş. Bu kitapları incelediğimiz zaman görüyoruz ki yedi safa ve dört teslim içeriyor. Tevrat'ı incelediğimiz zaman da, incelediğimiz zaman da, Kur'an-ı Kerim'i incelediğimiz zaman da aynı şeyle karşı karşıyayız. Allah'a ulaşmayı dilemek, bir, mürşide tabiyet ve böylece ruhun bedenden ayrılması, iki, ruhun Allah'a ulaşması, üç, yani Allah'a teslimi, birinci teslim. Sonra fizik bedenin Allah'a teslimi, sonra nefsin teslimi, sonra muhlis olmak, sonra da iradeyi Allah'a teslim etmek. Yedi tane safhada dört tane teslim. Ve dinimiz İslam dini, yani teslim dini. Ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz. Birinci teslim. Fizik bedenimizi Allah'a teslim edeceğiz. İkinci teslim. Nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz. Üçüncü teslim. İrademizi Allah'a teslim edeceğiz. Dördüncü teslim. Her biri daha üst, daha üst, daha üst seviye bir mutluluğu muhtevasına alıyor. Sevgili kardeşlerim, görevimiz, hepimizin asli görevi insanları mutlu etmek olmalı. Acaba neden Allah Teala bunu bize emrediyor? İnsanlara mutluluğu ulaştırmamızı emrediyor. Ama bir ilavesiyle bunları mutlu edin ve böylece
siz mutlu olun neticesine ulaşıyoruz. Biz bir kişiyiz. Herkes birer kişi. Ama etrafımızdaki insanlar çok. Konunun güzel tarafı, o insanların her birine hangi ölçüde mutluluk ulaştırabilirsek, ne kadar mutlu edebilirsek onları, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah Teala muhteşem bir kanun koymuş. Mutlu et, mutlu ol. Ama sen bir kişisin, etrafında var 100 kişi. Öyleyse madem ki bir insan etrafındaki insanların her birine verdiği mutluluğun aynını kendisi de yaşamak imkanının sahibi, o zaman hepimiz bir ömür boyunca çok mutlu insanlar olabiliriz. İşte bu açıdan bakmamız lazım. Dünyada verilen bu gezegendeki hayata mutlu etmeliyiz ve her birine ulaştırdığımız mutluluk seviyesinde biz de mutlu olmalıyız. Biz bir kişiyiz. Eğer o gün 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, onların her biri A kadar mutlu olur ama biz 10 A kadar mutlu oluruz. Her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katı kadar biz mutlu oluruz. Ne kadar güzel bir kanun. Allah Teala istiyor ki herkes mutlu olsun. Ve kanunu koymuş. Mutlu olmanın yolu mutlu etmektir. Sevgili kardeşlerim, her şey çok mu güzel? Yoksa bize mi öyle geliyor? İnsanlar için Allah Teala kanunlarını koymuş. İnsanlar mutlu olmanın peşinde ama mutsuzlar. Arkasında ne var? Allah'ın kanunlarını unutmak. Allah'ın kanunu son derece basit. Kime ne kadar mutluluk ulaştırabilirsen, bir başka ifadeyle kimi, insanlardan her birini ne kadar mutlu edebilirsen, o insanlara verdiğin mutluluğun toplamı kadar, 10 kişiye A kadar mutluluk vermişse, 10 A kadar o kişi mutlu olur. Mutluluğu başkalarına ulaştıran kişi mutlu olur. Allah'ın kanunu muhteşem. Bu insanları nereye taşır? Başkalarını mutlu etmek istikametinde gayrete. Gayretin neticesinde mutluluğu gerçekten ulaştırabiliyorsa, insanları mutlu edebiliyorsa, o zaman onlara ulaştırdığı mutluluğun toplamı kadar kendisi Allah Teala tarafından mutlu kılınıyor. Sevgili kardeşlerim, insanları mutlu etmek gerçekten çok güzel bir şey. Şimdi bir düşünün, zalimler başka insanlara ızdırap vermekten belki de hoşlanan insanlar. Başkalarına her mutsuzluk verdikleri zaman, her huzursuzluk verdikleri zaman onların da içtenliklerinde bir sıkıntıyı Allah Teala mutlaka onlara yaşatır. Bunun manası, ne kadar çok insana huzursuzluk verdilerse o kadar çok sıkılmalarıdır. Öyle yapmasalardı, herkesi mutlu etmeye çalışsalardı, bütün imkanlarını, zaman parçalarını başka insanların mutluluğuna adasalardı, o istikamette bir gayretin sahibi olsalardı
bütün insanların mutlu oldukları bir dünya tablosu çıkardı karşımıza. Ama Allah Teala insana ruhundan üfürürken ona daha evvel verdiği şey %100 afetlerle dolu bir nefs. Öfke, kin, kıskançlık, haset, isyan, iptilalar vesaire. Oysa ki bütün insanlar için mutluluğun bütün kapıları açık ve son derece kolay. Kanun mu? Mutlu et, mutlu ol. Her an etrafınızda bir değil birçok insan muhakkak ki vardır sevgili kardeşlerim. Biz insanlar ne olur onları mutlu etmeyi hedef edinsek ve bunu her başardığımızda her bir insana mutluluk verdikçe asıl bizim kendimizin mutlu olduğunu yaşamak imkanının sahibi olmak. İşte bunu asli unsurlar itibaren yerlerine oturtabilsek ve kalbimize yerleştirebilsek hepimiz için aynı şey söz konusu olur. Hepimiz başka insanları mutlu etmek için elimizden gelen her şeyi yaparız. Yaparsak ne olur? Onları mutlu ederiz. Ama onları mutlu edersek ne olur? Biz bir kişiyiz. Diyelim ki 10 kişiye mutluluk verdik. Onların her birine verdiğimiz mutluluğun 10 katını biz yaşarız. Allah'ın kanunu ne kadar muhteşem öyle değil mi sevgili kardeşlerim? İnsanları cemaat halinde yaşamak istikametinde dizayn etmiş Allah Teala. Herkes bir şeyler yapıp para kazanacak. Sonra da o kazandığı parayla ihtiyaçlarını giderecek. İşte o ihtiyaçlarını giderdiği her kişi kendi sanatlarının, mesleklerinin icabı olan bir şeyleri üretmişler de oradan kazandıkları paralarla yaşıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah ne güzel kanun koymuş. Sen diyor, derzisin. Elbiseleri dik ve para kazan. Sen diyor, kumaş üreticisin. Üret kumaşları, müşterisi hazır, onlara satarsın,

Kullandığımız her dakika asıl bize mutluluk veren özellikler taşır. Eğer biz etrafındaki herkesi mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibiysek, bu bir büyük dizaynı ifade eder sevgili kardeşlerim. Biz başkalarını mutlu etmeye çalışırken kendimizin de çok açık bir şekilde mutlu olduğunu idrak ederiz. Kanun açık ve kesin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafımızdaki insanlardan her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, onların her birine ulaştırdığınız, onların her birine yaşattığınız mutluluğun aynını Allah size de yaşatır. Nasıl başkalarını mutlu ettiğiniz zaman huzur duyuyorsunuz, siz de mutlu oluyorsunuz. Ama başkalarına üzüm veren bir yanlış davranışta bulunduğunuz zaman, onları üzdüğünüz zaman siz de üzülüyorsunuz. O zaman yapılması lazım gelen şey, herkesi mutlu edecek davranışların sahibi olmak değil mi sevgili kardeşlerim? Hepimiz dünya adı verilen bu gezegende yaşıyoruz. Bizim gibi kim bilir kaç bin, belki kaç milyon gezegen var. Kainat bir sonsuzluk. Sevgili kardeşlerim, her şey öylesine güzel ki, etrafımızda yaşayan her insan bizim mutluluğumuzun bir vasıtası olmalıdır. Nasıl olacak? Biz onları mutlu ederek, her birini mutlu ederek, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşamak imkanının sahibi olduğumuza göre yapmamız lazım gelen şey son derece basit, kolay ve her an başarılabilen bir özellik taşır. Bir tek hedefimiz olmalı, etrafımızdaki herkese mutluluk dağıtmak, onları mutlu etmek konusunda hayatımızı adamak, kesintisiz bir gayretin sahibi olmak. İşte bunun arkasında sevgili kardeşlerim, sevgi var. Eğer biz başka insanları mutlu etmek için yaşıyorsak, bu mutluluğu her ulaştırdığımız kişinin yaşadığı, yani ona yaşattığımız, bizim yaşattığımız, onu mutlu etmek için gayret sarf edip de bizim ona yaşattığımız o mutluluğun aynını Allah-u Teala bize de yaşatıyor. Mükafat. Mutlu eden mutlu olur. Aynı şey tersi için de geçerlidir. Mutsuz olan da, mutsuz eden de mutsuz olur. Allah Teala hem sevginin ve başkalarına mutluluk vermenin bedelini pozitif olarak o kişiye ödüyor, hem de negatif davranışların bedelini, onları o yanlış davranışı vücuda getiren kişiyi, kişileri aynı seviyede mutsuz edecek olan bir hissiyat sistemini Allah-u Teala insanların davranış biçimleri dizisine yerleştirmiş. Ne ekersen onu biçersin. Ne ka küfte, o ka ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk ulaştırabilirseniz, siz de o mutluluğu aynen yaşamak imkanı.

canının sahibisiniz sevgili kardeşlerim. O zaman aynı şarkıyı söylemiş olmuyor muyuz? Her şey çok mu güzel? Yoksa bana mı öyle geliyor? Yoksa bize mi öyle geliyor? Şeytanın bütün gayreti insanların kötü ve yanlış taraflarını dikkatimize ulaştırmaya çalıştırmaktır. Bütün gayretini bu istikamette kullanır. İnsanların diğerlerine yaptığı yanlış davranışları, başkalarına üzen davranışları, o üzülen insanları daha çok tesir altına alacak şekilde ona hissettirmek. Sevgili kardeşlerim, başarabilsek, bize kötülük edenlere de iyilik etmeyi başarabilsek, başka birisi bize kötülük ettiği için derecat kazanırız. O kötülüğe karşılık biz ona güzel bir davranışla cevap verebilirsek bir defa daha kazanırız. Ama o kişi bir defa kaybeder, iki defa kaybetmez. Bize yaptığı kötülük sebebiyle derecat kaybeder. Bizim ona yaptığımız güzel davranış, sevecen davranış, onu mutlu eden davranışsa ona derecat kaybettirmez. Ama mutluluk kazandırır. Öyleyse hepimiz için yapılması lazım gelen şey başka insanları mutlu etmek değil mi sevgili kardeşlerim? Onları huzur içinde yaşatacak olan bir davranış biçimleri dizisi bizlerden etrafımızdaki herkese yayılıyorsa, onların mutlu olduğunu görüyor ve bunu yaşıyorsak, asıl mutlu olan biz olmaz mıyız sevgili kardeşlerim? En mutlu olan neden? Biz insanlar etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk versek, onların her birisi A kadar mutlu olurken, biz 10A kadar mutlu oluruz. İşte güzellerin en güzeli, dünya mutluluğunun temeli budur. Onun için Allah Teala hep onu söylüyor, nefret etmeyiniz. Seviniz, nefret ettirmeyiniz, sevdiriniz. Yüce Rabbimiz her şeyin en güzelini bizlere hedef olarak göstermiş. Sevmeliyiz. Bu konuda verdiğimizin bedelini almaya başladığımız gün, yani onlara o güzel davranışlarla şartlar ne olursa olsun davranmayı biz devam ettirirken, başlangıçta bize karşı belki cephe alan, kötü davranan insanların adım adım değiştiğini, onların da bize karşı daha güzel davranışlarda bulunduğunu yaşadıkça mutluluğumuz elbette artacaktır. Bize kötü davranan kişiye hep kızarız. Bu kişi bana kötü davranıyor deriz. Ama ya biz de farkına bile varmadan ona kötü davranmışsak? Onun neden hoşlanmadığını, neden hoşlandığını bilmeyerek onu üzecek olan bir şeyler söylemişsek, o zaman onun bize karşı cephe alması bizim yaptığımız bir hataya dayalı değil mi? Bu istikamette
yapmamız lazım gelen şey açık ve kesin. Kime, hangi davranış biçimimiz ters gelmişse, kimi kızdırmışsa, o zaman derhal o kişiden af dilemek mecburiyetindeyiz. Ona neden öyle davrandığımızı açıklamak mecburiyetindeyiz. Açıklamak ve af dilemek birbirinin arkasından geldiği zaman karşımızda olan kişinin bizimle bir zıddiyeti yaşaması artık söz konusu olmayacaktır. İşte sevgili kardeşlerim, bu hedeflere hep sevgi yoluyla ulaşılabilir. Sevmek konumuzun temelidir. Sevmektir ki başka insanları bize yaklaştıracaktır. Sevmektir ki başka insanların da bizi sevmelerini sağlayacaktır. Sevmektir ki böyle olduğu için, bu hedeflere ulaşıldığı için başkaları artık bize mutsuzluk veren değil, bize mutluluk veren insanlar olacaktır. Bu güzel davranışları sebebiyle. İşte insanoğlunun başka insanları mutlu etmek istikametindeki bu Allah tarafından konulmuş kanunu kullanmamız halinde, pozitif istikamette kullanmamız halinde etrafımızdaki insanları mutlu ettiğimizi görürüz. Her birine verdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayacağımız için, o zaman etrafımızdaki 10 kişiye A kadar mutluluk vermişsek, biz 10A kadar mutluluğu yaşayan birisi oluruz. Sırf Allah-u Teala'nın bize emrettiği başka insanlara güzel davranmak standartlarına uyduğumuz için. Sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için Allah-u Teala'nın emrettiği şey onları mutlu etmemizdir. Allah-u Teala'nın bundan muradı ne? Bizim her birine verdiğimiz mutluluğun aynını yaşama imkanına sahip olduğumuzu bizi yaratan Allah-u Teala en iyi bildiği için ister ki her an birilerine iyi davranalım da onun üzerinde vücuda getirdiğimiz mutluluğun aynını biz de yaşayalım. Eğer bir kişiye verdiysek mutluluk, onu yaşarız. Ama iki kişiye verdiysek, bizim mutluluğumuz iki kat olur. Üç kişiye verdiysek, üç kat olur. Aynı seviyede, aynı hüviyette mutluluklara verdiysek, katlarda ona göre devamlı artacaktır. O zaman sevgili kardeşlerim, Allah'ın ne kadar güzel kanunları var diye düşünmez miyiz? Mutluluk verin, mutluluk alın diyor Allah Teala. Ne kağı küfte, o kağı ekmek diyor. Kime ne kadar mutluluk verirseniz, her birine verdiğimiz mutluluğun aynını siz de yaşarsınız. Yani bir insan etrafında 10 kişi olsa, her birine verdiği mutluluk A kadar olsa kendisi 10A kadar mutluluğu yaşayacaktır. Bu bizim elimizde olan bir şey değil mi sevgili kardeşlerim? Herkese mutluluk vermek her an bizlerin elinde.
insanları mutlu etmek. Bu bize huzur verir, mutluluk verir. Bu bizim duyduğumuz his, karşı tarafa ulaştırdığımız mutluluk. Ama bir de oradan gelecek olan cevap var. Eğer biz o kişiye negatif bir davranışta bulunmuş olsaydık, onu üzen bir davranışta bulmuş olsaydık, o kişi sadece huzursuz olacaktı. Ama Allah Teala ona verdiğimiz huzursuzluğu bize de yaşatacaktı. Vicdan azabı olarak yaşatacaktı. Halbuki başka insanlara onları mutlu edecek olan şeylere ulaştırabilirsek ve yüzünden de görüyorsak o kişinin söylediklerimizden memnun olduğunu, mutlu olduğunu, huzur içinde olduğunu görüyorsak biz de bundan mutluluk duymaz mıyız sevgili kardeşlerim? Duymamak mümkün olabilir mi? Allah-u Teala onun için bütün insanları, etraflarındaki herkesi mutlu etmeye davet ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an-ı Kerim'de de. Diyor ki herkes yapsın bunu. Herkes etrafında bulunan insanlara mutluluk aşılasın. Mutluluk vermeye uğraşsın. Görevi bu olsun. Ve böylece başka insanların üzerinde oluşturabildiği mutlulukların toplamını kendisi yaşasın. Biz bir kişiyiz ama etrafımızda 10 kişi varsa, 20 kişi varsa, 30 kişi varsa, daha fazla varsa her biri bizim mutluluğumuz için bir vasıtadır sevgili kardeşlerim. Her biri bu istikamette hangi ölçüde gayretin sahibi ise bunun meyvelerini toplayacaktır. İşte başkalarına huzursuzluk verdiğimiz zaman duyduğumuz iç sıkıntısını, bizde oluşan huzursuzluğu yaşadıkça bunun tersini denemek hepimizin üzerine vazife olacaktır. Ve göreceğiz ki nasıl başka insanları huzursuz ettiğimiz zaman, onlara sıkıntı verdiğimiz zaman, onları incittiğimiz zaman nasıl bizim içimizde bir sıkıntı topluyorsa, bir sıkıntı kaplıyorsa, sevindirdiğimiz insanların bu sevinci yaşadıkları zaman süresi içinde biz de onların yaşadığı mutluluğu yaşamak imkanının sahibiyiz. Allah'ın kanunu bu. Kime ne kadar mutluluk verebilirseniz siz de her biriniz o kadar mutlu olursunuz diyor Allah-u Teala. Öyleyse görevimiz ne? Görevimiz tehlike. Bütün insanlara en güzel davranışlarda bulunmak. Bir tek hedefe dayalı olarak yaşamak, başka insanları her birini teker teker mutlu etmeye çalışarak yaşamak. Ne kadar güzel kanunlar koymuş değil mi Allah Teala? Sevindirin diyor. Mutlu edin diyor. Ki siz sevinin, sevinesiniz, ki siz mutlu olasınız. Kanun açık ve kesin, hissiyat Allah-u Teala tarafından dizayn edilmiş, bütün insanlara bir his hayatını yaşayabilecek olan özellikler verilmiş. Kimi üzerseniz Allah-u Teala size de o hissiyat sistemi içinde mutlaka huzursuzluk ve sıkıntı, gelecek standartları en iyi bilendir. Çünkü onları o koymuştur. Madem ki biz insanları sevindirdiğimiz zaman biz de seviniyoruz. Biz mutlu oluyoruz asıl.
Ve biz bir kişiyiz, etrafımızda 10 kişi olabilir, 20 kişi olabilir, daha fazla olabilir. Her birine onları sevindiren bir şeyler ulaştırabildiğimiz takdirde biz her an mutlulukları yaşayan birisi oluruz sevgili kardeşlerim. Allah Teala böyle yapmamızı istiyor. Niçin istiyor? Bir tek şey için. Bizim mutluluğumuz için. Herkes başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olsa, etrafında her birinin onar kişi olsa, ne kadar büyük bir imkanla karşı karşıya sevgili kardeşlerim. Madem ki başkalarına verdiğimiz mutluluğun toplamı kadar mutluluğu Allah bize de yaşatacak, o zaman görevimiz başka insanları mutlu etmek değil mi? Ne kadar çok mutlu edebilirsek, o kadar çok biz mutlu olacağız. Hep aynı şarkıyı söyleyeceğiz, her şey çok mu güzel, yoksa bize mi öyle geliyor? Sevgili kardeşlerim, başkalarını mutlu etmek ve bunun arkasında mutlu olmak varken, neden acaba bizler başkalarını mutsuz edebilecek davranışlarda da bulunabiliyoruz ve onları üzüyoruz, arkasından da mutsuz oluyoruz? Öyleyse bunlardan gerekli dersi alıp başkalarını mutlu etmeye hedef almamalı mıyız? Hiç vakit geçirmeden görevimizin tehlike olduğunu, yani başka insanları mutlu etmek olduğunu, görevimiz tehlike, görevimiz başkalarını mutlu etmek. Bu bize ne kazandırır? Mutluluğu kazandırır. Ne kadar çok insan etrafımızda varsa o kadar çok imkanımız var demektir. Ne imkanı? Mutlu etmek imkanı ve bunun neticesinde de onların her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim yaşamamızı. Her zaman etrafımızda birçok insan olabilir. Bunların sayısını arttırmak da yine bizim davranış biçimlerimize bağlı, bizim elimizde. İnsanları seversek, onlara en güzel davranışlarda bulunursak, onlar da bizi seveceklerdir sevgili kardeşlerim. Seveceklerdir ve sevdiklerini her vesileyle onlar da bize karşı göstereceklerdir. Her birinden bize ulaşan bir güzel davranış bizim mutluluğumuzun bir parçasıdır. Öyleyse neden başkalarına kötü davrananda onlardan da bize kötü davranışlar gelsin? Ve iki defa üzülelim. Bir, ona kötü davrandığımız için, bir haksızlık yaptığımız için üzülürüz. İki, o kişi bunun altında kalmaz da o da bize bir kötülük yaparsa bir defa daha üzülmemiz normal bir neticedir. Öyleyse iki defa hüzünlenmek, iki defa üzülmek yerine neden bizler başkasını mutlu etmeyelim de bunun karşılığında da mutlu olmayalım? Yapmamız lazım gelen şey son derece açık ve kolay. Başkalarını mutlu etmek istikametinde bir gayretin sahibi olmalıyız. Ve bundan hiç vazgeçmemeliyiz. Her zaman benim görevim etrafımdaki insanları mutlu etmektir tarzında bir düşüncenin sahibi olmalıyız. Ve bunun meyvelerini aldıkça otomatik olarak gerçekleşir olaylar. Ve bu meyveler alındıkça bizim için daha çok, daha çok, daha çok insanı mutlu etmek, bunun denemesini de geçirdiğimiz için üzerimize farz olur. Bütün gücümüzle etrafımızdaki herkese onları mutlu edecek olan davranışlarda bulunmak isteriz.
Ve bunu başardığımızı görürüz. Büyük bir zevkle, huzurla. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın dizaynına baktığımız zaman kanunlarını ne kadar muhteşem, ne kadar güzel bir dizayn içinde koyduğunu görüyoruz. Görevimiz etrafımızdaki bütün insanları mutlu etmek ve her birine verdiğimiz mutluluk kadar mutluluğu bizim de yaşamamızı temin etmek. Bunun arkası mutlaka mutluluktur. Ne kağı küfte, o kağı ekmek. Etrafınızdaki insanların her birine ne kadar mutluluk verdiyseniz, onların toplamı kadar mutluluğu siz de yaşayacaksınız. Öyleyse hemen harekete geçin sevgili kardeşlerim. İnsanları sevin, mutlu edin. Onlar da sizi mutlu etsinler. Allah Teala'nın huzurunda hepinizi selamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Hepinizi çok ama çok seviyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. İşte kalp kalbe, gönül gönüle bir sohbet. Gene birlikteyiz. Konumuz takva. Hangi konuda bunu söylüyoruz? İslam'dan kopan kavramlar, Kur'an kavramları. Takva deyince önünüze gelen, ulaşabildiğiniz bütün din ulemasına sorun, takva nedir diye. Size onun lügat manasını söyleyebilir. Takva, sakınmak demektir, çekinmek demektir, korkmak demektir. El-Hak doğru. Takva müessesesi bunu içerir. Peki ama sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de 28 basamağı oluşturan o muhteşem İslam merdiveninde tam 7 tane takva var. Üçüncü basamaktaki takva, ki yedinci basamağı ifade eder. 14. basamaktaki takva, 21. basamaktaki takva, 25. basamaktaki takva, 27. basamaktaki takva, 28. basamağın 4. kademesindeki takva, 27. basamak, 28. basamağın 5. kademesindeki takva olmak üzere tam 7 tane takva var. Her biri İslam merdiveninin ayrı bir müessesesine, ayrı bir safhasını ifade eder. Ayetin içindeki muhtevaya baktığınız zaman aynen böyle olduğunu görürsünüz. Öyleyse takvaları isimleri itibariyle ayırırsak, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin takvası, aminüler takvası başlangıçtaki, sonraki irşat makamına ulaşınca taviyet takvası, sonra üçüncü takva ruhun Allah'a ulaşmasıyla Allah'ta yok olması, vuslat takvası, hidayet takvası, ruhun Allah'ta yok olması, yani evap takvası, Allah'ın zatında yok olması takvası. Sonra fizik vücudun teslimi konusu geliyor. Muhsinler takvası. Sonra nefsin teslimi. Muhlisler takvası. Nefsin halis oluşu. Sonra irşada ulaşma ihata eden irşat takvası ve neticede de iradenin de teslimini muhtevasına alan bir hakkın takva, hakka tukatihi takva, rüyetullah takvası da diyebilirsiniz, mürşitler takvası da diyebilirsiniz. Konular birbirinin içinde bir dizayn oluşturuyor. Bu dizayna göre de İslam'ın standartları oluşuyor ve 7 tane takva, 28 basamakta 7 tane takva, ruhun ve için nefsin ve iradenin teslimini tamamlayarak kişiyi teslimin en üst noktasına ulaştırıyor.
Öyleyse ne kalmış elimizde sevgili kardeşlerim bunlardan? Sakınmak, çekinmek, korkmak. Kur'an'ın bu muhtevası insanlar tarafından artık bilinmiyor. Bu Allah'ın bir öğretisidir. Ve bu öğretinin sahibi olarak konuşuyoruz. Allah'ın bir lütfuna mazhar olan kişi olarak konuşuyoruz ki bize takvaları o öğretti. Ve konuyu bütünleştirdiğimiz zaman karşımıza çıkan muhteşem bir İslam dizaynı görünüyor. Bu dizayndan ne yazık ki bugünün din kültürü, İslam dini kültürü yoksundur. Ki İslam dini kültürü dediğimiz zaman unutmayın sevgili kardeşlerim, başka bir din zaten hiç olmamış. Allah'ın yegane dininin safhaları. Kur'an-ı Kerim indirildiği zaman dinlerin hepsi kargaşa içindeydi. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar dinlerini unutmuşlardı. Onların dışındaki insanlar da zaten hiç yaşamıyorlardı. Ama toplumun geniş kesimleri itibariyle hangi dinin içinde olursa olsun insanlar o kavimde mutlaka Allah'ın bir Resulü var olmuştur. Bütün insanların yaşadığı devirlerde ve insanların yaşadığı her yerde, her kavimde mutlaka bir Resul var olmuştur ve kıyamete kadar da var olacaktır. Bu sebeple hangi dinin içinde olurlarsa olsun insanlar, orada yaşayan insanlar da, insanların da çok küçük bir kısmı, %10'dan daha azı, Allah'ın dinini hep yaşadılar. Kainatın yegane dinini, Hazreti Adem'in dinini, Hazreti Nuh'un, Hazreti İbrahim'in dinini. Yahudilikte, Hristiyanlıkta, İslam'da Hazreti İbrahim'den geliyor ve Kur'an-ı Kerim açık bir şekilde İslam dininin Hazreti İbrahim'in Hanif dini olduğunu vurguluyor. Aralarında hiçbir farkın mevcut olmadığını söylüyor kesin çizgilerle. Öyleyse bütün dünyayı saran bir fitne bugün faaliyettedir. İnsanların takvaya ulaşmasına mani olacak olan bir şeytani faaliyet duruma hakimdir. Ve takva dediğimiz zaman hep Kur'an-ı Kerim'deki ait olduğu kesim itibariyle değil, tam aksine lügat manası itibariyle kullanılmış. Piyasada 23 Kur'an-ı Kerim meali tespit ettik. Hepsini aldık. Ve oralardaki takva kavramlarını incelediğimiz zaman kesin bir sonuca vardık. Hepsinde, A'dan Z'ye hepsinde takva Allah'tan korkun şeklinde değerlendirilmiş. Yani lügat manası. Oysa ki şimdi göreceğiniz gibi takva 7 tane kademe içerir. Birinci takva Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, yani bunların adlarına amin olanlar diyor Kur'an-ı Kerim. Amin olanların takvasıdır. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetleri bunu gerçekleştiriyor, bunu ifade ediyor. Allah Teala buyuruyor ki: "Ela inne evliya Allahu la hafun aleyhim ve lahum yahsenun ellezine amenu ve kanu yettekun lehumul bishra fil hayatet dünya ve fil ahireti." O Allah'ın evliyası var ya, onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Onlar amin olmuşlardır, Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir ve takva sahibi olmuşlardır. Onlara dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Öyleyse bu birinci takva, amin olanların takvası. Birinci basamakta olayları yaşarız.
İkinci basamakta bunları değerlendiririz ve davranışlarımızı koyarız ortaya. Bu davranışlara göre başkalarını Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir gayreti olmayan herkesi Allah Teala seçer. Seçmedikleri sadece bu minvaldeki kişilerdir. İkinci basamak seçilenlerin basamağıdır. İnsanlar ya burada kalırlar, Allah'a ulaşmayı dilemezler, gidecekleri yer cehennem olur veya Allah'a ulaşmayı dilerler, yani amin olurlar. Amin olurlar takvasının sahibi olurlar. Söylediğimiz ayet Yunus suresinin 63. ayet-i kerimesi bu konuyla alakalı. Ellezine aminu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlardır ve takva sahibi olmuşlardır. Hangi sebeple? Cehennemden kurtulmuşlardır. Çünkü olmasalardı onlar korkunun varacağı neticenin cehennemin sahibi olacaklardı. Ama amin olmuşlar. Azap yerine mutluluk müjdesini almışlar. Hem dünya için hem ahiret için. Allah-u Teala Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde buyuruyor ki münibine ileyhi ve yettekuhu. Ona yönel, Allah'a yönel ve takva sahibi ol. Allah'a ulaşmayı dile ve takva sahibi ol. Ve kumus salate ve la tekunu minel müşrikin. Ve namaz kıl ve müşriklerden olma. Ve bundan sonraki ayet Rum 32, o müşriklerden olma ki onlar fırkalara ayrılmışlardır. Hizipler vücuda getirmişlerdir. Her biri kendi elindekiyle ferahlanırlar. Kim bu insanlar? Allah'a ulaşmayı dinemeyenlerin hepsi fırkalara ayrılmışlar ve şirklikler olarak değerlendiriliyor Allah Teala tarafından. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dileyenler sadece takva sahibidir. Bu dilek ya amene olmak şeklinde ifade ediliyor Kur'an-ı Kerim'de veya münib, enübü, yunib gibi kelimeler kullanılarak inabe istikametinde Allah-u Teala'ya ulaşmak manasına kullanılıyor. Allah'a ulaşmayı dilemek manasına kullanılıyor. Ulaşmak Allah'a hidayet olmak, ulaşmayı dilemek, amin olmak veya münib olmak şeklinde değerlendiriliyor. Ve görüyorsunuz ki münib olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi, takva sahibi yönelme açısından ele alıyor Allah-u Teala. Amin olan, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi dilek açısından alıyor. Her ikisi de Allah'a ulaşmayı dilemektir. Her ikisi de kişiyi cehennemden kurtarır ve Allah'ın cennetine ehil kılar. Bu birinci takvadır. Aminullah takvası. Üçüncü basamakta kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi üçüncü basamağa çıkar, ulaşır. Derhal Allah rahim esması tecelli eder o kişiye, dördüncü basamakta kişi ve ona furkanlar verir. Onun gözlerindeki hicab-ı mesturiyi alır, kulaklarındaki vakrayı alır, kalbindeki ekinneti alır. Görme hassasının üzerindeki mührü, işitme hassasının üzerindeki mührü, idrak etme hassasının üzerindeki mührü alır. 6 tane furkan verir kişiye, arkasından da o kişinin kalbine ihbat koyar. O kişi müfit olur. Allah'ın söylediklerini idrak edebilecek bir hüviyete girer. İlim sahibi olmak için yeterli vasfın sahibi kılınır. Bu 7 tane furkan Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala tarafından ifade ediliyor. Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun ki Allah size furkan versin diyor. Bu da birinci takvayı ifade ediyor. Ey amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olursanız Allah sizi furkan sahibi kılar. Furkanın sahibi olmak amin olmakla mümkün. Bu
ilk amir olma standardını ifade ediyor. İster Allah-u Teala amir olma kelimesiyle ifade etsin, ister münib, yunib gibi kelimelerle ifade etsin. Her halükarda kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi takva sahibidir ve cehennemden mutlak olarak kurtulmuştur. Cehenneme gitmenin özelliği nedir? Günahların sevaplardan fazla olması ve sadece Allah'a ulaşmayı dilemeyenler günahların sevaplarından fazla olanlardır. İşte Yunus suresinin 62, 63, 60, Yunus suresinin 7 ve 8. ayetleri bunu söylüyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَائِنَا وَرَادُ بِالْحَيَاتَ الدُّنْيَا وَاتْمَهَنُّ بِهَا الَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ اُلَٰئِكَ مَوَاهُمُ النَّارِ وَمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Onlar bize milaki olmayı dilemezler diyor Allah Teala. Ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar, doyuma ulaşırlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır diyor. Gaflette olanların hepsi Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bu sebeple ne münip olma açısından ne amene olma açısından Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a yönelmeyenlerdir. Ve takva sahibi değillerdir. Öyleyse kim Allah'a ulaşmayı dilerse veya yönelirse onlar için geçerli bu. Peki takva sahibi olmayanların durumu ne? Onların gidecekleri yer diyor Allah-u Teala, kazandıkları dereceler itibariyle ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Öyleyse takva sahibi olmayan kişi birinci ve ikinci basamaktaki kişidir. Allah'a ulaşmayı dilememiştir, gideceği yer mutlaka cehennemdir. Ama dileyenlerin mutlaka Allah-u Teala sevaplarını, günahlarını öteye çıkarıyor. Sevapları, günahlarını geçiyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor. Peki bundan sonra ne oluyor? Bundan sonra Allah-u Teala o kişinin kalbine ulaşıyor. İlk yedi basamak burada tamamlandı. Allah'ın o kişinin kalbine ihbat koymasıyla birinci yedi basamak tamamlandı. Birinci takva. Şimdi kişi ikinci takva için Allah'a yönelmek durumunda yedinci basamağa geldi. 14. basamağa da ulaşacak. Allah'ın otomatik sistemleri devam ediyor. Allah onun kalbine ulaşıyor. Kalbinin nur kapısını Allah'a çeviriyor. O kişinin göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ondan sonra kişi zikir yapmaya başlıyor. Allah'tan gelen rahmetle faz o kişinin göğsüne ulaşıyor. Göğsünden Allah'ın açtığı yolu, göğsünü yararak açtığı yolu takiben göğüsten içeriye giriyor. Kalbe kadar ulaşan bu iki nurdan rahmet nurları kalbe giriyorlar. Bu nurlar, rahmet nurları %1 derken %2 oluyor. 11. basamakta kalbe nurların girmesi, 12. basamakta nurların %2 olması ve kişinin bu noktada huşuya ulaşması. Bu huşunun neticesi ikinci takvadır. Ne yapacak? Kişi huşuya ulaştığı zaman bir hak kazanacak. Mürşidini Allah'tan sormak imkanı bulacak. Soruyor ve Allah-u Teala'nın mürşidini gösteriyor. Kişi mürşidine ulaştığı an ikinci takvanın sahibidir. Allah Teala diyor ki Maide 35'te ya eyyühellezine aminüttekullâhe vebtegu ileyhin vesilete. Ey amin olanlar, takva sahibi olun. Yani amin oldunuz, zaten birinci takvanın sahibisiniz. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Şimdi takva sahibi olun. İkinci takvanın sahibi olun. Nasıl olacaksınız? Allah'tan Allah'a ulaştıran vesileyi isteyin diyor Allah Teala. Allah'a ulaştıran vesileyi Allah Teala'dan istediğiniz zaman ne olacak?
Allah Teala size onu gösterecek. Gideceksiniz, tabi olacaksınız. Tabi olduğunuz an ikinci takvanın sahibisiniz. Tabiyetin tahakkuk, takvası. Üzerinize farz. Unutmayın sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili kardeşlerim. Allah'a ulaşmayı dilemek üzerinize farz. Mürşide ulaşıp tabiyet gene üzerinize farz. Burada Allah Teala açık ve kesin bir şekilde Allah'tan isteyin diyor. Allah'tan nasıl isteyeceğinizi Bakara suresinin 45-46. Ayetlerinde gösteriyor. Sabırla, hacet namazıyla istiyorsunuz. Ve bu noktada Allah Teala'nın dizaynı içerisinde Allah Teala diyor ki 14. basamakta vücuda gelen takva Ali İmran suresinin 16. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki kul e unebbiukum bi hayrin min zalikum lillezine tekav inde rabbihim cennetun tecri min tahtiha enharu halidine fiha ve ezvacun mutahharatun ve redvanun min Allah Allah'ın basulün bile var. Ve Ali İmran 16 اَلَّذ۪ينَ يَكُلُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَافِرْ لَنَا زُنُوبَنَا كَنَا عَذَابَ النَّارِ Size bundan daha hayırlısını haber vereyim mi? Takva sahibi olanlar için Rablerinin katında içinde devamlı kalacakları altından ırmaklar akan cennetler var. Tertemizleştiler ve rıza var. Allah kullarını görendir. Onlar derler ki diyor Allah Teala Ya Rabbi muhakkak ki biz aminu olduk. Burada ikinci defa aminu oluş söz konusu. Ve bunun ikinci takva olduğu nereden belli? Bize mağfiret et. Allah-u Teala'nın mağfireti giriyor, devreye giriyor. Burada mağfiret. Kim Allah'a ulaşmayı dileyerek mürşidine ulaşırsa, tabiyet Allah'ın gösterdiği mürşide ki gösterir, kişi hacet namazını kıldığı takdirde, ona ulaşıp da tabi olduğu an kişi, ikinci takvanın sahibi olur. Burada imanı artan bir mümin vardır. Allah mücadele 22'ye göre onun başının üzerine devrenin imamının ruhunu gönderir ve kalbinin içine imanı yazar. Bu noktada kişi ikinci defa aminu olmuştur. Allah Teala'nın izahını açık bir şekilde burada gösteriyor. Öyleyse kim irşat makamına ulaşır da tabi olursa yeni bir takvanın sahibi olur. İşte Allah'tan mürşidini isteyen kişi ona tabi olacaktır. Tabiyet Allah-u Teala'nın farz emridir. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Birinci takvanın sahibi olmuşlardır. Tağuta kul olmaktan kurtulmuşlardır. Allah Teala bu noktada 14. basamakta kişinin irşat makamına ulaşmasını ve tabiyetini ifade ediyor. Bu tabiyet kişinin
kalbine imanın yazılmasını ifade eder ve günahlarının sevaba çevrilmesini ifade eder. Bu ikinci takvadır. Günahların sevaba çevrildiği noktadaki takvadır. Tabiyet takvası, imanı artan müminler takvası, aynı standartlarda bir takvayı ifade eder. Bundan sonra ne yapacaktır kişi? Zikir yapacaktır. Allah'tan gelen nurlar kalbine gelecektir. Kalbinde ilk izliği %7 nur birikiminde ruh birinci gök katına çıkacaktır. Sonra ikinci bir %7 nur birikimi, ikinci gök katı, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci defa nur birikimleri, yedinci gök katı, ruhun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması. Allah'ın zatı meaptır, sığınaktır. Ve ruhun sığınağa sığınması. Nebe suresinin 39. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki zalikel yevmül hakkı fe men şahitte haze ila rabbihi meava. O gün, tabi olunan gün, dileyen kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Allah'a ulaştıran bir yol ittihaz eder. Ve kimin ruhu Allah'a ulaşırsa Allah o kişinin ruhuna meab olur. Hüviyeti var. Kişinin ruhu Allah'a sığınıyor. Allah o kişi için bir sığınak. İkinci takvanın, yani mürşide ulaşıp da tabiyetini gerçekleştiren takvası da ruhunu Allah'a ulaştırıp da meaba sığınan, bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de evvab olarak anılan kişilerin üçüncü takvası da aynı ayet-i kerimelerde anlatılmış Kaf suresinin 31 ve 32. ayetleri. Ve uzifetül cenneti lil muttakine gayri vaid. Hâzâ mâ tu'âdûne li kulli evvâbin hafîz diyor Allah-u Teala. Cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. Diyor ki Allah-u Teala cennet takva sahiplerine uzak olmayarak yaklaştırıldı. İşte vaad olunduğunuz şey budur, bu cennettir. Kimler için? Evvab olanlar için ve hafiz olanlar için. Evvab, meaba ulaşmış demek, bu üçüncü takva, evvablar takvası. Ama aynı ayet-i kerime, ikinci takvayı da, bundan bir evvelki takvayı da alıyor. Ne olmuş kişi? Evvab olmadan evvel hafiz olmuş. Muhafaza altına alınmış, başının üzerine bir muhafız göndermiş Allah-u Teala. Onların başlarının üzerine bir muhafız göndeririz diyor Allah-u Teala. Ve Allah-u Teala burada biz onlar hüviyetlerini bozmadıkça biz onların üzerindeki muhafızı oradan almayız buyuruyor bir ayet-i kerimesinde. Öyleyse Kaf 31 ve 32 hem ikinci takvayı hafiz kelimesiyle ifade ediyor. Başlarının üzerine muhafız gelenler, mürşitlerine tabi olanlar. Hem de üçüncü takvayı sığınağa sığınanlar olarak değerlendiriyor. Ruhun Allah'a ulaşıp Allah'a sığınması. Allah Teala Ali İmran 14'te diyor ki vallahu indehu hüsnül meab. Allah'ın katında Allah muhakkak ki en güzel sığınaktır. Yani ruhun sığınağıdır. Sad suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala buyuruyor ki haza zikrun
ve inne lil muttakine le hüsne meab. İşte bu Allah'ın zikridir. Kur'an-ı Kerim ve muhakkak ki takva sahipleri için hüsnül meab vardır. Meabın sığınağın en güzeli vardır. O da Allah'ın zatıdır. Kimler içinmiş? Takva sahipleri içinmiş. Öyleyse burada görünen husus evvap olanların da takvası var ve takva sahipleri için meab söz konusu. Yani Allah'ın zatına ulaşan kişilerin takvasından bahsediyor Allah Teala. Bu üçüncü takva, ruhumuzun Allah'a ulaşması, Allah'ın zatında yok olması ve yeni bir takvanın sahibi oluşumuz. Bu takvanın ötesi, burası 21. ve 22. basamaklar. Ruhun Allah'a ulaşması 21. basamak, Allah'ın zatında yok olması, evvap oluşumuz 22. basamak. 22. basamakla 3. takva, evvap takvası tamamlanıyor. 2. takva da söylediğimiz gibi Kaf 31'de yeniden değere, muhtevaya alınmış. Sevgili kardeşlerim, görülüyor ki 22. basamakta bir başka takva var. Allah'ın kişilerin ruhlarına meab olduğu, sığınak olduğu seviyedeki takva. 22. basamaktaki takva. Sonra ne oluyor? Sonra Allah-u Teala bize bir taht veriyor. Ondan sonra biz zahit oluyoruz, zühd sahibi oluyoruz. Ne zaman ki nefsimizin kalbindeki nurlar %80'i aşıyor, o zaman fizik vücudumuz da Allah'a teslim oluyor. Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir özellik kazanıyor. Burada muhsinlerden oluyoruz. Nisa 125'te Allah Teala buyuruyor ki: "Femen ahsenu dinen mimmen eslemu ve cehudin."

İşlemeyen bir özelliğin sahibi olursa o kişi fizik vücudunu Allah'a teslim etmiş ve muhsinlerden olmuştur. Öyleyse burada yeni bir takvanın söz konusu olması lazım. Bakalım ne diyor Allah Teala bu takva için? Muhsinler takvası diyor. Ali İmran 133 Allah Teala buyuruyor ve sari'u ila mağfiretin min rabbikum ve cennetin arduhas semavati vel ardu. Bu iddet lil ve koşuşun diyor Allah Teala mağfirete Rabbinizden mağfirete ve arzı göklerle yer kadar olan cennete koşuşun ki o cennet takva sahipleri için hazırlanmıştır diyor Allah Teala. P şıkkında da buyuruyor ki o takva sahipleri konusunda ellezine yunfikune fissarai ve darai onlar darlıkta da bollukta da infak ederler. Vel kazminel gayza ve gayzlarını öfkelerini yutarlar. Vel afine aninnas ve insanları affederler. Vallahi yuhibbul muhsinun. Allah muhsinleri sever. İşte 133. ayet-i kerimesinde o cennet takva sahiplerinin hazırlanmıştır diyen Allah Teala bir sonraki ayette onların muhsinler olduğunu söylüyor vasıf vererek. Öfkelerini yutanlar, nası affedenler, darlıkta da bollukta da infak edenler. Hem fizik standartlarda infak ederler, hem de Allah'tan gelen rahmeti, fazlı ve salavatı fizik vücudun nefse ulaştırması sebebiyle bir dizayna sokarlar. Öyleyse Allah-u Teala'nın dizaynı açık ve kesin bir dizayn olarak çıkıyor karşımıza. Bir muhsinler takvası diye takva söz konusu. Muhsinlere ait bir takva. Ne zaman muhsin oluyoruz? Fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman. Şimdi bu noktada duralım, sahabeye bakalım. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler mi? Bunun kesin olduğunu görüyoruz. Yani amenular takvasının sahibi olmuşlar mı? Kesin. Diyor ki Allah Teala Zümer 17'de onlar tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Kendilerini kurtardılar. Çünkü onlar Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele. Bütün sahabe Allah'a ulaşmayı dilemişler. Birinci takvanın sahibi olmuşlar. Bütün sahabe mürşitlerine tabi olmuşlar mı? Hepsi hem sahabe Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a tabi olanlar. Araf 157 diyor ki kim o ümmine bir Resul'e tabi olmuşsa onların hepsi felaha erdiler. Bütün sahabe tabi olanlar hepsi felaha ermişler. Aynı zamanda Fetihon, Habibim sana biat etmek, tabi olmak, Allah'a tabi olmaktır. Onlar sana tabi olduğu zaman onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı diyor. Tabiyet kesin. İkinci safayı da tamamlamışlar. İkinci takvada tabiyet takvası da tamam. Ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları zaman üçüncü takvaya da ulaşmışlar. Zümer 18 onların hepsinin hidayete erdiğini söylüyor. Hidayet ise Ali İmran 73'te innel hüda hüdallah şeklinde ifade ediliyor. Muhakkak ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bütün sahabe Allah'a ulaşmışlar. O hidayetin sahibi olmuşlar. Ve hidayet takvasına

ruhları Allah'ın zatında yok olduğu için evvap takvaya ulaşmışlar. Fizik vücutlarını Allah'a teslim etmişler mi ve muhsinler takvasına ulaşmışlar mı? Elbette ulaşmışlar. Allah Teala diyor ki Âl-i İmrân suresinin 20. ayet-i kerimesinde, Habibim o ümmileri ve kitap sahiplerine de ki, ben ve bana tabi olanlar, biz hepimiz veçhimizi, fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Bütün sahabe Allah'a teslim etmişler fizik vücutlarını ve muhsinler takvasına sahip olmuşlar. Muhsinler takvasından sonra gelen takva kişinin daimi zikre ulaşmasından sonraki takva, nefsini Allah'a teslim ettiği noktadaki takva, fizik vücuttan sonra teslim olacak olan nefstir. Bütün sahabenin nefslerinde Allah'a teslim ettikleri bir vaka olarak çıkıyor karşımıza ve bu nokta kişinin ahsen olduğu noktadır. Maide suresinin 93. ayet-i kerimesinde Allah Teala diyor ki: "Leyse alellezine aminu ve amilus salihati cünahun." Amin olan ve nefsi ıslah edici amel işleyenlerin üzerine günah yoktur. Fîmâ taimü, yedikleri, önceden yedikleri şeylerde üzerlerinde günah yoktur. Yani günah olduğunu bilmeden içtikleri içkide, yedikleri ette, Allah Teala burada diyor ki izamet tekav, takva sahibi oldukları zaman ve aminu, ve amin oldukları zaman ve aminu salihati, nefsine sadece amel işledikleri zaman, sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi oldukları zaman ve aminu, tekrar amin oldukları zaman, sümmet tekav, tekrar takva sahibi oldukları zaman ve ahsunu, bu son takvada ahsen oldukları zaman diyor Allah Teala. Vallahi yuhibbul muhsinun. Buradaki muhsin, nefsini Allah'a teslim edenler. Burada Allah Teala birinci takvayı anlatıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek takva sahibi olmak ve amin olmak ve ondan sonra ruhu Allah'a ulaştırarak nefsi ıslah edici amelleri başlamakla ikinci takvanın sahibi olmak, evvap takvanın sahibi olmak. Ondan sonra tekrar takva sahibi olmak ve amin olmak, fizik vücudu, ruhu Allah'a teslim etmek, sümmet tekav, sonra tekrar takva sahibi olmak ve fizik vücudun teslimden sonra nefsi de Allah'a teslim etmek, ahsenu olmak. Zümer 10'da Allah Teala diyor ki: "Kul ya ibadiyellezine aminetteku rabbekum lillezine ahsenu fi hazihid dünya hasene. Ardullahü vasi'a innema yuveffes sabirune ecuhum bi gayri hisabin." Ey peygamber, ey Muhammed, de ki diyor Allah Teala: "Ey amin olanlar,
Rabbinize karşı takva sahibi olun. Bu dünyada ahsen olanlar için hasene vardır. Kazanılan üst seviye dereceler. Ardullahi vasıya, Allah'ın arzı geniştir. İnnemâ yüveffes sabirun, sabredenlere mükafat, sabredenlere verilecektir. Ecrühüm ecilleri bi gayri hisap, hesapsız olarak. Burada hem sabretme müessesesini almış Allah Teala, hem de ahsen olanlardan bahsediyor. Amel olanlardan ahsen olanlar için. Ahsen olanlar nefslerini de Allah'a teslim edenler olarak çıkıyor karşımıza. Burada kişi halis oluyor. Ve Allah Teala Bakara 179'da veleküm fil kısasi hayatun ya ulul elbab lealekum tettekun diyor. Ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır diyor. Bu kısası yaparsanız takva sahibi olursunuz diyor. Öyleyse ulul elbab ne zaman olunuyor? Daimi zikre ulaşan kişi ulul elbab oluyor. Ulul elbab olduktan sonra yeni bir kısas söz konusu. Ulul elbab olan kişi evvela karanlıkla aydınlığı, nur karanlıkla nuru değiştirmiş olan kişidir. Nefsinin bütün afetlerini temizlemiş olan kişidir. Ve bunun yapması lazım gelen şey, bundan sonraki kademeyi tamamlaması, nefsini de Allah'a teslim etmektir. Nefsini teslim ettiği zaman yeni bir takva sahibi olacaktır. İşte bu Bakara 179 onu söylüyor. Kısasta hayat, karanlıkla aydınlığın kısası. Kısasta hayat, gayb alemini görmeyen gözlerin görmeye başlaması, işitmeyen kulakların işitmeye başlaması, idrak etmeyen kalplerin gayb alemini idrak etmeye başlaması ve kişinin nefsini Allah'a teslim etmesi. Burada söz konusu olan ahsen takva, yani muhlisler takvası. Ve bu nefsin ıslahı noktasında olan bir takva. Ve bu noktadan sonra nefsimizi Allah'a teslim ettikten sonra bir yeni noktaya ulaşıyoruz. Allah Teala gök katlarını bize tamamen gösterdiği zaman bizi tövbe-i nasuha davet ediyor. Böylece ihlas makamı bitiyor, salah makamı başlıyor. Salah makamının birinci kademesi günahlarımızın örtülmesi, ikinci kademesi, üçüncü kademesi salah nurunu almamız, dördüncü kademesi günahlarımızın sevaba çevrilmesi. Bu noktada irşada ulaşmak söz konusu. Neyle oluyor bu? O seviyede bir günahların örtülmesi, günahların sevaba çevrilmesi. İşte bu hususu Ahzab suresinin 70 ve 71. ayetleri anlatıyor. Ya eyyühellezine amennüttekullâhe ve kulû kavlen sedîde. Amin olanlar, Allah'a karşı takva sahibi olun. Yaslih lekum, yuslih lekum amalukum, sizin amellerinizi ıslah etsin. Ve yâfir lekum zunubekum, ve sizin günahlarınızı sevaba çevirsin. Ve men yuti'illâhe ve resûlehu fekat fâze fevzen azîmâ. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o fevzün azime ulaşmıştır. Büyük mükafata ermiştir diyor Allah Teala. Burada Allah'a karşı takva sahibi olmak söz konusu. Allah Teala
Diyor ki Maide 65'te velev enne ehlel kitabi aminu vettekav ve kefferna anhum seyyiatihim ve leethalnâhum cennâtin naîm. Eğer kitap ehli amin olsalardı ve takva sahibi olsalardı mutlaka onların seyyiatlarını örterdik ve onları naim cennetlerine koyardık. Naim cennetleri daimi zikre ulaşmış olanların ulaşacakları cennetler. Burada günahların örtüldüğü nokta kişinin bir yeni hedefe ulaştığı yer. İrşad noktasına, irşad takvasına ulaşması. Mağfiret orada söz konusu. Eclül Azim ise ondan sonraki kademeyi ifade ediyor. Öyleyse Allah sadece günahları örtmüyor, günahları sevaba çeviriyor. O noktadaki takva irşat takvasıdır. Bütün sahabe oraya da ulaşmış. Hepsi irşada ulaşmış. Diyor ki Allah Teala Hücurat 7'de ey sahabe biliniz ki aranızda Allah'ın Resulü vardır. O sizin söylediklerinizi itaat etseydi bundan çok zarar görürdünüz. Hatta belki Allah'ın lanetine de uğrardınız. Ama Allah size imanı sevdirdi. Fıskı, küfrü, isyanı kerih gösterdi. Ve hepinizin kalplerini müzeyyen kıldı. İmanla müzeyyen kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır diyor Allah Teala. Bütün sahabe irşat takvasına ulaşmış. 28. basamağın 4. kademesi. Ve Allah Teala bir hakkın takvadan bahsediyor. Bundan sonra bütün sahabe bir hakkın takvaya da hepsi ulaşmışlar. İrşat makamının sahibi olmuşlar. Bir hakkın takva konusunda Allah Teala evvela emri ifade ediyor Ali İmran 102'de. Ya eyyühellezine aminüttekullâhe hakka tukatihi ve la temutunne illa ve entüm müslimun. Ali İmran 28. Buradaki ifadesini Allah Teala'nın hakkıyla takva sahibi olanlar nasıl bir takva sahibi oldularsa siz de öyle bir hakkın takvanın sahibi olun diyor Allah Teala. Ve ölmeden önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Ölmeden önce mutlaka Allah'a teslim olun. Allah Teala Ali İmran suresinin 28. ayet-i kerimesinde bir hakkın takvayı şöyle anlatıyor. La yettehizil müminin el kafirine evliyae min dunil müminin. Müminler, müminlerden başkasını yani kafirleri dost edinmesinler. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ فِي شَيْءٍ Kim bunu yaparsa o Allah'tan başka bir şeyin içinde değildir. اِلَّا اَنْ تَتَّكُوا مِنْهُمْ تُقَتَّنْ Ancak onlardan bir hakkın takva sahibi olanlar hariç. Ve يُحَذِّرُكُمُ النَّفْسَهُ Ve Allah size bundan sakındırır diyor. Burada bir hakkın takva söz konusu. Burası takvanın sonudur. İrşat makamına gelen insanlar için söz konusudur. Öyleyse görülüyor ki bir hakkın takva söz konusu insanlar için. Bütün sahabenin bir hakkın takvaya ulaştıkları ise Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesindeki mürşit vasıflarından kesinlikle ortaya çıkıyor. Bütün sahabe irşat ehli olmuşlardır. Diyor ki Allah Teala o sabikunel evvelin var ya onların bir kısmı ensardandı, bir kısmı muhacirindendi.
bir de ensara ve muhacirine ihsanla tabi olanlardandı. Görünüyor ki onlar Fevzül Azim'in sahipleridir diye bitirmiş Allah-u Teala bir hakkın takvanın temel işareti. Allah-u Teala'nın söylediği dizayn açık ve kesin bir dizayn. Orada bütün sahabe irşat makamının sahibi olmuşlar. Allah-u Teala tarafından irşat makamına tayin edilmişler. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, görülüyor ki 7 ayrı hüviyette takva var Kur'an-ı Kerim'de. Bu son takva 28. basamağın 5. kademesine ait. Ondan evvel ki irşada ulaşanların takvası 28. basamağın 4. kademesine ait. Ki gayb alemine ait kalp gözlerinin, kalp kulaklarının açılması söz konusu orada. Bir sonuca ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takva var. 3. basamakta başlayan aminular takvası 7. basamağa kadar hemen götürüyor kişiyi. 14. basamakta tabiyet takvası, mürşide tabi olunuyor. 21. basamakta, 22. basamakta Allah'a ruhun ulaşması ve meabta yok olması, Allah'ın o kişinin ruhuna sığınak olması takvası, evap takva, evaplar takvası. Bu üçüncü takva. İkinci takvanın bir başka adı da başın üzerinde muhafız bulunanların takvası. Hafizlerin muhafaza altına alınanların takvası. Dördüncü takva 25. basamakta fizik vücudumuzun Allah'a teslimiyle oluşan takva. 5. takva nefsimizin Allah'a teslimiyle oluşan takva. 6. takva irşada ulaştığımız noktadaki takva. 7. takva da irşat makamının sahibi olduğumuz noktadaki takva. 28. basamağın 5. kademesine kadar ulaşıyor. Allah o kişinin iradesini kendi iradesine bağlıyor ve konuyu tamamlıyor. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, ne gördük? Bütün Kur'an-ı Kerim mealleri, nerede takva kelimesini görürlerse görsünler, her biri ayrı bir kademenin takvası olmasına rağmen, bu konuda hiçbir ilmin sahibi olmadıkları için, bütün takvalara sadece Allah'tan korkmak diye değer vermişler. Yani İslam kültüründe takva müessesesi bütünüyle yitirilmiş durumda. Oysa ki her biri bir ayrı hüviyet ifade ediyor. 28 basamaklı İslam merdiveninde 7 tane takvanın her birinin ayrı bir özelliği var. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bunları bize Allah öğretti. Ve İslam aleminin kaybolmuş olan nura yeniden kavuşması söz konusu oldu. Artık labirentlerde kaybolmayacaksınız. Kur'an-ı Kerim sizi ait olduğunuz hedefe, ruhunuzu ve içinizi, nefsinizi ve iradenizi Allah'a teslimi mutlaka götürecek olan bütün özelliklerin sahibidir. Görülüyor ki Kur'an-ı Kerim'de tam 7 tane takvalar.
takva vardır sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah Teala'nın hepinizi bütün bu takvaların sahibi kılarak irşat makamına ulaştırmasını Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü. El-Fatiha ve as-salavat. Esselamu aleykum ve rahmetullah ve berekatühü.

El-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed. Eûzübillahi mineşşeytanirracim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki bir defa daha Yüce Rabbimiz bizleri Allah'ın bir zikir sohbetinde bir araya getirdi. Konumuz gaflet. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kur'an-ı Kerim'de önemli bir müesseseden bahsediyoruz. Gaflet dediğimiz zaman. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak, gafletin en büyüğüdür. Bir konu hakkında, bir emir konusunda, mutlaka yerine getirilmesi gereken bir emir konusunda bir kişinin gafleti demek, o emrin yerine getirilmesinin imkansızlığı manasına geliyor. Ve gaflet kişiyi cehenneme sürüklüyor. Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Hadi gelin sizinle beraber beraberce bakalım. Allah Teala nerede kullanıyor bu gafleti? İşte Yunus Suresi'nin 7 ve 8. ayetleri. Allah Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezine la yercune likaena ve radu bil hayatet dünya vatme'ennu biha ellezine hum an ayatina gafilun ulaike mevahimin narı bima kanu yeksibun. Diyor ki Allah Teala, onlar bize ulaşmayı, ruhlarını ölmeden evvel bize ulaştırmayı dilemezler diyor Allah Teala. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutmain olurlar. Onlar bizim ayetlerimizden gafil olanlardır. Allah'ın ayetlerinden gafil olma müessesesi. Ülâike mevâhimin nâru bimâ kânû yeksibûn. Kazandıkları dereceler itibariyle onların gidecekleri yer ateştir, cehennemdir diyor Allah-u Teala. Burada ne görüyoruz sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler? Burada önemli bir olgu var. İnsanların bir müesseseyi bilmemesi hali, bunun adı gaflettir. Allah'ın koyduğu kanunlardan, emirlerden haberdar olmaması hali gaflettir, gafil olmak. Bilinmesi lazım gelen bir hususu bilmemek, tatbik edilmesi lazım gelen bir hususu bu sebeple tatbik edememek
ve Allah'ın cezasına muhatap olmak, bu gafletin sonucu. Gaflet bizi cezalanmaya götürüyor. Öyleyse önemli bir kavram. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, can dostlarım, gönül dostlarım. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi gafletin içinde kabul ediliyor. Cezası mı? Cezası cehennem. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes bu gafletin içerisinde ve cehenneme gitmek mecburiyetinde. Önemli mi? Çok önemli bir şey sevgili kardeşlerim. Şimdi düşünün. Bütün dünyadaki üniversitelerde din öğretiliyor. İslam öğretiliyor. Ve bu üniversitelerde Allah'a ulaşmayı dilemek öğretilmiyor. Ve öğretim kadrolarının hepsi Allah'ın ayetlerinden gafil. Onlardan bu ilmi öğrenenler de gafil. Talebeler de gafil. Ve öğretim üyelerinin gafleti sebebiyle ötekiler cehenneme gitmek mecburiyetinde. Öyleyse bu gaflet öğretim kadrolarının üzerine Allah'ın bir cezalandırma sistemini yüklüyor. Sırf öğretim kadrosunun gafleti sebebiyle talebeler de gaflette ve öğretimin yapıldığı milyonlarca talebe, milyonlarca öğrenci Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir şeyin Kur'an-ı Kerim'de olduğundan haberdar değil. Bunun üzerlerine bir farz olduğundan haberdar değil. Bunu gerçekleştirmezlerse gidecekleri yerin cehennem olduğundan haberdar değil. Ve bu insanlar cehenneme gidecekler. Sevgili kardeşlerim, o zaman bu gaflet sonuçları çok ötelere kadar uzanan, öğretim kadrolarını çok büyük bir sorumluluğun altına iten bir müessese, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, son derece net olarak Allah-u Teala buyuruyor. Kim bana mülaki olmayı, ruhunu ölmeden evvel bana ulaştırmayı dilemezse, o kişi benim ayetlerimden gafildir diyor. Gaflettedir diyor. Ve o kişinin kazandığı dereceler itibariyle gideceği yer cehennemdir diyor. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, ne zamandan beri biz Allah'ın Kur'an hakikatlerini, insanları dalaletten kurtaracak olan, hidayete erdirecek olan temel müesseseleri herkese, özellikle öğretim üyelerine anlatmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Bu emri aldık. Bunu yapmakla vazifeliyiz. Ama herkese sesimizi ulaştıramamak
bir vaka olarak çıkıyor karşımıza. Ne zaman ki insanlar bizim uydudaki görüntülerimizi izlerler, ne zaman ki bilgisayardan Allah'ın ayetlerinden gafil olmak kesimine, gaflet kesimine bakarlar, o zaman haberdar olabilirler. Belki haberdar olmaları milyonlarca kişinin geleceğini cehennemden cennete çevirir. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin bedeli çok ağır bir bedel. Şimdi bir, Allah'ın ayetlerinden samimi bir şekilde gaflet sahibi olanlar var. Gerçekten bilmiyorlar. Evet, öğretim üyesi insanlar ama Kur'an-ı Kerim'de böyle bir hüviyet mevcut olduğunu, Allah'a ulaşmayı dilemek diye bir talebin insanlar tarafından mutlaka yerine getirilmesi gerektiğini, eğer yerine getirilmezse kurtuluşun mümkün olmadığını henüz bilmiyorlar. Bir kısmı samimiyetle bilmiyor. Peki kendilerine düşen her şeyi yapmışlar mı? Evet, yapmışlar. Okudukları okullarda kendilerine öğretilen her şeyi öğrenmişler. Sınıflarını geçmişler. Master'larını yapmışlar, doktoralarını yapmışlar. Öğretim kadrolarına geçmişler. Doçent olmuşlar, profesör olmuşlar. Ama hiçbir kasıtları olmaksızın sadece bilmiyorlar. Ne yazık ki onların bu konudaki hüsnü niyeti onları kurtaramaz. Ve daha ötesi var sevgili kardeşlerim. Yetmez. Onlar kendilerinden dini öğrenmesi lazım gelenlere kurtuluşu öğretemedikleri için o insanların cehenneme gitmelerine engel olamamak durumundalar. Bu husus onları Allah'ın huzurunda sorumlu tutar mı tutmaz mı, bu konu Allah'a ait. Ama bu insanlar okullarından bunları öğrenmeyerek mezun olmuşlarsa, bizim söylediklerimizden de haberdar değillerse, başka ülkelerdeki, üniversitelerdeki profesörler de, öğretim üyeleri de, kendi ülkelerinde bulunan Allah'ın mutlaka bu emirleri kendilerine tebliğ ettiği Resulleri var. Onların söylediklerinden haberdar değillerse, konuyu hafife alıyorlarsa, ama samimi bir şekilde gerçekten haberdar değillerse, ki rahatlıkla bu mümkün olabilir, haberdar olmayabilirler. O zaman sorumluluk derecelerinin ne olacağı Allah'a ait bir konu. Ama şurası kesin, onlar öğretmiyorlar diye öğrenim mevkiinde olanlar Allah'ın ayetlerinden gaflet içinde bir hayat geçireceklerdir ve kurtuluşları da söz konusu değildir. Sırf Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar diye insanların cehenneme gitmesi. Düşünelim, bu insanlar namazlarını kılıyorlarsa, oruçlarını tutuyorlarsa, zekatlarını veriyorlarsa, hacca gidiyorlarsa, kelime-i şehadet getiriyorlarsa ve İslam'ın 5 şartının kendilerini kurtaracağına samimiyetle inanıyorlarsa, buraya kadar sorumluluğun Allah'la kendi aralarında olması söz konusudur.
Ama sevgili kardeşlerim, bir kısmı var ki bizim söylediklerimizi dinliyorlar, izliyorlar, öğreniyorlar, tahkik ediyorlar. Doğru olduğuna evvela şüpheyle bakıyorlar. Bir ayetten sonraki bütün ayetleri inceledikleri zaman doğru olduğundan kesin şekilde emin oluyorlar. İşte bu noktadan itibaren sorumluluk başlıyor. Çok ağır bir sorumluluk. Bu hakikatleri öğrenen öğretim üyeleri ikiye ayrılıyor. Bir kısmı bir vicdan azabı duyuyor. Ben diyor, bunca yıl din öğrendim, Arapça öğrendim, Kur'an öğrendim, fıkıh öğrendim, kelam öğrendim.

Ama asıl öğrenmem lazım gelen şeyi öğrenmemişim. Hadi ben öğrenmemişim. Tamam. Diyelim ki cezalanacağım. Ama ya bunu ben öğrendikten sonra öğretemiyorsam başka insanlara ve ben ve benim gibi öğretim üyesi durumunda bulunanlar öğretemiyorlarsa müfredat programı sadece şunlara ihtiva ettiği için bunu ve buna mümasil olan şeyleri ihtiva etmediği için. Doğruyu öğrendikten sonra ben müfredat programını değiştiremiyorsam ve insanlara bunu ulaştıramıyorsam, o kadar insanın cehenneme gitmesinde benim de katkım olmayacak mı diye ciddi şekilde düşünmeye başlıyorlar. Bunlar samimi olanlar. Ne yapacaklarına karar verememiş durumdalar. Ama samimi olmayanlar var sevgili kardeşlerim. Ve söylediklerimizin %100 doğru olduğunu, ayetleri birer birer inceleyerek kesin bir şekilde kabul etmek mecburiyetinde kaldıktan sonra tekebbür hissi onlara hakim oluyor. Diyorlar ki biz profesörüz. Biz dekanız. Biz rektörüz. Dinimizi bundan mı öğreneceğiz? Sevgili kardeşlerim, bizden değil, Allah'tan öğreniyorsunuz. Bunları hiçbir insanın kendi kendine bulup ortaya çıkarması mümkün olabilir mi? Bu kadar düşünmüyor musunuz? Bunca zamandır bizi tanıyorsunuz. Hakkımızda bütün o iftiralar yapılırken onlarla hiç kavga etmediğimiz, hiç dikkatinizi çekmedi mi? Biz sadece sizlere bir bilgi ulaştırmak için oradaydık. Allah'ın bize verdiği mesajı sizlere ulaştırmak için. Onların bizi karalaması, hakkımızda çeşitli iftiralarda bulunması bizi hiç alakadar etmiyordu. Şimdi de alakadar etmiyor. Ama vazifemizi yapmakla mükellefiz. Bu konu bizi çok alakadar ediyor. Şimdi bu tarzdaki öğretim üyeleri Kur'an-ı Kerim'de çok net olarak yer almış durumda. Ve biz onlar adına gerçekten kaygı duyuyoruz. Allah Teala Araf 146 ve 147'de aynen şöyle söylüyor.

onları diyor ayetlerimizin gerçek manalarını öğrenmekten çevireceğiz ki. Seasrıfı an ayetiyellezine yetekeberune fil ardı bi gayril hakkı. Onlar diyor kibirle hakları olmadığı halde kibirle yeryüzünde dolaşmaktadırlar.

Ve en yerev külle ayetin la yu'minu biha. Onlar bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Elem yerev sebiler rüşti la yettehuzuhu sebilâ. İrşat yolunu gördükleri zaman onu yol olarak kabul etmezler. Ve en yerev sebilel gayyi yettehuzuhu sebilâ. Gay yolunu, insanları cehenneme götürecek olan yolu gördükleri zaman o yolu kendilerine yol edinirler. Zalike biyennehum kezevu bi ayatina. Bunun sebebi onların ayetlerimizi tekzip etmeleridir. Ve kânû anha gâfilûn. Ve onlardan, o ayetlerden gâfil olmalarıdır. وَالَّذ۪ينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ. Onlar ki ayetlerimizi tekzip ederler, yalanlarlar ve Allah'a milaki olmayı, ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracakları o günü, o sonraki günü inkar ederler, tekzip ederler, yalanlarlar, onların amelleri boşa gitmiştir diyor Allah Teala. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, şimdi düşünün, bir külliye var. Asırlardan beri, 14 asırdan beri bir birikim. Din konusunda yazılan binlerce kitap. İşte zamanımızdaki din kültürünün en çok hüzünlendiğimiz noktası burası. Çünkü Allah Teala o yazılan kitaplar hakkında sonuç bildiriyor Kur'an-ı Kerim'de. Bakara suresinin 87 ve 88. ayetlerinde onlar kitabı bilmezler diyor. İlla emaniye. Ve onlar kitabı bilmezler. Sadece zanlarına tabi olurlar. Daha açık bir ifadeyle insanların 1400 yıldır yazdığı kitaplara onların hepsinin doğru olduğunu zannederek tabi olurlar diyor. Ve kurtulmalarının mümkün olmadığı da Kur'an'da yer alıyor. Şimdi sevgili kardeşlerim, bir muhteva var Kur'an'da. Allah'ın iki tane yolu. Birisi irşat yolu, insanları ruhlarını Allah'a ulaştırarak kıyametten sonra mutlaka cennete ulaştırıyor. Dünyada da mutlak bir dünya saadetine ulaştırıyor. Öbür taraftan gay yolu söz konusu, insanların Allah'ın yoluna girmemeleri hali. Hidayet yolu sonradan kazanılan bir vetiredir. Ama gay yolu herkesin zaten doğuştan itibaren tabi olduğu
içinde bulunduğu yolun adıdır. Bütün insanlar dalalette olarak doğarlar. Yani doğdukları andan itibaren hidayet üzere olmadıkları için, sırat-ı müstakim üzerinde olmadıkları için, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için bütün insanlar dalalettedirler. Ama sorumluluk taşıdıkları ana kadar, taşıyacakları ana kadar bu onlar için bir tehlike teşkil etmez. Sübyanlar için, yani 15 yaşına gelmemiş, rüştünü ispat etmemiş, rüşt sahibi olmamış insanlar için bu onları cehenneme götürecek olan bir vaka değildir. Ama 15 yaşında İslam'da sorumluluk başlar. Bu sorumluluk akil ve bali olmakla geçerlidir. Rüştün doğruyu yanlıştan temyiz kabiliyetinin, ayırma kabiliyetinin var olduğu nokta kişinin normal bir akla sahip olması ve buluğa ermesiyle şekillenir. Bu noktadan itibaren sorumluluk başlar. Herkes dalalettedir. Ve Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hiç kimse hidayete adım atamaz. Hiç kimse hidayete eremez. Allah'a ulaşmayı dilemedikçe insanların gideceği yer cehennem. Öyleyse Allah Teala Araf 146'da insanlardan bahsediyor. Yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanlar. Ayetlerin gerçek anlamlarını öğrenmekten çevireceğim onları diyor Allah Teala. Yani öğrenmelerini, gerçekleştirmelerini sağlamayacağım diyor. Gafletleri sebebiyle sağlamayacağım diyor. Şimdi buradaki muhtevaya dikkat edin. Ayetlerden Allah'ın sorumluluk taşıyıcı ayetlerinden gafil olan bu insanlar çeşitli bölümleri içeriyorlar. Derece derece suçları ağırlaşıyor. Bu suç biz insanlara karşı onların dalalete bırakılması sebebiyle kişiyi sorumluluk altına sokan bir suçtur. Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. Ve gafletin bedeli ulaştığı insan kitlesinin miktarınca kişiyi sorumluluğunu büyüten bir sat-ı mail üzerinde bırakır ve en kötüsü Allah'ın lanetine muhatap kılar. Ne diyor Allah Teala bu tekebbürle yeryüzünde yaşayan insanlar? Ne diyor? Ben diyor öğretim üyesiyim. Ben diyor bunca yıl okudum. Üniversiteyi bitirdim, master'ımı yaptım. Doktoramı verdim. Doçent oldum. Bugün profesörüm. Ve diyor ben dinimi biliyorum diyor. Bu okuduğum kitaplar bana yıllardır, 20 yıldır, 30 yıldır ben bunu öğreniyorum. Ve okumadığım kitap kalmadı diyor. Haklı mı? Haklı sevgili kardeşlerim. Çünkü okuduğu kitaplarda gerçekten bunlar yok. Buraya kadar okuması, öğrenmesi kendisine verilen müfredat programı içinde üniversitede ona öğretilenler açısından onu ancak oraya ulaştırır. Haklı.
Peki, şimdi konunun can alıcı noktasına ulaşmak istiyorum. İncelemişse, söylediklerimizi birer birer Kur'an'dan karşılaştırmışsa, hepsinin doğru olduğunu ve kendisinin bunları eksik bildiğini tespit etmişse, o zaman normal standartlarda aklı başında bir insanın, kibirlenmeyen bir insanın ne yapması lazım sevgili kardeşlerim? Bu doğruları öğrendiğinden itibaren evvela kendi hayatında tatbike geçirmesi lazım. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan, Allah Teala tarafından cehenneme konulacaksa, Allah'ın ayetlerinden gafil kabul ediliyorsa, o zaman bu hakikatleri ortaya koyması, gerekmez mi? Ama öyle yapmıyorlar. Bir kısım öğretim üyesi,

haz etmezler diyor. Onu yol olarak itaat etmedikleri takdirde durumları ne? Dalalet yolunda kalmak. Onlar dalalet yolunu gördükleri zaman dalalet yolunu kendilerine yolu itaat ederler diyor. Gay yolu, dalalet yolu. İki tane yol var sevgili kardeşlerim. Allah hangi ismi verirse burada Araf suresinin 146. ayet-i kerimesinde rüşt yolu ve gay yolu demiş. İrşat yolu diyor bazen Allah Teala, gene gay yolu kullanıyor. Allah'a ulaştıran yol diyor, cehenneme ulaştıran yol diyor. Sırat-ı müstakim diyor, tarık-ı müstakim diyor. Bir taraftan da cehennem yolu diyor. Yolları birbirinden kesin şekilde ayırmış. Şimdi rüşt yolunun bir kurtuluş yolu olduğunu, gay yolununsa cehennem yolu olduğunu Allah-u Teala açıkça açıklıyor burada. Ve insanlar Allah'ın açıklamasına rağmen Allah'ın yolunu yol iptal etmiyorlar. Ve kendilerine yazık ediyorlar. Sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, Allah Teala Bakara Suresi'nin 256 ve 257. ayetlerinde bu konulardan bahsediyor. La ikrahe fid dini buyuruyor. Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene rüştü minel gay. İşte aynı kelimeler. Rüşt yolu, gay yolu geçiyor Araf 146'da. Burada da rüştle gay birbirinden ayrılmıştır, beyan edilmiştir, açıklığa kavuşmuştur. İkisi aynı şey değildir diyor Allah Teala. Birbirinden ayrılmıştır diyor. Tebeyyün etmiştir. Açıklığa kavuşmuştur.

ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. Kim tağutu, insan ve cin şeytanları inkar ederse, devre dışı bırakırsa ve Allah'a aminu olursa, Allah'a ulaşmayı dilemekten başlayan, birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safhada 10 tane insanla irşat makamına ulaşıp tabi olmak, hidayetlere başlamak, üçüncü safhada ruhu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek, dördüncü safhada fizik vücudu Allah'a teslim etmek, beşinci safhada nefsi Allah'a teslim etmek, altıncı safhada irşada ulaşmak, yedinci safhada iradeyi de Allah'a teslim etmek. İşte rüşt yolunu seçenler, rüştü seçenler bu istikamette diyor Allah Teala, kim tağutu insan ve cin şeytanları devre dışı bırakırsa, inkar ederse, onların taleplerini kabul etmezse,

ve Allah'a amin olursa, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar diyor. O takdirde onlar Allah'tan kopması mümkün olmayan sağlam bir kulba yapışırlar. İşte bu irşat makamıdır, mürşittir. İrşat makamının eline yapışırlar, tabi olurlar. Sonra ne olur? 257'de diyor ki Allah Teala, Allahü veliyyüllezine amenu. Allah amen olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dostudur. Yuhricuhum minezzulümati ilen nuri. Onları, onların nefslerinin kalplerini zulmetten nura ulaştırır diyor Allah Teala. Ve diyor ki vellezine keferu evliyahum tagutti. Kim de kafirse, o da diyor tağutun, onlar da tağutun, insan ve cin şeytanların dostlarıdır. Yuhricunehum minen nuri ile zulümati. Onların da kalpleri nurdan zulmete götürülür, o tağut tarafından, insan ve cin şeytanlar tarafından. Öyleyse gay yolu ve rüşt yolu burada şekilleniyor. Gay yolunun sahipleri tağutun dostları. Kimdir tağut, insan ve cin şeytanlar? Ne yaparlar? İnsanları sırat-ı müstakimden uzaklaştırırlar. İnsanların ruhlarını sırat-ı müstakime ulaştırmasını engellerler. Onlara mani olurlar. Bu sebeple yeryüzünde fesat çıkarırlar. Allah'ın lanetine muhatap olurlar. Şimdi gördük ki gay yolunun bir sonucu var. Kişi bir defa, gay yolundaki kişi bu ayette açıklandığı üzere kafir. Kalbinde küfür kelimesi var olduğu halde, var olduğu için Allah'a inansa da o diliyle mümin ama kalbiyle mümin değil. Allah-u Teala kalbinde küfür kelimesi bütün insanların yazılı olduğunu söylüyor. Ve kimin kalbinde küfür kelimesi varsa o kalbine iman girmeyendir diyor. Ve kafirdir diyor Allah-u Teala. Mümin olamaz diyor. Hücurat 14. Diyor ki Allah-u Teala, Araplar dediler ki biz mümin olduk. Habibim de ki hayır, siz mümin olmadınız. İslam'a girdik deyin ama mümin olduk demeyin. Çünkü sizin kalbinize henüz iman girmedi. Ne zaman girer? Ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah ona 10 tane ihsanda bulunur. Mürşidine ulaştırır o kişiyi ve tabiyetiyle o kişi hidayet üzere olur. Hidayete adım atar. Sonra ruhunu Allah'a ulaştırıp teslim eder. Ruhu hidayete erer. Fizik vücudunu ahsen kılarak Allah'a teslim eder. Fizik vücudu hidayete erer. Nefsini ahsen kılarak hidayete erer. Bu hidayete eren nefsidir.
iradi yapısını bu olaylar boyunca nefsinin afetleri devamlı azaldığı için, sonunda sıfırlandığı için karşısındaki düşman sıfıra mücer olduğu için çok güçlü bir iradi yapı oluşur. Kişi sağlam bir iradenin sahibi olmuştur. İşte sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, burada bir sonuca ulaşıyoruz. Tağutun dostları, nefslerinin kalbi giderek kararıyor ve gidecekleri yer cehennem, gay yolunun sahipleri. Ama rüşt yolunun sahipleri, onların kalpleri giderek aydınlanıyor ve teslimlerini birer birer gerçekleştiriyorlar. Allah'a ulaşmayı diledikleri anda zaten cennet saadetinin sahipleri. Hemen ertesi gün ölseler cennete mutlaka girecekler. Ama yollarında ilerledikçe rüşt yolu onlara çok şeyler sağlıyor. Evvela birinci kat cenneti, sonra ikinci kat cenneti, bu ikisinde dünya saadeti henüz yok. Sonra Allah'a ulaşıyor ruhları. Üçüncü kat cenneti Allah-u Teala onlara sağlıyor. Dünya saadetinde %51'ini. Sonra fizik vücudunu Allah'a teslim ediyor. Dördüncü kat cennet, dünya saadetinin %91'i. Nefsini Allah'a teslim ediyor. Beşinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İrşada ulaşıyor. Altıncı kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. İradesini Allah'a teslim ediyor. Yedinci kat cennet, dünya saadetinin %100'ü. Ne sağladı onlara bunu? Rüşt yolu, irşat yolu sağladı. Hazreti İbrahim diyor ki, çevresindeki insanlara bana tabi olun ki sizi irşat yollarına ulaştırayım. İşte bu irşat yolu dört tane yol. Ruhun hidayet yolu, fizik vücudun hidayet yolu, nefsin hidayet yolu, iradenin hidayet yolu. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gafletin içinde bulunanlar çeşitli kategorilerin içinde mütalaa ediliyor Allah-u Teala tarafından. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler, yalanlayanlar, Allah'ın ayetlerini yalanlamakla kalmayıp örtenler, küfredenler, Allah'ın ayetlerini ketmedenler, özellikle gizleyenler. Şimdi burada Allah'ın bütün ayetleri aynı önemi haiz mi? Hayır. Ayetler arasında derece derece farklılık var. Ama bu ayetlerden söz konusu olan hidayetse, rüştse, insanların hidayete ermeleri ve daha üst cennetlere ulaşmak için gayretlerini devam ettirmelerini icap ettiren bir seyir takip ediyorsa olay, herhangi bir ayetin tekzip edilmesi, yalanlanması başka şeydir. Hidayetin, Allah'a ruhun ve cin, nefsin, iradenin tesliminin yalanlanması, tekzip edilmesi başka şeydir. Hidayetin yalanlanması
topyekün bir Kur'an-ı Kerim'i yalanlamak anlamına geliyor. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın tabiriyle bir hidayet rehberidir. Ve insanlar bin yıldan fazla bir süredir sürdürülen şeytanın çabaları sebebiyle Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ini bir kenara bırakıp dini birçok yanlışları içeren, Kur'an'a göre eksikleri içeren kitaplardan öğrendikleri ve öğrettikleri için hidayet artık onlar için mevcut olmayan bir şey. Hidayeti reddediyorlar. İşte bunların standartları değişik standartlar gösteriyor. Yani gafletin muhtevasına baktığımız zaman gerçekten değişik sonuçlar görüyoruz. Ne var gafletin muhtevasında? Evvela Allah'ın ayetlerini tekzip etmek var. Allah Teala Araf 146'da Allah'ın ayetlerini tekzip ederler ve Allah'a mülaki olmayı tekzip ederler diyor. Ahirete ulaşmayı, aslında buradaki ahiret sonraki gün istikametinde ruhun Allah'a ulaştırmasını ifade ediyor. Araf 147'deki. Allah'ın ayetlerini tekzip edenler daha da öteye geçiyorlar. Tekzip etmelerin neyi ifade ediyor? Allah'ın ayetlerini tekzip ettikleri için irşat yolu onlara bir şey ifade etmiyor. Onu öğrenmemişler. Onu rüşt yolunu, irşat yolunu öğrenmemişler. Öğretinin içinde bu yer almadığı için onu inkar ediyor insanlar. Tabii bu inkar onları bir başka yere ulaştırıyor. Allah'ın ayetlerinin inkar edilmesi, reddedilmesi ve Allah'ın onları cezalandırması. Eğer bu tekzip Allah'ın ayetlerinin inkarının yanında hidayetin de inkarıysa, o zaman amellerin boşa gitmesine sebebiyet veriyor. Amellerin boşa gitmesi, cehenneme gitmenin başka bir safhasını ifade ediyor.

Allah Teala Yunus suresinin 45. ayet-i kerimesinde şöyle bir olgudan bahsediyor.

Diyor ki kat hasırellezine kezebu bi lika Allahi ve makanı muhtedin. Andolsun ki onlar hüsrandadırlar. Onlar ki Allah'a mülaki olmayı, ruhu ölmeden hemen Allah'a ulaştırmayı tekzip edenler, yalanlarlar. Onlar hüsrandadırlar. Ve ma kânu muhtedîn ve hidayete ermezler, eremezler. Hidayet üzere değillerdir. Hidayete eremezler. Öyleyse Allah'ın ayetlerini tekzip eden insanlar var. Hidayete eremezler. Onların gidecekleri yer cehennemdir diyor Allah Teala. Ama Kehf suresinin 104-105. Ayetlerinde Allah Teala onlar ki diyor Allah'ın ayetlerini ve Allah'a münaki olmayı, ruhu Allah'a ölmeden evvel ulaştırmayı küfrederler, örterler diyor Allah Teala. Onların amelleri boşa gitmiştir diyor. Ne demek amellerin boşa gitmesi? Eğer bir insan bir hayat yaşıyorsa bütün amelleri yanlış değildir. Mutlaka güzel bir şeyler de yapacaktır. Başkalarının kalbini kazanacak davranışlar, başkalarına iyilik etmek, Allah'ın namazını kılmak, orucunu tutmak, zikrini yapmak. Birçok kazançlar sağlayacaktır kişi hayatı boyunca. Amel defterine bunlar yazacaktır, yazılacaktır. Ama eğer bu insanlar Allah'ın ayetlerini ve Allah'a ulaşmayı inkar ettilerse, örttülerse o zaman amelleri boşa gidiyor, kazandıkları hiçbir derecat yok. Daha ötesi var mı? Evet, Allah'ın ayetlerini tekzip edenler. Allah'ın ayetlerini örtenler, şimdi de daha ötesi Allah'ın ayetlerini ketmedenler, saklayanlar, bilerek gizleyenler. Allah Teala Bakara 159'da diyor ki: "İndirdiğimiz kitaplarla ispat vasıtalarıyla insanlara Allah'ın ispat etmesine rağmen ayetlerimizi ve özellikle hidayeti ketmedenler var ya, Allah da onları lanet eder." Lanet edenlerin de hepsi onlara lanet eder diyor Allah Teala. Öyleyse sevgili öğrenciler, izleyenler ve dinleyenler, gaflet, Allah'ın ayetlerinden gafil olmak insanlar için onları mutlaka cehenneme ulaştıran bir vasıtadır. Onun için söylediklerimize dikkat edin. Bizleri aramızda olmayan ve dinleyenler, sözlerimize dikkat edin ki eğer Allah'a ulaşmayı dilemiyorsanız dalalettesiniz, küfürdesiniz ve fısktasınız. Kur'an-ı Kerim böyle söylüyor. Lütfen açıklamalarımızı bilgisayardan çıkartın, kopya edin ve tekrar tekrar dinleyin. Kur'an-ı Kerim'le hepsini tek tek karşılaştırın. Hepsinin doğru olduğunu, yerlerine tam olarak oturduğunu göreceksiniz. Allah hepinizin kurtuluşa ulaşmasını ister. Bunun için bu görevle görevlendirildik. Çağımız hidayet çağıdır ve onu biz temsil ediyoruz. Sevgili öğrenciler, izleyenler, dinleyenler, gafil olmak konusundaki konuşmalarımız bu akşam inşallah burada tamamlanıyor.
Allah-u Teala'nın hepinizi bütün mutluluklara ulaştırmasını, bütün gönlümüzle Allah-u Teala'dan dileyerek sözlerimizi inşallah burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ve as-salavat. Allah'a salavat.

fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlamıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur bana kurban edeceksin. Artık dayanan Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekût âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.

Hicr suresi Mekke'de nazil olmuştur. 99 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar kitabın ve Kur'an-ı Mübin'in açıkça beyan edilmiş Kur'an'ın ayetleridir. İhtimal ki kafirler keşke Müslüman teslim olanlar olsaydık diye temenni edecekler. Onları terk et, bırak. Yesinler ve metalansınlar, faydalansınlar. Ve emeller onları oyalasın, meşgul etsin. Fakat yakında bilecekler. Ve biz hiçbir ülkeyi onun malum bilinen bir kitabı olmaksızın helak etmedik. Hiçbir ümmet ecelini evvele alamaz ve tehir edemez, geciktiremez, sonraya alamaz. Ve ey kendisine zikir indirilen, gerçekten sen mutlaka mecnunsun, delisin dediler. Eğer sen sadıklardansan, bize melekleri getirmen gerekmez miydi? Biz hak ile olmaksızın melekleri indirmeyiz. O takdirde onlara mühlet de, zaman da verilmez. Muhakkak ki zikri, Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onun koruyucuları da mutlaka biziz. Ve andolsun senden önce evvelki toplumlara da Resuller gönderdik. Onlara hiçbir Resul gelmedi ki onunla alay etmiş olmasınlar. İşte böylece onu alay etmeyi mücrimlerin kalplerine sokarız. Evvelkilerin sünneti, adeti gelip geçtiği halde onlar ona, Resul'e iman etmezler. Ve onlara semadan bir kapı açsak, böylece oradan yükselseler, çıksalar bile. Mutlaka sadece gözlerimiz bağlandı, engellendi, gerçeği göremiyoruz. Hayır, biz büyülenmiş bir kavimiz demiş olacaklar. Andolsun ki biz semada burçlar kıldık ve bakanlar için onu süsledik. Ve biz onu taşlanmış, kovulmuş şeytanların hepsinden muhafaza ettik. Ancak kim duyma hırsızlığı yaptıysa, gaybi bilgileri çalmak istediyse, o zaman onu açıkça yakıcı bir ateş parçası takip etti. Ve yeryüzü, onu uzattık, yaydık ve oraya büyük dağlar koyduk. Ve orada her şeyden, bütün bitkilerden mevzun, ölçülü, birbiriyle orantılı olarak bitkiler yetiştirdik. Orada sizin için de, sizin rızıklandırılanlar olmadığınız kimseler için de maişetler, geçim kaynakları kıldık. Hazinesi bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Malum, bilinen bir kaderi, takdir edilmiş miktarı olmaksızın onu indirmeyiz. Ve biz rüzgarları yağmur yüklü olarak gönderdik. Böylece semadan su indirdik de sizi onunla suladık. Ve onun suyun hazinelerini, denizleri, nehirleri, toprak altı ve toprak üstü su kaynaklarını, gölleri oluşturan siz değilsiniz. Ve muhakkak ki biz, sadece biz hayat veririz. Ve biz öldürürüz. Ve varis olanlar da biziz. Andolsun ki sizden evvelkileri biliyoruz. Ve andolsun ki sonrakileri de biliyoruz. Ve muhakkak ki senin Rabbin, o onları haşreder, huzurunda toplar. Muhakkak ki o hakimdir, alimdir. Andolsun ki biz insanı hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden yarattık. Ve can, onu daha önce semumun ateşinden yarattık. Rabbin meleklere şöyle demişti: ben mutlaka hameyn mesnun olan salsalinden, standart insan şekli verilmiş ve organik dönüşüme uğramış salsalinden bir beşer, insan halkedeceğim. Artık onu dizayn edip içine ruhumdan üflediğim zaman hemen ona secde ederek yere kapanın. Böylece meleklerin hepsi birden toplu olarak secde etti. İblis hariç. Secde edenlerle beraber olmaktan direnerek kaçındı. Allahü Teala şöyle buyurdu: ey İblis! Sen niçin secde edenlerle beraber olmadın? İblis,
Ben Hameyn Mesnun, standart bir şekil verilmiş, organik dönüşüme uğramış olan salsalinden halk ettiğin bir beşere secde etmem, eden olmam, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: hemen oradan çık. Muhakkak ki sen bu sebeple kovuldun. Ve muhakkak ki lanet, din gününe karşılıkların, ceza veya mükafatın verildiği güne kadar senin üzerinedir. İblis, Rabbim, öyleyse bana beyaz gününe, diriltilecekleri güne kadar zaman ver, dedi. Allahü Teala şöyle buyurdu: öyleyse sen gerçekten mühlet, süre verilenlerdensin. Malum olan, bilinen vaktin gününe kadar. İblis şöyle dedi: Rabbim, beni azdırmandan dolayı onlara mutlaka yeryüzünde azgınlığı süsleyeceğim ve mutlaka onların hepsini azdıracağım. Ancak onlardan muhlis olan kulların müstesna. Allahü Teala şöyle buyurdu: İşte bu bana yönlendirilmiş, bana ulaştıran yoldur. Azgın olanlardan, ivaya düşürdüklerinden sana tabi olan kimseler hariç muhakkak ki benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın, gücün yoktur. Ve onların hepsine vaat edilen yer elbette mutlaka cehennemdir. Onun cehennemin 7 kapısı vardır. Her kapı için onlardan taksim edilmiş, bölünmüş bir grup vardır. Muhakkak ki takva sahipleri cennetlerin içinde ve pınarlar başındadırlar. Emin olarak selam ile oraya cennete girin. Ve onların göğüslerinde kinden ne varsa çekip çıkardık. Onlar kardeş olarak karşılıklı tahtlar üzerindedirler. Onlara orada bir yorgunluk dokunmaz ve onlar oradan çıkarılacak değildirler. Kullarına haber ver. Muhakkak ki ben gafurum, mağfiret edenim ve rahimim, rahmet edenim, rahmet nuru gönderenim. Ve muhakkak ki benim azabım, o elim çok acı bir azaptır. Ve onlara İbrahim aleyhisselamın misafirlerinden haber ver. Onun yanına girdikleri zaman selam olsun dediler. İbrahim aleyhisselam şöyle dedi: gerçekten biz sizden korkuyoruz. İbrahim aleyhisselamın misafirleri şöyle dediler: siz korkmayın. Muhakkak ki biz seni bir alim, bir erkek çocukla müjdeliyoruz. Bana ihtiyarlık gelmişken mi beni müjdeliyorsunuz? Böyleyken ne ile müjdeliyorsunuz, dedi. Biz seni hak ile müjdeledik. Artık ümit kesenlerden olma, dediler. Dalalette olanlardan başka kim Rabbinin rahmetinden ümidini keser, dedi. Şöyle dedi: ey elçiler, bundan sonra sizin konuşacağınız konu nedir? Muhakkak ki biz mücrim, günahkar bir kavme gönderildik, dediler. Lut'un ailesi hariç, muhakkak ki biz onların hepsini mutlaka kurtaracağız. Onun hanımı hariç. Çünkü onun mutlaka geride kalanlardan, helak olacaklardan olmasını takdir ettik. Böylece gönderilmiş olan Resuller, elçiler Lut'un ailesine geldiği zaman. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki siz tanınmayan bir kavimsiniz. Yabancı bir topluluksunuz. Hayır, biz onların hakkında şüphe ettikleri şeyle sana geldik, dediler. Ve biz sana hakkı getirdik. Ve muhakkak ki biz sadıklarız, doğru söyleyenleriz. Hemen ailenle gecenin bir kısmında yürüyerek yola çıkın. Onların arkasından onları takip et. Sizden hiçbiriniz arkasına dönüp bakmasın. Ve emrolunacağınız yere gidin. Ve onların arkası kesilmiş, nesli tükenmiş olarak sabahlayacakları, helak olup yok olacakları emrini ona bildirdik. Ve şehir halkı birbirini müjdeleyerek geldi. Lut aleyhisselam şöyle dedi: muhakkak ki bunlar benim misafirlerimdir. Artık beni mahcup etmeyin, utandırmayın. Allah'a karşı takva sahibi olun, sakının. Beni alçaltmayın, rezil etmeyin. Biz seni el alemin başkalarının işine karışmaktan nehyetmedik, men etmedik mi? Şöyle dedi:
Eğer düşündüğünüzü yapacaksanız işte bunlar benim kızlarım. Ömrüne andolsun ki muhakkak ki onlar sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Böylece müşrikleri güneş doğduğu vakit orada bulunanları bir sayha korkunç bir ses dalgası aldı, yakaladı. Böylece onun o beldenin üstünü altına getirdik. Onların üzerine siccilden öldürücü taşlar yağdırdık. İşte bunda ibretle izleyenler için elbette deliller vardır. Ve muhakkak ki o gerçekten yol üzerinde mukimdir, hala durmaktadır. Muhakkak ki bunda müminler nefslerinin kalbine iman yazılmış olanlar için elbette deliller, ibretler vardır. Ve Eyke halkı da gerçekten zalim idiler. Bu sebeple onlardan da intikam aldık ve muhakkak ki ikisi de iki şehir de gerçekten açıkça bir rehberdir, gelecek nesillere ibrettir. Andolsun ki Hicr halkı gönderilen resulleri yalanladı. Onlara ayetlerimizi, mucizelerimizi, delillerimizi verdik. Fakat onlar ondan yüz çevirdiler. Ve onlar dağlardan sağlamlığına güvenilir evler yontarak oyuyorlardı. Böylece sabah vaktine erenleri, sabaha çıkanları bir sayha korkunç bir ses yakaladı. Böylece iktisap ettikleri, kazanmış oldukları şeyler onlara bir fayda vermedi. Biz semaları ve yeryüzünü ve o ikisinin arasındaki şeyleri başka bir şey için yaratmadık. Ancak hak ile yarattık. Ve muhakkak ki o saat kıyamet mutlaka gelecektir. Artık onlardan güzellikle yüz çevir. Muhakkak ki senin Rabbin o yaratandır ve bilendir. Ve andolsun ki sana mesaniden, ikinciden yediği, yediliği yedili olarak ve Kur'an-ül Azim'i verdik. Onlardan bir kısmına çifter çifter bol bol meta olarak verdiğimiz şeylere gözlerini dikme. Onlar için mahzun olma. Müminlere, kalplerine iman yazılmış olan kimselere kanatlarını indir, mütevazi ol, himaye et. Ve muhakkak ki ben apaçık, uyaran, açıklayan, beyan eden bir nezirim de. Muktesimlere, kısım kısım ayıranlara indirdiğimiz gibi. Onlar Kur'an-ı Kerim'i parça parça kıldılar. Artık Rabbine andolsun ki onların hepsine mutlaka soracağız. Yapmış oldukları şeylerden. Artık emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir. Muhakkak ki biz alay edenlere karşı sana kafiyiz, yeteriz. Allah ile beraber başka ilah kılanlar, kabul edenler artık yakında bilecekler, öğrenecekler. Andolsun ki biz onların söylediklerinden dolayı senin göğsünün daraldığını biliyoruz. Öyleyse Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Ve sana yakın gelinceye, son yakine, hakkul yakine, Allah'a köle olmaya ulaşıncaya kadar Rabbine kul ol. Nahl Suresi Mekke'de nazil olmuştur. 128 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın emri geldi. Artık onda, onun muhtevasının gerçekleşmesinde acele etmeyin. Onu tenzih edin ve o şirk koşulan şeylerden yücedir. Kullarından dilediği kişinin üzerine benden başka ilah yoktur tarzında uyarmaları için melekleri emrinden ruh ile beraber indirir. Öyleyse bana karşı takva sahibi olun, ruhunuzu ölmeden evvel bana ulaştırın. Semaları ve yeryüzünü hak ile yarattı. O, onların şirk koştukları şeylerden yücedir. İnsanı bir nutfeden yarattı. Böyle olmasına rağmen o, apaçık hasımdır, düşmandır. Ve hayvanlar, onları da o yarattı. Sizin için onda soğuktan koruyan şeyler ve menfaatler, faydalar vardır. Ve de ondan, hayvanlardan yersiniz. Onları
akşamları otlaktan döndürdüğünüz zaman ve sabahları otlatmaya çıkardığınız zaman sizin için onda bir güzellik vardır. Ve kendinizin yorulmadan ulaşamayacağınız, ancak çok meşakkatle gidebileceğiniz beldeye ağır eşyalarınızı onlarla taşırsınız. Muhakkak ki sizin Rabbiniz gerçekten rauftur, çok şefkatli, çok merhametli ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Onlara binmeniz için ve de zinet olarak, süs hayvanı olarak atlar, katırlar ve merkepler ve daha bilmediğiniz şeyler yaratır. Ve sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların, yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ve ondan sapanlar vardır. Ve eğer o dileseydi, sizin hepinizi hidayete erdirirdi. Sizin için semadan su indiren odur. İçecek şeyler ondandır, sudandır. Ve ağaçlar ve otlar ondan olur. Orada hayvanlarınızı otlatırsınız. Onunla sizin için ekinler, zeytinler, hurmalıklar ve bağlar ve bütün ürünlerden ürünleri, meyveleri yetiştirir. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ve gece ve gündüz, güneş ve ay ve yıldızları sizin emrinize verdi. Onlar onun Allahu Teala'nın emriyle size musahhar, emrinize amade, hazır kılındılar. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette ayetler, deliller vardır. Yeryüzünde sizin için ne yaratıp çoğalttıysa, onların renkleri çeşit çeşittir, muhteliftir. Muhakkak ki bunda zikreden, tezekkür eden bir kavim için elbette ayet, delil vardır. Ondan taze et yemeniz için denizi emrinize veren odur. Ondan süs eşyası çıkarırsınız, onu takarsınız ve onun içinde suları yararak giden gemileri görürsünüz. Ve bunlar onun fazlından istemeniz içindir. Ve böylece şükredersiniz. Ve sizinle sarsılır diye sarsılmamanız için yeryüzünde dağlar oluşturdu. Nehirler ve yollar oluşturdu. Böylece yolunuzu bulursunuz, hidayete erersiniz. Ve alametler, işaretler ve yıldızla, devrin imamıyla onlar yol bulurlar, hidayete ererler. Yaratan kimse, yaratmayan kimse gibi midir? Hala tezekkür etmez misiniz? Ve şayet Allah'ın nimetlerini adet adet, tane tane sayarsanız, onu sayamazsınız. Muhakkak ki o gafurdur, mağfiret edendir, rahimdir, rahmet nurunu gönderendir. Ve Allah gizlediklerinizi, sırlarınızı, sakladığınız şeyleri ve açıkladığınız aleni olan şeyleri bilir. Ve onların Allah'tan başkasına dua ettikleri şeyler bir şey yaratamazlar. Onlar kendileri yaratılmışlardır. Onlar ölüdürler, diri değildirler. Ve ne zaman beyaz olunacaklarının, diriltileceklerinin bilincinde değillerdir. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Hala ahirete, ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayan kimselerin kalpleri inkar edicidir ve onlar kibirlenen kimselerdir. Onların gizledikleri ve açıkladıkları aleni olan şeyleri Allah'ın bildiğine şüphe yok. Muhakkak ki o kibirlenenleri sevmez. Ve onlara Rabbiniz ne indirdi denildiği zaman evvelkilerin masallarını dediler. Kıyamet günü onların kendi günahlarının tamamını yüklendikten başka, ilimleri olmaksızın dalalette kalmasına sebep oldukları kimselerin günahlarından da yüklenmeleri için. Yüklendikleri şey ne kadar kötü, öyle değil mi? Onlardan öncekiler de hile yapmışlardı. Allah onların binalarını temellerinden harap etti, yıktı. Böylece tavanları üstlerinden üzerlerine çöktü. Onlara azap, farkında olmadıkları yerden geldi. Sonra kıyamet günü Allah onları alçaltacak, rezil rüsva edecek ve onlara ortaklarım nerede diyecek. Onlar için ayrılıklara düştünüz. Kendilerine ilim verilenler şöyle dedi.
Muhakkak ki rezillik ve azap bugün kafirlerin üstünedir. Melekler nefslerine zulmedenleri vefat ettirecekleri zaman onlar teslim olurken biz bir kötülük yapmadık dediler. Hayır, muhakkak ki Allah yapmış olduğunuz amelleri en iyi bilendir. Haydi, orada ebediyen kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. İşte kibirlenenlerin, büyüklük taslayanların kaldığı yer ne kötüdür. Ve takva sahiplerine, Rabbiniz ne indirdi denildi. Hayır, güzellikler dediler. Ahsen olanlara, iradesini Allah'a teslim edenlere, bu dünyada haseneler, iyilikler, güzellikler, sevaplar, pozitif dereceler vardır. Ve elbette ahiret yurdu daha hayırlıdır. Ve gerçekten muttakilerin, takva sahiplerinin yurdu ne güzeldir. Onlar, muttakiler, altından nehirler akan Adn cennetlerine girerler. Orada onların diledikleri her şey vardır. İşte Allah, ahsen olan muttakileri, bir hakkın takvanın sahiplerini böyle mükafatlandırır. Melekler, onları tayyip, en güzel, en iyi bir şekilde vefat ettirirler. Onlara, selam üzerinize olsun. Yapmış olduğunuz güzel, hayırlı ameller sebebiyle cennete girin derler. Onlar sadece meleklerin gelmesini mi, yoksa Rabbinin emrinin gelmesini mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yaptılar. Ve Allah onlara zulmetmedi. Fakat onlar kendi nefslerine zulmediyorlardı. Böylece yaptıkları kötü ameller onlara isabet etti, ulaştı. Alay etmiş oldukları şey onları kuşattı. Şirk koşanlar, eğer Allah dileseydi, biz ondan başka bir şeye kul olmazdık ve babalarımız da kul olmazdı. Ve ondan, onun emrinden başka bir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yaptı. Artık Resullerin üzerinde apaçık tebliğden başka bir sorumluluk var mı? Ve andolsun ki biz, bütün ümmetlerin, milletlerin, kavimlerin içinde Resul beas ettik, hayata getirdik, vazifeli kıldık. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve taguttan, insan ve cin şeytanlardan içtinap etsinler, sakınıp kurtulsunlar diye. Onlardan bir kısmını, Resul'ün daveti üzerine Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah hidayete erdirdi ve bir kısmının dilemeyenlerin üzerine dalalet hak oldu. Artık yeryüzünde gezin. Böylece yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bakın, görün. Sen, onların hidayete ermesini çok istemene rağmen, muhakkak ki Allah, dalalette bıraktığı kimseyi, onlar Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Ve onlar için bir yardımcı da yoktur. Ve kim ölürse Allah onu beas etmez, yeniden diriltmez diye en kuvvetli yeminleriyle Allah'a kasem ettiler. Hayır, öyle değil. Bu, onun Allah'ın üzerinde hak bir vaattir. Ve lakin insanların çoğu bilmezler. Bu diriltme hakkında ihtilafa düştükleri şeyin onlara beyan edilmesi, açıklanması için ve inkar edenlerin, kafirlerin, kendilerinin şüphesiz kesinlikle yalancı olduklarını bilmeleri içindir. Bir şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O hemen olur. Ve zulme maruz kaldıktan sonra Allah için Allah yolunda hicret edenleri dünya hayatında mutlaka hasenelerle güzellikler, iyilikler, güzel bir yurt yerleştirmemiz içindir. Ve ahiret mükafatı elbette daha büyüktür, şayet bilmiş olsalardı. Onlar kendilerine yapılan zulümlere sabrettiler. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Ve biz senden önce kendilerine vahyettiğimiz ricalden, erkeklerden başkasını Resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikir ehline, daimi zikir sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ile ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik, onlara indirdiklerimizi insanlara beyan etmen, açıklaman için sana da zikri, Kur'an-ı Kerim'i indirdik.
Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. Artık kötülükler için tuzak kuranlar, Allah'ın onları yerin dibine geçirmesinden, geçirmeyeceğinden veya azabın farkına varamayacakları bir yerden gelmesinden, gelmeyeceğinden emin mi oldular? Veya onlar dönüp dolaşırlarken, Allah'ın onları yakalamasından, yakalamamasından emin mi oldular? Ve onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Veya onları korkuyorlarken yakalar. Buna rağmen muhakkak ki senin Rabbin elbette Rauf'tur, çok şefkatlidir, Rahim'dir, rahmet nuru gönderendir, merhametlidir. Onlar Allah'ın yarattığı her şeyi, elektronları görmediler mi? Onun gölgeleri, karşıt elektronları, elektronlara tabi olarak sağdan sağ spinli ve soldan sol spinli Allah'a secde ederek dönerler. Semalarda olanlar ve yeryüzünde olan dabbelerin, yürüyen canlıların hepsi ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar kibirlenmezler. Onlar onların üstlerindeki emrinde oldukları Rablerinden korkarlar ve emrolundukları şeyleri yaparlar. Ve Allah şöyle dedi: İki ilah edinmeyin. O sadece tek bir ilahtır. O halde sadece benden korkun. Ve semalarda ve yeryüzünde olanlar O'nundur. Ve din daima O'na aittir. Öyleyse hala Allah'tan başkasından mı korkuyorsunuz? Sizin olan ne kadar nimet varsa hepsi Allah'tandır. Sonra da size bir sıkıntı dokunsa o zaman O'na yalvarırsınız. Sonra O sizden zararı, sıkıntıları giderince o zaman sizden bir grup Rablerine şirk, ortak koşarlar. Onlara verdiğimiz şeylere nankörlük etsinler. Haydi faydalanın, metalanın. Artık yakında bileceksiniz. Onları rızıklandırdığımız şeylerden bilmediklerine bir pay, nasip ayırıyorlar. Allah'a yemin olsun ki iftira etmiş olduğunuz şeylerden mutlaka sorgulanacaksınız. Ve Allah'a kızlar isnat ediyorlar. O Sübhan'dır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. Ve beğendikleri, tercih ettikleri erkek çocuklar ise kendilerinin, onların oluyor. Onlardan birisi bir kız çocukla müjdelendiği zaman öfkeli olarak yüzü siyahlaşıp gölgelenir. Müjdelendiği şeyin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu zelillikle tutsun mu, yoksa onu toprağa mı gömsün? Verdikleri hüküm ne kötü, öyle değil mi? Haberin kötü telakki edilmesi ahirete, hayattayken Allah'a ulaşmaya inanmayanlara aittir. Ve âlâ, yüce olma durumu Allah'a aittir. Ve O azizdir, hakimdir. Ve eğer Allah insanları zulümleri sebebiyle sorgulayıp derhal cezalandırsaydı, O'nun yeryüzünün üzerinde yürüyen canlılardan bir canlı bırakmazdı. Ve fakat onları belirli bir zamana kadar tehir eder, erteler. Artık onların ecelleri geldiği zaman ne bir saat tehir edilir, ertelenir, ne de bir saat evvele alınır. Ve onlar kerih gördükleri, beğenmedikleri şeyleri, kızları Allah'a isnat ederler, has kılarlar. Ve onların dilleri en güzelin onlara ait olduğu yalanını söyler. Ateşin, cehennemin onların olduğuna şüphe yok. Ve muhakkak ki onlar ifratta olanlar, aşırı davrananlardır. Allah'a yemin olsun ki senden önceki ümmetlere resuller göndermiştik. Fakat şeytan onlara amellerini süslü gösterdi. Artık o gün onların dostu o şeytan olacaktır. Onlar için elim azap vardır. Ve kitabı sana hakkında ihtilafa düştükleri şeyi onlara beyan etmenden, açıklamandan ve amenu olan, Allah'a ulaşmayı dileyerek mümin olan bir kavme hidayet ve rahmet olmasından başka bir şey için indirmedik. Ve Allah semadan suyu indirdi. Böylece onunla ölümünden sonra arza, yeryüzüne hayat verdi. Muhakkak ki bunda işiten bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve muhakkak ki hayvanlarda
sizin için elbette bir ibret vardır. Size onların karnında fers, sindirilmiş gıda ile kan arasından oluşan, tadanlar için boğazdan kolayca geçen halis, saf süt içiriyoruz. Ve hurma ve üzümden şeker, hurma şerbeti, üzüm suyu, şıra ve güzel bir rızık edinirsiniz. Muhakkak ki bunda akıl eden bir kavim için elbette bir ayet vardır. Ve senin Rabbin bal arısına dağlardan, ağaçlardan ve onların, insanların kurdukları çardaklardan evler, kovanlar edinmelerini vahyetti. Sonra meyvelerin, çiçeklerin hepsinden yiyin. Rabbinin emre amade kılınmış yollarında süluk edin, uçun, dolaşın. Onun karnından muhtelif, çeşitli renklerde içecek bal çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Muhakkak ki bunda tefekkür eden bir kavim için elbette bir ayet, delil vardır. Ve Allah sizi yarattı. Sonra sizi vefat ettirecek. Ve sizden kim ömrünün en rezil devresine geri hidayetten dalalete döndürülürse, bu bir şey konusunda ilim sahibi olduktan, hidayeti öğrendikten sonra bilemediği, idrak edemediği içindir. Muhakkak ki Allah en iyi bilendir, kadir olandır, her şeye gücü yetendir. Ve Allah rızık konusunda bazınızı diğerlerine üstün kıldı. Fakat üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlara rızıklarını veren ve

Ve onlar, müşrikler, semalardan ve yeryüzünden onlara rızık olarak bir şey vermeye malik olmayan, Allah'tan başka şeylere, putlara tapıyorlar. Ve onlar, o putlar ki hiçbir şeye muktedir değildirler, güçleri yetmez. Artık onları, putları, Allah'ın emsali benzeri tutmayın. Muhakkak ki Allah bilir ve siz bilmezseniz. Allah şöyle bir misal verdi. Bir şeye muktedir olmayan, gücü yetmeyen, köle olan bir kul ve tarafımızdan güzel bir rızıkla rızıklandırdığımız, böylece ondan gizli ve aşikar infak eden kimse, onlar eşit, müsavi olabilir mi? Hamd Allah'a mahsustur, Allah içindir. Hayır, onların çoğu bilmezler. Allah iki adamı örnek verdi. İkisinden birisi dilsiz, bir şeye muktedir değil, gücü yetmez. Ve o, Mevlasına, efendisine yüktür. Onu nereye yönlendirse, gönderse, bir hayır, fayda getiremez, sağlayamaz. O, adaletle emreden, irşat makamının sahibi olan ve sırat-ı mustakim üzerinde olan kimseyle eşit, müsavi olabilir mi? Ve semaların ve yeryüzünün gaybı Allah'a aittir. O saatin, kıyametin emri ancak göz kırpmak kadar veya ondan daha hızlıdır. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir. Ve Allah sizi bir şey bilmiyor halde annelerinizin karnından çıkardı. Ve sizi işitme hastası, görme hastası ve idrak etme hastası sahibi kıldı. Umulur ki böylece şükredersiniz. Onlar göklerin boşluğunda emre amade olan kuşları görmediler mi? Onları Allah'tan başkası boşlukta tutamaz. Muhakkak ki bunda mümin olan bir kavim için elbette ayetler vardır. Ve Allah sizin için evlerinizden sakinet, huzur yeri kıldı. Ve sizin için hayvanların derilerinden yolculuk göç ettiğiniz günlerde ve ikamet ettiğiniz, konakladığınız günlerde hafif olan, taşınabilen evler, çadırlar ve onların yünlerinden, tüylerinden ve kıllarından çeşitli mal ve bir zamana kadar geçim vasıtası kıldı, yaptı. Ve Allah yarattığı şeylerden sizin için gölgelikler kıldı. Ve sizin için dağlardan, yağmurdan, rüzgardan barınılacak yerler ve sıcaktan koruyan giysiler, gömlekler ve sizi şiddetli darbelerden koruyan gömlekler, zırhlar kıldı. Sizin üzerinizdeki nimetini işte böyle tamamlıyor. Umulur ki böylece teslim olursunuz. Artık yüz çevirirlerse bundan sonra sana düşen sadece açık bir tebliğdir. Onlar Allah'ın nimetini biliyorlar, sonra onu inkar ediyorlar. Ve onların çoğu kafirlerdir. Ve o gün bütün ümmetlerden birer şahit göndeririz. Sonra kafirlere cehennemden çıkmaları için izin verilmez. Ve onlardan Allah'tan rıza talepleri kabul edilmez. Cehennemden ayrılmalarına izin verilmeyen zalimler, azabı gördükleri zaman artık onlardan azap hafifletilmez. Ve onlara nazar edilmez, yüzüne bakılmaz. Allah'a şirk, ortak koşanlar, şirk, ortak koştukları şeyleri, putları gördükleri zaman, Rabbimiz, işte bunlar senden başka dua etmiş olduğumuz ortaklarımız dediler. O zaman onlar da putlar da, muhakkak ki siz gerçekten yalan söyleyenlersiniz diye onlara söz attılar, söylediler. İzin günü onlar, putlar, Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. Ve iftira etmiş oldukları şeyler, putlar, yalancı ilahlar onlardan uzaklaşıp saptılar. İnkar edenlere, kafirlere ve Allah'ın yolundan men edenlere fesat çıkarmış olduklarından dolayı azap üstüne azabı arttırdık. Ve o gün bütün ümmetlerin içinde onların üzerine onların kendilerinden bir şahit beyaz ederiz, vazifeli kılarız. Ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdik. Ve sana her şeyi beyan eden, açıklayan, hidayete erdiren ve rahmet olan kitabı Müslümanlara, Allah'a teslim olanlara müjde olarak indirdik. Muhakkak ki Allah adaletli olmayı ve

ihsanı ve akrabalara vermeyi emreder. Ve fuhuştan, münkerden, Allah'ın yasakladığı şeylerden ve azgınlıktan, hakka tecavüzden sizi nehyeder. Böylece umulur ki siz tezekkür edersiniz diye size öğüt veriyor. Allah ruhunuzu, vechinizi, nefsinizi ve iradenizi teslim etme konusunda sizinle ahdleştiği zaman Allah'ın ahdini ifa edin, yerine getirin. Onu sağlamlaştırdıktan, hidayete erdikten ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra yeminleri bozmayın, ruhunuzu Allah'a ulaştırdıktan ve nefsinizi tezkiye ettikten sonra dalalete düşmeyin. Ve siz Allah'ı üzerinize kefil kılmıştınız. Allahü Teala sizi hidayete erdirerek, ruhunuzu kendisine ulaştırarak verdiği sözü, kefaletini yerine getirmişti. Muhakkak ki Allah sizin ne yaptığınızı bilir. İpini kuvvetle büktükten sonra çözüp açan kadın gibi, hidayete erdikten sonra dalalete düşen kişi gibi olmayın. Yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yok sayan bir ümmetin sayısının, yeminlerini, misaklerini ve ahdlerini yerine getiren diğer bir ümmetten daha çok olmasına dayanarak, yeminlerinizi aranızda hile konusu ediniyorsunuz. Oysa Allah, sizi onunla yeminlerinizi yerine getirme konusunda imtihan ediyor ve kıyamet günü hakkında ihtilaf etmiş olduğunuz şeyi, hidayete ermeyi mutlaka size açıklayacak, beyan edecek. Ve eğer Allah dileseydi, elbette sizi tek bir ümmet kılardı. Fakat O, dilediğini doğuştan bütün insanlar dalalette olduğundan, Allah'a ulaşmayı dilemeyeni Allah kendisine ulaştırmaz, böylece onu dalalette bırakır. Ve dilediğini, Allah'a ulaşmayı dileyeni hidayete erdirir, verdiği söz gereğince kefaleti sebebiyle kendisine ulaştırır. Ve elbette yaptıklarınızdan, yapmış olduğunuz amellerinizden sorgulanacaksınız. Yeminlerinizi aranızda hile konusu edinmeyin, kılmayın. Öyle yaptığınız takdirde yere sağlam bastıktan, hidayete erdikten sonra ayak kayar, dalalete düşersiniz. Ve kötülüğü, kişinin yoldan çıktıktan sonra yaşayacağı huzursuzlukları tadarsınız. Allah'ın yolundan yüz çevirdiğinizden dolayı sizin için büyük azap vardır. Ve Allah'ın ahdini az bir bedelle satmayın. Oysa o ahd, Allah'ın indinde katında sizin için daha hayırlıdır. Bilseniz, bilmiş olsaydınız. Sizin yanınızda olan şeyler biter. Allah'ın indinde katında olan şeyler bakidir, tükenmez. Ve sabredenleri, yapmış oldukları amellerin ecillerini, bedellerini mutlaka daha güzeliyle mükafatlandıracağız, karşılığını vereceğiz. Mümin olan kadın ve erkekten kim salih, nefsini tezkiye ve tasfiye edici amel işlerse, o takdirde ona mutlaka tayyip, temiz, helal bir hayat yaşatırız. Ve onları mutlaka yapmış oldukları amellerin ecirlerinden, bedellerinden daha ahseni, güzeliyle mükafatlandıracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş, taşlanmış şeytandan hemen Allah'a sığın. Çünkü onun, amenü olanlar ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde bir sultanlığı, yaptırım gücü yoktur. Onun, şeytanın sultanlığı, yaptırım gücü sadece ona, şeytana yönelenlerin ve onunla, şeytanla Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için Allah'a şirk koşanların üzerindedir, onları etkiler. Ve biz bir ayeti değiştirerek onun yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman, Allah neyi indireceğini bildiğine göre sen sadece bir müfterisin, iftira edensin dediler. Hayır, onların çoğu bilmiyorlar. De ki, onu, Kur'an-ı Kerim'i Rabbinden hak ile amenü olanları sebat ettirmek için ve Müslümanlara, teslim olanlara hidayet ve müjde olarak Ruhul Kudüs Cebrail aleyhisselam indirdi. Ve andolsun ki biz onların, fakat onu Kur'an-ı Kerim'i ona şüphesiz bir beşer, insan öğretiyor dediğini biliyoruz.
Ona isnat ettikleri kişinin lisanı acemidir, Arapça değildir. Bu Kur'an-ı Kerim lisanı ise apaçık Arapçadır. Muhakkak ki Allah, Allah'ın ayetlerine inanmayanları, iman etmeyenleri hidayete erdirmez. Onların ruhunu kendisine ulaştırmaz. Ve onlar için elim azap vardır. Sadece Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yalanla iftira ederler. İşte onlar yalancılardır. Kalbi imanla mutmain olmuş olduğu halde zorlanan kimse hariç, fakat kim imanından hidayete erdikten sonra Allah'ı inkar ederse ve kim küfre göğüs açarsa, irşat makamından şüphe edip fıska düşerse, kişinin küfrü talebi sebebiyle Allah-u Teala onun göğsünü küfre açar, şerh eder. Artık Allah'tan bir gazap onların üzerinedir ve onlar için azim azap vardır. İşte bu onların dünya hayatını ahiret hayatına göre daha çok sevmeleri ve Allah'ın kafir kavmi hidayete erdirmemesi sebebiyledir. İşte onlar Allah'ın kalplerini işitme hastalarını ve görme hastalarını tab ettiği, mühürlediği kimselerdir. Ve işte onlar gafillerdir. Onların ahirette hüsrana düşenler olduğuna şüphe yoktur. Daha sonra da muhakkak ki senin Rabbin, işkenceye uğratıldıktan sonra hicret, göç edenlere, sonra da cihad edip sabredenlere, şüphesiz bütün bunlardan sonra elbette gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. O gün bütün nefsler gelir. Herkes hayat filmini görerek kaybettiği ve kazandığı dereceler açısından kendi nefsiyle mücadele eder. Ve herkese amelleri, yaptıkları ödenir. Ve onlara zulmedilmez. Haksız olarak negatif derece yazılmaz. Ve Allah korkudan emin ve mutmain, huzurlu, tatmin olmuş olan bir şehri, halkını misal verdi. Onun rızkı her yerden bol bol geliyordu. Fakat o şehir halkı Allah'ın nimetlendirmesine nankörlük etti. Bundan sonra Allah onlara yapmış olduklarından dolayı açlık ve korku libasını tattırdı. Ve andolsun ki onlara kendilerinden, kendi içlerinden bir Resul geldi. Fakat onu yalanladılar. Böylece azap onları yakaladı. Ve onlar zalimlerdir. Öyleyse Allah'ın sizi rızıklandırdığı helal ve tayyip, güzel, temiz olan şeylerden yiyin. Ve eğer siz yalnız ona kul olduysanız, Allah'ın nimetlerine şükredin. Size sadece ölüyü, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kurban edileni haram kıldı. Artık kim zarurette yemek zorunda kalırsa, haddi aşmadığı ve hakka tecavüz etmediği takdirde muhakkak ki Allah gafurdur, mağfiret edendir, affedendir, rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Allah'a yalanla iftira etmek için dillerinizin vasıflandırması ile bu helaldir, bu haramdır diye yalan söylemeyin. Muhakkak ki Allah'a yalanla iftira edenler felaha, kurtuluşa eremezler. Ve onlar için elim azap ve dünya üzerinde az bir meta vardır. Ve daha önce sana anlattığımız şeyleri Yahudilere haram kıldık. Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Sonra muhakkak ki senin Rabbin cahillikle kötülük yapıp sonra bunun arkasından tövbe edip ıslah olanlar, nefslerini tezkiye edenler için ondan sonra mutlaka gafurdur, mağfiret edendir ve rahimdir, rahmet nuru gönderendir. Muhakkak ki İbrahim aleyhisselam Allah'a hanif, tek Allah'a inanan olarak kanitin olan, yönelen bir ümmet idi ve o müşriklerden olmadı. Onun Allah'ın nimetlerine şükrediciydi. Allah onu seçti ve onu sırat-ı mustakime, Allah'a ulaştıran yola hidayet etti, ulaştırdı. Ve ona dünyada hak ettiği haseneler, pozitif dereceler verdik.
Muhakkak ki o, ahirette elbette salihlerdendi. Sonra da sana, hanif, vahdet, tevhid ve teslimi esas alan olarak İbrahim aleyhisselamın dinine tabi olmayı vahyettik. Ve o, müşriklerden olmadı. Sadece onun hakkında ihtilafa düşenlerin üzerine cumartesi balık avlama yasak kılındı. Ve muhakkak ki senin Rabbin kıyamet günü onların arasında hakkında ihtilaf etmiş oldukları şeyde elbette hüküm verecek. Rabbinin yoluna, Allah'a ulaştıran yola, sırat-ı mustakime, hikmetle ve güzel, pozitif dereceler kazandıracak öğütle davet et. Onlarla en güzel şekilde mücadele et. Muhakkak ki senin Rabbin, onun yolundan, sırat-ı mustakimden sapanları, dalalete düşenleri ve hidayete erenleri bilir. Ve şayet siz ikab edecekseniz, ceza verecekseniz, o takdirde onların sizi onunla cezalandırdıklarının misliyle cezalandırın. Ve eğer gerçekten sabrederseniz, elbette o sabırları sabredenler için daha hayırlıdır. Sabret. Senin sabrın sadece Allah iledir. Allah'ın tasarrufu iledir. Onların yüzünden mahzun olma. Ve onların kurdukları tuzaklar sebebiyle sıkılma, sıkıntı içinde olma. Muhakkak ki Allah takva sahipleriyle beraberdir. Ve onlar muhsinlerdir.

Devamlı mı Allah'ın ülkesinde yaşamak istiyorsunuz? Devamlı mı her saniye derecat kazanmak istiyorsunuz? Hal böyleyse ulaşmanız lazım gelen yer zikri daimdir. Daimi zikir, bu mutluluğu yaşayasınız diye hepinizin üzerine farz. Ama daimi zikre ulaşmak kolay bir şey değil. Çok yıllarınızı bu konuda vermek mecburiyetindesiniz. Mutlu olmanın başka bir yolu yok mu? Daimi zikrin dışında başka bir yolu. Var tabii. Bizim size ilk tavsiyemiz etrafınızdaki insanları sevin tavsiyesidir. Allah-u Teala'nın ilk emri sevin. Siz bir başkasına bir güzel davranışta bulunmak için düşünmeye başladınız. Ben nasıl olur da A'ya onu memnun edecek, onun hoşuna gidecek olan bir davranışta bulunurum. Acaba ona bir hediye mi alsam? Şu anda neye ihtiyacı var? Ona bir yardımda mı bulunsam? Acaba ona onu mutlu etmek istikametinde ne yapabilirim? Böyle bir düşünce aklınızdan geçmeye başladığı anda siz bu dünyada yaşamazsınız. O noktadan itibaren Allah'ın ülkesindesiniz. Sizi mutlu yapan o kişi değil, Allah. O kişi bu mutluluğun sebebi. Öyleyse Allah'ın şu kanununu unutmayın. Etrafınızda kim varsa hepsi sizin birer mutluluk kapınızdır. Onların ruhlarına hizmet ettiğiniz sürece, ruhlarına memnuniyet ulaştırdığınız sürece. Dünya mutluluğu mu istiyorsunuz? Daimi zikrin sahibi de değilsiniz. Nasıl dünya saadetini yaşayacaksınız? Etrafınızdaki bütün insanları mutluluğunuzun bir vasıtası olarak kabul ederek ve o insanlara mutluluk ulaştırmak suretiyle. Mutsuzluğunuzun sebebini başkalarına yüklemeye kalkmayın. Başkaları değil sevgili kardeşlerim, sizsiniz. İşin en ilginç yönü, ne zaman size bir haksız davranışta bulunulsa, Allah'a sığınacak yerde hep başkalarına sığınmayı tercih edersiniz. Gidersiniz etrafınızdaki insanlara başkalarını şikayet edersiniz. İşte bana şöyle şöyle şöyle davrandı. Haklı değil miyim? Söyle Allah'ını seversen dersiniz. Ama laf aramızda sizi haksız kılan şeyleri söylemekten hep kaçarsınız. Çözüm Allah'tadır. Bütün dertlerinizin çaresi Allah'tadır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, neden dedikodu, neden fitne, neden etrafınızdaki insanlara hep dert yanmak, diğerlerini şikayet etmek, neden? Şeytan bunları istediği için. Hani bana bir söz vermiştiniz, hatırlıyor musunuz? Etrafınızdaki insanlardan gelen ve sizi mutlu eden davranışlar, sizden etrafınızdaki insanlara giden ve etrafınızdaki insanları mutlu eden davranışlar. Bunları duymak istiyoruz sizden. Allah'ın sevgisini kazanmak, Allah'ın sevgilisi olmak, Allah'ın dostu olmak, mutluluğu yaşamak, hepsi sizin elinizde.

Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'ın dostları. Kim Allah'ın yoluna girmişse o Allah'a dost olmuştur. Dost olmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Bu hidayetin başlangıcıdır. Konumuz hidayete olan hidayetin ne olduğunu hidayete ait olan ayetlerle teker teker araştırmak. Her birinde ayrı bir açıdan olaya bakacağız. Allah sadece Allah'a ulaşmayı dileyeni kendisine ulaştırır. Kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah sadece onları kendisine ulaştırır. Bu bapta birinci ayet Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi. Allah Teala buyuruyor ki Şer'a aleykum mined dini ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vassayna bihi İbrahim'e ve Musa ve İsa en ekumud dine ve la teteferruku fihi. Hazreti Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vahyettiğimiz, verdiğimiz şeriatı sana da vahyetmek suretiyle Habibim, size de, sana ve sahabine de farz kıldık diyor Allah Teala. Müşriklere davet ettiğin şey ağır geldi. Müşrikler gizli şirkte olanlar ne davet etmiş nereye? Demiş ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara Allah'a ulaşmayı dileyin. Eğer dilemezseniz dalalettesiniz, küfürdesiniz, gideceğiniz yer cehennem, şeytanın kulusunuz. Bütün negatif faktörleri saymış onlara. İşte onlardan kim, her kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse o gideceği yer cehennem olandır. O hidayette değildir. Müşriklere teklif ettiğin şey ağır geldi diyor. Neymiş o? Allah'a ulaşmayı dileyin ve de kurtulun diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şirkten kurtulun, küfürden kurtulun, cehennemden kurtulun. Kazandığınız derecelerin yok olmasından kurtulun, silinmesinden kurtulun. Gerçekten sinir mi? Allah Teala diyor ki kim Allah'a mülaki olmayı dilemezse onların amelleri boşa gider diyor. Kehf 105. Allah'a ulaşmayı dilemeyi inkar eden herkesin amelleri boşa gider diyor. Öyleyse burada bir iki ayrı uç var. Bir, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kim Allah'a mülaki olmayı dilerse Allah onun günahlarını örter. Seyyiatini örter. Enfal suresi 29. ayet-i kerime. Ey iman edenler Allah'a ulaşmayı dileyin ki Allah'a amene olun ki Allah sizin günahlarınızı örtsün diyor. Ey amene olanlar Allah'a İnananlar burada, inanan amel olanlar, Allah'a mülaki olmayı dileyin ki Allah günahlarınızı örtsün. Bunu takva sahibi olun ki diye devreye almış Allah Teala. Şimdi Şura 13'ün devamına bakıyoruz. Ayeti
Nuh'a, Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verdiğimiz şeriatı sana da şeriat kıldık, sana da vahyetmek suretiyle size de şeriat kıldık diyor Allah Teala. Müşrikleri onları davet ettiğin şey onlara, müşriklere ağır geldi diyor Allah Teala. Allah'a ulaşmayı dileyin demiş. Ne kadar ağır bir şey. Sevgili kardeşlerim, bir dilek sadece. Sadece diyeceksiniz ki ya Rabbi, ben ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum, bu kadar. Müşriklere diyor ağır geldi diyor. Kimmiş bu müşrikler? Onu dilemeyenler. Ağır geldiği için dilemiyorlar. Herkesin kendisine göre bir sebebi vardır. Ama o sebep ne olursa olsun, eğer bir insanı Allah'a mülaki olmayı, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dilemekten men ediyorsa, o kişi kendi hayatını kendisi zehir etmiştir. Cehennemi kendisine Allah değil, o kendisi hazırlamıştır. Sadece o dileğin sahibi olsaydı Allah Teala onu bir defa bütün günahlarını örtecekti. Sonra onu mürşidine ulaştıracaktı. Vücudundan ayrılan ruhunu da neticede Allah kendisine ulaştıracaktı. Böylece bu kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman birinci kat cennetin sahibi kılacaktı. Mürşidine ulaşıp tabi olduğunda ikinci kat cennetin sahibi kılacaktı. Ruhunu Allah'a ulaştırdığında üçüncü kat cennetin sahibi kılacaktı. Ha, kişi Allah'a mülaki olmayı dilememiş. Onun için gideceği yer ne yazık ki cehennem. İşte ayet-i kerime şöyle bitiyor. Müşriklere o Allah'a ulaşmayı dilemek